Çıkar dur artık. Bak buz oldu kalbim. Her şey senin elinde. Dur. Belki gelir sevgi.

ama aşkın çiçeği olmaz, çilesiz ömür dolmaz. Aşkın çiçeği olmaz, çilesiz ömür dolmaz. Sevgilim barışalım.

bir gece bezginiydi. Üstelik adam akıllı.

gece, soğukun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor, yanağım.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
1: Okay. Tokyo. South America.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Defne Halıcı, Zeynep Halıcı ve Ege Can Halıcı'ya teşekkür ederiz.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Jack Baba ile benim çok sevdiğimiz bir şarkıyla başladık. Jack Bruce'dan Theme for an Imaginary Western dinledik. 1969 tarihli Songs for a Tailor albümünde yer alıyordu bu. Şimdi bir Neil Young bestesi dinleyeceğiz. Buffalo Springfield'den Broken Arrow.

Sabahlıkta sırada 1970 tarihli Deja Vu albümünden bir Crosby, Stills, Nash & Young şarkısı var. Everybody, I Love You.

Sabahlık şimdi Steven Stills ile devam ediyor ve The Treasure dinleyeceğiz. 1972 tarihli bu parçanın hemen ardından Meneses grubundan Witching Hour ile devam ediyor sabahlık.

İlk bölümü kapatıyoruz. New Riders on the Purple Sage grubundan Dirty Business dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. The Birds'ten Oil in My Lamp dinleyerek başladık. 1969 tarihli Ballad of Easy Rider albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi Grateful Dead grubuna kulak vereceğiz. Sitting on Top of the World radyonuzda.

1971'den şimdi de 1969 yılına dönüyoruz. Humble Pie grubundan dinleyeceğimiz As Safe As Yesterday Is radyonuzda.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Quicksilver Messenger Service ile kapatıyoruz programı. How You Love dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Defne Halıcı, Zeynep Halıcı ve Ege Can Halıcı'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Yıl 2026, ay 10, gün 285, Hızır 160.
1: 1448 Hicri, Cemaziyel Evvel 1, 1442 Rumi, Eylül 29.
0: Amerika'nın keşfi, 1492. Günün şiiri, akşam vakti. Neden öyle sessiz duruyorsun öyle? Şarkın mı tükendi dersin biten günle? Yoksa gün mü bitti şarkınla beraber? Çığlıklar içinde can verdiği bu an, ne olur gözlerine geceler dolmadan bana altın gibi bakışlarını ver. Cahit Sıtkı Tarancı.
1: Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 12 Ekim 1956'da çağdaş Türk şiirinin öncülerinden şair Cahit Sıtkı Tarancı 45 yaşında tedavi olduğu Viyana'da vefat etti. Ankara'da toprağa verilen Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğmuştu. Kitapları Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrasıydı.
0: 11 yıl önce bugünse 12 Ekim 2015'te tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Levent Kırca yaşama veda etti. 1948 yılında doğan sanatçı Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurmuştu. 1980'den başlayıp 22 yıl boyunca süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırlamıştı.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçamız The Temptations grubundan geldi, Error of Our Ways, yani tuttuğumuz yolların yanlışlıkları diye. Çok kuvvetli bir öz eleştiriyi yapan ve dünya haline ta 1960'ların, 70'lerin başlarında, 60'ların sonlarında, 70'lerin başlarında çok ünlü bir soul müziği grubunun kurucu elemanı, Motown sadası denilen Temptations'ın kurucusu da Melvin Franklin, bas solisti de sesiyle. Onun söyledikleri şarkıların sözleri bugüne tas tamam uyuyor. Ya bir dinle, bir şeyler yanlış gidiyor. Evlerde mi, çocuklar evlerin içinde mi, yoksa çocuklar çocukları öldürüyor. Hem okullarda, okullara silah gönderiyorlar, bütün kuralları çiğniyorlar ve yaşadığımızı pişman ediyorlar bize. İşte şurada burada daha Bosna'da savaş var o zaman. Somali'de açlık götürüyor her yeri ve o sevgi dolu günlerin çok uzağında şimdi AIDS salgını çıktı. Değerlerimiz değişti. İnsanlar yavaş garip garip hareket ediyorlar. Yavaş yavaş, hatta yavaş da değil, sırtını kollaman, arkını kollaman lazım. Bebekler de uyuşturucu dünyasına doğuyorlar. Düzeltebilir miyiz yaptığımız hataları? İnşallah çok geç değildir diye giden çocukların, ailelerin çocuklarını istismar etmekle suçlandıkları bir dönemdeyiz. Kimin doğruyu söylediği asla belli değil. Toplumda bir kılıca döndü. Böyle büyük ormanlar da yanıp tutuşuyor. İnsanlar da yardım kuyruklarında bekleşiyor. Ekoloji alt üst olmuş durumda. Çok garip bir durum. Bir bütün kuşağı kaybettik. Yapacağımız, düzeltebilir miyiz bunu? Neden bu kadar çok silah var her tarafta diye giden, bir dua edelim, düzeltelim yanlışlarımızı diye giden sözleri var. Bir kısmını özetledik, feydettik. Şimdi haberlerimizi bir özetleyelim. Ondan önce yalnız tarihte bugünün hatırlattığı bir şeyi verelim. Galeano'nun ünlü kitabı, Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı da, Türkçesi Süleyman Doğru'da Sel yayınlarında yayınlandı. Keşif, Amerika'nın keşfi hakkında şunları yazıyor Galeano. 1492'de Ora doğumlular yerli olduklarını keşfettiler. Amerika kıtasında yaşadıklarını keşfettiler, çıplak olduklarını keşfettiler, günahın varlığını keşfettiler, başka bir dünyadan bir kralla bir kraliçeye ve başka gökyüzünde bir tanrıya boyun eğmeleri gerektiğini ve o tanrının suç ve giysiyi icat etmiş olduğunu ve her kim ki güneşe, aya, toprağa ve onu ıslatan yağmura taparsa canlı canlı yakılmasını emretmiş olduğunu keşfettiler. İşte bu da Galeano'nun gözünden Amerika'nın keşfi 12 Ekim'de. Yerlilerin gözünden bakıyor. Şimdi haberlere bakacak olursak da çok karmaşık bir dünyayla karşı karşıyayız. Özetlemeye çalışacak olursak, Cibuti açıklarında göçmen faciası, 139 ölü, 84 kişi kayıp, ki onlara da ölü gözüyle bakmanın makul olduğunu düşünüyoruz. Ondan önceki haberlerimizde oldu çok böyle. Bu arada o Cibuti'den zaten Riyad'a doğru giden, Yemen'e doğru giden bir gemiydi bu. Riyad'da havaalanı tekrar vurulmuş ve 12 ölü, 309 yaralı. Orada bir ateşkes ilanı var dünyada. Donald Trump söyledi. Rusya ile şey arasında, Ukrayna arasında ateşkes sağlandı dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı ise bunu ilk defa duyuyorum ama olur dedi. 60 gün içinde durdurursak çatışmaları belki ateşkes de yapabiliriz, barış da yapabiliriz dedi. Ama vurmalar devam ediyor. Petrol rafinerilerini vesaire. Bu arada korkunç sıcaklıklar Avustralya'da, Sydney'de 37 dereceye ulaşmış durumda. Daha kışın başlamasına çok zaman varken, yazın başlamasına çok zaman kala demek istedim. Türkiye'den de Manisa'da muazzam bir trafik faciası diyelim. 11 ölü 27 yaralı var. Bir otobüsle bir çekerin çarpışması durumunda. Tokat'ta da hastanelere 3000'e yakın insanın zehirlenme şüphesiyle başvurduğu var. İçme suyundan, kanalizasyon karışmasından şüpheleniliyor. Ve yine Türkiye haberlerinde iki gazeteci bu fon meselesinden bahsettikleri, haber yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandılar. Evet, özetlersek böyle bir dünya durumuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1934 yılında bugün roman yazarı Oğuz Atay dünyaya geldi. Sadece 43 yıllık yaşamına iki roman, bir biyografi, bir hikaye kitabı, bir de oyun sığdırmış. Arkasında bir günlük, bir de yarıda kalmış roman bırakmıştı Oğuz Atay. Üstelik bütün bunları da son 9 yılında ömrünün gerçekleştirmişti, yazmıştı bunları. Eserleri sağlığında pek ilgi görmemişti ama 80'li ve özellikle 90'lı yıllarda bir kült yazar olarak benimseniyor. Bugüne uzanan haklı bir şöhret ediniyor. Oğuz Atay'ın ikinci gelişi diye bilinen yeniden keşfedilişi Ömer Madra'nın Milliyet gazetesinde çalıştığı dönemde Atay'ın ölümünden sonra kaybolmuş olan günlüklerini bulup günlüklerin 1984 yılında Milliyet gazetesinde bir yazı dizisi olarak yayınlanmasının ardından olmuştu. Günlükler Atay'ın not ettiği şu cümleyle başlıyordu. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptınız. Böyle başlıyor günlüklerine Oğuz Atay. Ardından Tutunamayanlar romanı İletişim Yayınları tarafından yeniden basılıyor. Yine 1984 yılında basılan romanın ön sözünü kaleme alan Ömer Madra kısa ön sözünü şöyle bitiriyordu. Oğuz Atay, gerçeğin bağrından filizlenen oyundan, oyunun uzandığı ölümden, ölüm duyusundan doğan yaşantı damlasından, göz yaşında titreşen çılgın kahkahadan, delilikte tüneyen akıldan, akıldan türeyen gönülden örülmüş o çok gülünçlü ve çok acıklı dünyası ile Türk aydınlığını ve her şeyi yeniden kapsayacaktır yakında. Bu sözlerle ön sözü tamamlamıştınız Ömer Bey. Saat 9.30'da da tam da Oğuz Atay'ın doğum günü vesilesiyle bir konuğumuz olacak. Murat Belge konuğumuz olacak. 8.30'da, pardon, 9.30 değil, biraz sonra yani. Çünkü Murat Belge'nin bundan sadece birkaç ay önce İletişim Yayınlarından çıkan bir kitabı vardı. Bir dönüm noktası olarak Tutunamayanlar ve Oğuz Atay diye, bu kitabı üzerinden Oğuz Atay'ı ve Tutunamayanları konuşacağız.
0: Evet. Ön sözde söylenen o kehanet de gerçekleşti değil mi? Türkiye aydını ve her şeyi yeniden kapsayacaktır yakında diye kitaplarının satılmadığı bir dönemde yazılmış bir ön sözde. Ve son Tutunamayanların son baskısının baktım geçen ay 119. baskısı yapılmış ve 400 küsur sayfalık bir, 500 sayfaya çok yakın devasa bir yapıt. Ona rağmen müthiş bir kült, senin de belirttiğin gibi bir kült karakter kazanmış durumda, hak ettiği bence. Evet, 2006'da bugünse Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a verildi. Ödül Pamuk'a tek bir kitapla değil, tüm edebiyatı, külliyatı ve İsveç Akademisi'nin verdiği gerekçeyle tırnak içinde kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulması dolayısıyla verilmişti. Orhan Pamuk edebiyat alanında bu ödülü kazanan tek Türkiye'li yazar olmayı da halen sürdürüyor. Evet, şimdi kalan kısacık zamanımızda hızlı bir özet yapmaya çalışalım. Doğrusu kolay olmayacak bir iş ama yani nasıl diye. Öncelikle büyük bir göçmen faciasından başlayalım. Cibuti açıklarında Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün 9 Ekim'de Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere orası da bir savaş alanı zaten 305 kişiyle yola çıkan ve alabora olan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuş. Bölgedeki en ölümcül kaza diye tırnak içinde kayıtlara geçen faciaya ilişkin konuşan Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope önemli bir tespitte bulunmuş. Kimse başka güvenli bir yol olmadığına inanmadıkça böyle bir tekneye binmez. Bu ölümleri normalmiş gibi ele almaya devam edemeyiz diyor. Oldukça yani vurucu bir cümle olduğunu da tespit olduğunu da söyleyelim herhalde. En az 15'i çocuk kayıpların onu da söyleyelim. Daha da artmasından korkuluyor. Yani toplamda belki de 223'e yakın ölü ile karşılaşmış olabiliriz eğer kimse kurtulamazsa ki genellikle kurtarılma çok zor oluyor. Bu ölümleri normalmiş gibi ele alamayız demiş. Günün sözü olmaya da aday bence. Hemen arkasından gene Yemen'le ilgili bir haber. Suudi Arabistan'daki Riyad Havalimanı tekrar vurulmuş durumda. Huthi füze saldırısında oldukça ciddi bir dizisinin devam ettiğini de söylüyoruz. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na vurmuş Huthiler 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Havalimanı hafta sonu boyunca iki kez hedef alınmış. İlk saldırının ardından çok aktif bir hava limanında bütün uçuşlar durduruluyor. Birçok ülke vatandaşlarını Riyad'daki havalimanından uzak durmaları çağrısında bulunmuş. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Hutilerin Riyad'daki saldırılarını tırnak içinde en güçlü şekilde tırnağı kapat kınadı diyor haberde. Aposto gündemde de belirtilmiş bu haber.
1: Donald Trump da dün bir açıklamada bulundu. Gerekirse Suudi Arabistan için Yemen'i vurabileceklerini söyledi. Ama 3 Kasım ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıklamıştı. Onun yerine galiba Yemen'e yönelecek gibi duruyor Donald Trump.
0: Gerekirse öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, Trump'ın açıklamaları insanı artık şaşırtıyor mu bilemeyeceğim ama son derece akıl dışı bir çizgi izlediğinde rahatlıkla söyleyebiliriz doğrusunu isterseniz. Ne diyor son olarak? İşte burada ateşkes ilan edildi diyor. Aa öyle mi demiş Zelenski de ben bilmiyordum bunu ilk defa duydum diyor. Ateşkesi yapanlardan biri olarak da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den bahsediyoruz yani. Ve saldırılar da devam ediyor anladığım kadarıyla hala.
1: Bir önceki gün de zaten yani cumartesi olması lazım. Tabii Donald Trump yine Rusya ile bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Özellikle milyonlarca tonluk dizel tedariği konusunda bir anlaşmaya vardık demişti Putin'le. Ukrayna hemen bundan 1-2 saat sonra Rus petrol ürünlerini Rusya'nın bazı tesislerini vurdu. Evet, rafineriyi vurdu.
0: Ve
1: Bunun
0: müthiş
1: üzerine
0: görüntüler vardı. Alevler böyle arş-ı alaya çıkıyordu yani.
1: Bunun üzerine Trump sinirlendi. Ukrayna'nın başka yeni bir lidere ihtiyacı var dedi. Hatta Zelenski hakkında artık onun zamanı da geldi, doldu demeye getirmişti. Sonra da bu anlaşmanın imzalandığını duyurdu ama İşgal altında olan ülkenin lideri Zelenski, haberim yok ama yani elimizden geleni yaparız diyor.
0: Evet, 60 gün yapabilirsek eğer böyle vurmalar olmazsa bakarız, seçime de gidebiliriz o zaman demişti. Hatta gideriz demişti. Ama son derece soyut bir dünyada yaşadığımızı, soyut sözlerle örülü bir dünyada yaşadığımızı asla unutmayalım yani. Öte yandan da işte Türkiye'den de ha, bir de şeyi söyleyelim, iklimle ilgili olarak çok ürkütücü bir son dakika haberi vardı Guardian gazetesinde. Sydney'de daha kışın başlamasına aylar varken 37 derece sıcaklığa yükselmiş ve bushfire dedikleri işte koru yangınları, dry lightning denen bir olay var orada. Kuru yıldırım diyorlar ve müthiş bir şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor ve mesela bölgesel itfaiye merkezinden bir açıklama yapılmış. Bütün bölgelere girmek, yani ormanlık ya da ne diyorlar o koru bölgelerine girmenin tamamen yasaklandığını ve çok büyük bir yangın riski olduğunu söylüyorlar. Beklenmedik şekilde yüksek, yani kimileri bekliyordu, bizim gibiler yakından takip eden, bilim dünyasını takip etmeye çalışan insanların beklediği bir yangın. Yangın mevsimi erkenden açılmış olabilir, sıcak mevsimi 37 dereceyi görmüş bazı
1: Evet.
0: yerlerde. Mount Druitt denen yerde ayrıca da
1: Eylül
0: 30.
1: ayı, Eylül ayı zaten Avustralya'da şu ana kadar tarihte gördükleri en sıcak 2. Eylül olmuştu. Bunda da işte bu şu anda etkisini artık göstermeye başlayan El Niño'nun büyük pay sahibi olduğu söyleniyordu. Süper El Niño deniyor. Şimdi Ekim ayında çok daha erken bir tarihte, yani henüz kışa girmemiş olmalarına rağmen sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-11 derece üzerine çıkarmış Avustralya'da. Bu daha başlangıç. Oldukça zor bir dönem bekliyor Avustralya'yı, ama Avustralya dünyanın en büyük fosil yakıt ihracatçılarından bir tanesi olmaya da devam ediyor. Ki
0: Evet,
1: kömürde
0: kömür
1: bir
0: başta
1: numara.
0: olmak üzere tabii kömür öncelikle ve bunu COP31 diye adlandırılan Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin toplantısında, uluslararası toplantısında da ev sahipliği yapan ülkelerden bir tanesi Türkiye ile beraber Antalya'da olacak. Antalya'dan da önemli bazı haberler var ama Ali Bilge'nin, Ali Bilge'ye bırakalım onu şimdi.
1: Evet. Ya ama Antalya'da AKP'ye geçme ihtimali var. Ondan bahsediyorsunuz muhtemelen.
0: Yok, bir de başka bir petrol
1: Öyle mi? Başka.
0: meselesi var. Onu ama sürpriz olarak Ali Bilge'den
1: Tamam.
0: öğrendik. Ona bırakalım. O açılışı onunla yapalım. Evet, o da Antalya'daki şey de, değişiklik de öyle önemli, birbiriyle bağlantılı siyasi değişiklik. Türkiye'ye de hızla geçecek olursak, Manisa'da muazzam bir facia oldu. Görülmemiş bir büyüklükte. Çok kaç ölü vardı? Tam 11 ölü, 27 yaralı bir tur otobüsüyle bir çekicinin çarpışması sonucunda araştırılıyor ve gayet vahim bir durumdan bahsetmek mümkün. Bir yaralının da durumunun ağır olduğunu bizzat bakanlıktan yapılan açıklamada öğrendik. Yani 11 kişinin öldüğü, 27'sinin de yaralandığı, yaralılardan en az birinin de ağır yaralı olduğu haberi vardı. Bu çok ciddi bir şey. Faciadan bahsediyoruz. Akhisar ilçesinde Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde çekici denen araçla tur otobüsünün çarpıştığı, 30, Manisa valisinin açıklamasında 3 mürettebat, 34 yolcumuz, 3 mürettebat ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat, 27 yaralı diyor. Manisa valisi Vahdettin Özkan, bu yaralılardan 16'sı sarı, 9'u yeşil, biri kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edilmiş. Bu arada hastanelere sevk meselesi demişken Tokat Belediyesi'nin yaptığı açıklamada da hastanelere başvuranların sayısının 2914'e yani 3000'e doğru hızla yükseldiği belirtiliyor. İnceleme başlatıldı. Şebeke suyunu içmeyin diyor Tokat Belediyesi yaptığı açıklamada. Kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları var demiş bizzat belediye. Ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti. Ama şimdi içmeyin demiş. Böyle bir karışık durum var yani orada. Bir de gazetecilerin tutuklanması var. Fon skandalının siyasi ayrı ayağını haberleştiren gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı değil mi?
1: Evet, onlar tutuklandı ama İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'de. Dört gazeteci çünkü gözaltına alınmıştı. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar hafta sonu.
0: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla
1: Evet.
0: yapıyorlar. Halkı yanıltıcı bilgi. Evet. Bir de İki bakan hakkında da fon iddialarında bulunmuşlardı. 7 Ekim'de Sözcü TV'de yayınlanan programda Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlali'nin fonlardan iki bakanın kazanç sağladığı iddiasını dile getirdiği için gazeteciler tutuklanmış durumda. Öyle bir durum var. Bir de son...
1: Şeylerden de belediye meselelerinden de söz edelim. Yine taraf değiştiren belediyeler oldu. Ataşehir Belediyesi örneğin 17 yıllık CHP yönetimi sona erdi deniyor Karar Gazetesi'nde. AKP'li Serdar Orhan başkan vekili seçilmiş. Dolayısıyla CHP'den AKP'ye geçti Ataşehir Belediyesi. Eyüp Sultan Belediyesi orada da başkan vekili seçimi vardı. CHP'nin adayı Cafer Parlak kazanmış. Burada da çok ilginç oylamalar sürekli olarak yer değiştirdi vesaire.
0: değiştirici evet.
1: CHP'nin elinde kalmıştı ama AKP'den de itiraz gelmiş. Başkan vekilliği seçimine itiraz etmiş AKP. Dolayısıyla işler Eyüp Sultan'da da tekrar değişebilir. Bu arada bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten AKP'ye geçmişti. Şimdi Antalya'daki başkan vekili orada CHP'de kalmıştı ama onun da AKP'ye geçeceği söylenmekte.
0: Evet. Peki şimdi ara verelim. Aradan sonra da biraz önce duyurusunu yaptığımız gibi Murat Belge ile Murat Belge konuğumuz olacak. Onunla yaptığımız bir programı dinleteceğiz.
2: Açık Gazete.
3: Okay, fellas, let's make it roll.
4: Today, carbon dioxide in our atmosphere has risen to record levels.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com
6: Reklamlar bitti.
8: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
6: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Açık Gazete devam ediyor. Bir sabahleyin tarihte bugün bölümünde roman yazarı, Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Oğuz Atay'ın, yalnız roman değil hikaye ve oyun da yazarı, Doğum gününde söylemiştik. Sadece 1934'te doğmuştu. Sadece 43 yıllık yaşamına iki roman, bir biyografi, bir hikaye kitabı, bir de oyun sığdırmış olduğunu söylemiştik. Bir de bir günlük, bir de yarıda kalmış roman bırakmıştı. Üstelik bunun, bütün bunları da son 9 yılında yapmıştı demiştik.
1: Ömrünün, ve, evet.
0: Eserleri sağlığında da pek ilgi görmedi ama 80'li özellikle 90'lı yıllarda bir kült yazar olarak benimsendi. Ve ikinci gelişi diyebiliriz onun da. Bizim bendenizin naçizane Milliyet Gazetesi'nde çalıştığım dönemde 80 Atay'ın ölümünden sonra kaybolmuş olan günlüklerini bulmamız, Enis Batur da vardı, birlikte yaptığımız günlüklerin 1984 yılında Milliyet Gazetesi'nde bir yazı dizisi olarak yayınlanmasının ardından olmuştu ve çok ilginç de bir şey olmuştu. Milliyet Gazetesi'nin tirajı 10 binin üzerinde yükselmişti, bizi de herkesi de çok şaşırtmıştı böyle bir şey. Evet, yani günlükler Atay'ın not ettiği şu cümleyle başlıyordu. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor diyordu. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptınız diyordu. Derken işte biz de o günlüğü bulunca ve yayınlayınca iletişim yayınlarına da gittik. Ve bu Tutunamayanlar romanını onların basmasına ön ayak olduk. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Yani 1984 yılında basılan romanın ön sözünde de bendeniz Oğuz Atay, gerçeğin bağrından filizlenen oyundan, oyunun uzandığı ölümden, ölüm duyusundan doğan yaşantı damlasından, gözyaşında titreşen çılgın kahkahadan, delilikte tüneyen akıldan, akıldan türeyen gönülden ölülmüş o çok gülünçlü ve çok acıklı dünyasıyla Türk aydınını ve her şeyi yeniden kapsayacaktır yakında diye yazmıştım acizane olarak. Ve öyle de oldu. Yani uzun süre hiç doğru dürüst yeniden basılamayan ilk baskısı 1971'de yapılmıştı. Sinan Yayınları tarafından. 55. yıl dönümü de onun oluyor tesadüfen. İletişim Yayınları'nda da 1984'te işte basıldı ve şu anda baktık 119. baskısını yapmış, muazzam bir kendisini
1: göremediği. Gerçekten inanılmazmış.
0: Hakikaten inanılmaz bir doğuma, yeniden doğuma tanık olduk. Şimdi bunun Murat Belge İletişim Yayınları'nda o zaman da vardı. Bir dönüm noktası olarak Tutunamayanlar ve Oğuz Atay diye İletişim Yayınları'ndan yeni 2026'da bir yapılan bir baskısını okuduğumuz, bir türlü de davet etmeyi becerememiştik o yoğunluk içinde. Oğuz Atay'ın yıl dönümüne gelince çok nihayet bunu gerçekleştirebildik. Murat, çok teşekkürler geldiğin için, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Ben
1: hoş geldiniz Murat Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
0: Epeydir görüşememiştik. Bu vesileyle olması da
2: evet,
0: mutluluk verdi. Bir dönüm noktası olarak Tutunamayanlar ve Oğuz Atay kitabında tabii Türkiye'de yazıla gelmiş en büyük roman olarak da nitelendiriyorsun. Biraz bununla başlayalım mı?
2: Hay hay. Yani en büyük roman derken biraz abartmış olabilirim ama düşünüyorum, yani düşünürüm sonunda gene ya bundan büyüğü yok diyordum.
0: İşin ilginç tarafı, ben senin kadar edebiyata yani meraklı olmakla beraber senin gibi bu işi hayatının en temel şeylerinden biri olarak gerçekleştiren biri değilim ama ben de acizane yine aynı fikirde olduğumu da seninle paylaştığımı da söyleyebilirim.
2: İyi, sağ ol. Şey, Oğuz Atay'ı sevenler de hani üyeleri olarak.
0: Evet. Peki bir de neden anlaşılamadı? Yani o da kitabın birçok yerinde de etraflıca inceliyorsun ama biraz da dinleyicilerle paylaşalım mı? Yani
2: Olur.
0: İlk basıldığında hiçbir şey yoktu. Şimdi 119. baskıya kısacık bir zaman dilimi içinde ulaşmış ve çok satılan, bilinen bir yazar oldu.
2: Evet, bu aslında edebiyat dünyasında olmayan ya çok seyrek, ender olan bir şey değildir. Bunu söylerken aklıma Shelley'nin bir sözü geliyor. Şairler geleceğin henüz bilinmeyen kanun koyucularıdır gibi bir laf etmiştir Shelley. Niye yani onlar bir şeyleri görüp yaşayıp özümseyip anlatacak duruma geldiklerinde büyük halk çoğunluğu henüz oralarda değildir. O sorunları belki düşünmemişlerdir bile falan, böyle bir şey. Onun için ilk çıkan yazar ilk bu şeyleriyle kendine özgü özgün görüşleriyle anlamayabilir. Çok insan anlamayabilir. Şeydir, bu az sayıda insan farkına varır bu işin. Ya ey bakın burada ne var falan demeye başlar. Ondan sonra bu halka halka, dalga dalga büyür. Oğuz da buna benzer bir şey yaşadı. Şimdi bu sık sık olur dedim. Ben gene de Oğuz için üzülerek bunu söylüyorum. Çünkü bu yazdıklarına önem veriyor, severek yazıyor. Yazmaya çok kendini hazırlamış, çok iyi hazırlamış. Yapıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ve işte malum Oğuz Atay diye biri varmış falan gibi bir cevap alıyor buna ve başka türlü bir cevap geleceğini çok da geçmeden görmeden gidiyor. Yani o görmeden gitmek Oğuz Atay durumunda bana çok şey gelir. Üzücü gelir. Yani ben buradayım okur sen neredesin falan gibi.
0: Evet, en önemli laflarından biri.
2: Laflar etmiş bir adam yani, yazık değil mi?
0: Evet, senin biraz önce sözünü ettiğin bu şey, keşfedince böyle şaşkınlığa düşmek, neymiş falan duygusuna itiraf edeyim ki ben kişisel bir not olarak çok farklı şartlarda, mahpushane şartlarında tamamen tesadüfen rastladığım ve yeni ödül de almış olduğunu öğrendiğim koğuş arkadaşlarından görüp inanılmaz bir şaşkınlığa kapılmıştım. Neler varmış dünyamızda diye. O tarihte 72'de o kitap yeni çıkmışken, yayınlanmışken ve o tarihten sonra da hep yani işte çıkınca gitmek, görmek gerekir diye düşündüm ama bir türlü yapamadım. O yüzden de fevkalade kendimi de kahrettiğim bir olaydır. Buna karşılık da işte tekrar günlüğünü bulabilmek, yayınlatabilmek ve tutunamayanların da birdenbire neredeyse meteorik bir iletişim yayınlarında yayınlanır ya yayınlanmaz meteorik bir yükselişi olması da hiç olmazsa ufak bir teselli oldu bana diyebiliriz.
2: Yani. Evet.
1: Şey, burada aslında bu 1970 yılında romanın TRT Roman Ödülü almış olması da bana kendi adıma ilginç geliyor. Siz de zaten anlattığınız bu hikayede cezaevinde görmenize sebep olan şey bu ödül olmuş. Yani cezaevine her türlü roman muhtemelen girmiyor. Ama aslında ilk yani tutunamayanlar bir ödülle başlamış ama devamında öyle çok da kamuoyundan bir ilgi görmemiş. Bu
0: evet,
1: nasıl
0: evet,
1: o da diye merak etmiyor değilim.
0: Evet, Murat ne diyorsun buna?
2: Şimdi birçok yazarın kaderi böyle çizilmiştir diyorum ya deminden beri.
0: Evet.
2: Oğuz Atay konusunda ne gibi özgür şeyler rol oynadı da bu gecikme bu şekilde gerçekleşti. Vallahi Oğuz çok entelektüel. Yani çok entelektüel derken o çok bizde insanlara şey çok entelektüel dedin mi birisi Hakaret etmek istiyordum.
0: Hakaret.
2: Yani öyle değil mi? En pozitif anlamında söylüyorum. Onun için birçok söylediğini bilmeyebilirler. Şey okurlar. Fakat genel olarak Türkiye'de kendi tarihini öğrenmeye ilginin arttığı bir zamanda, yani birdenbire Ankara'da Gençlik Parkı'nın mesela Oğuz'un anlattığı tarihi izleyerek Gençlik Parkı olması falan gibi, yani
0: evet.
2: Yayımlandığı zaman kimsenin bilmediği, hatırlamadığı birçok şey ama hakikaten saymakla bitmez. Bir süre sonra daha bir anlaşılır. Ya da en azından bir kere belli ilgi çeker hale geldi. Ve burada okur kitlesi bir kitle kendi başına. Öbür taraftan da ödül verilecek falan bir kurum ödül veriyor. Bir takım insanlar çağırıyor bu ödülü kime verelim seçsinler diye. Şimdi o kitlenin şeyiyle, kültürel alışveriş araçlarıyla jüri olarak buraya çağrılan insanların zevkleri, şeyleri, tercihleri birbirini tutmuyor olabilir. Nitekim sanıyorum bu jüri de toplandığında falan birbirlerini ikna etme durumu da bir miktar olmuş. Yani önce herkes ya ne buldum ben gördünüz mü falan diye gelmemiş jüri odasına. Bazıları çekimser falan onlara bir ötekiler yardımcı olmuş. Ve sonunda yani içinde Adnan Benk falan gibi olan zevk sahibi insanların da olduğu bir jüri bu kararı vermiş.
0: Evet.
2: O bir şey, öbürü başka bir şey yani.
0: Evet, yani bayağı aslında şaşırtıcı bir durumdu. Ben yani ilk okuduğum andan itibaren bu işe bir türlü kafayı öremiyordum. Neyse sonunda çok rahatladık. Bir de senin kitapta bir dönüm noktası olarak tutunamayanlar ve Oğuz Atay kitabında 103. sayfadan başlayarak etikle ilgisi üzerine konuşuyorsun. Yani etik meselesinin ne kadar önemli olduğunu ve bunun sevgi eksenli olduğunu. Biraz bundan da bahsedebilir misin Murat lütfen?
2: Vallahi ben de ya yazdıklarımı da unutuyorum.
0: Yani şey diyorsun, bir ufak hatırlatma yapayım kendi konumumu da. Bir daha ben de her şeyi unuttum. Oğuz Atay dindar bir kişi ya da yazar değildir. Bir arayışı vardır ama aradığı şeyin dinle, uluhiyetle ilgisi yoktur. İnsancıl ve seküler bir ahlak, bir etik arar. İçinde insan sevgisinin belirleyici olmadığı bir ahlak sistemine ise inanmaz diye belirtiyoruz. Çok ilginç geldi. Birazcık bunun üzerinde de konuşabilir miyiz lütfen?
2: Evet tabii. Bütün entelektüelliğine, yani ileri derecede entelektüelliğine rağmen diyeyim. Bu duygusal şeylerde çok temel bir yerdeydi Oğuz. Yani oralarda bir sofistikasyon falan aramıyordu kendi. İyi bir insan demek yani ne kadar basit bir şey. İyi bir insandı yani. Ve sonuç olarak da ahlakın, etiğin buradan olursa olur. Bin türlü sofistike maval okuyup yoksul düşmüş birine acıyamayan bir adam boş ver. Ve bu doktriner olmasını da engelleyen bir faktör olduğunun hayatında diye tahmin ediyorum. Demin senin anlattığın benzer şekilde ben de hapisteydim. İşte bizim hapiste zamanımızdı bu. Peyda olduğu zaman diyeyim. Ondan sonra da tanışamadım. Benim de içimde ukde kalmış.
0: Ukde, bende de aynen. Yani mesela pardon biraz bir iki cümle daha ilave edeyim. Yani içinde insan sevgisinin belirleyici olmadığı bir ahlak sistemine ise inanmaz. Hayatta kurallar olabilir, olmalıdır da ama her şeyi ya da asıl önemli olan şeyleri kuru kurallara bağlayamayız. Kural dışsal bir şeydir. Oğuz Atay insani bir etiğin içten gelme bir şey olacağına inanır. Onun için de sevgi Oğuz Atay'ın gözünde en yüce kavramdır. İnsanları sevmek, evreni sevmek, hayatı sevmek. Yani bu da çok önemli bir tespit tabii yani. Yalnız bu özelliği diyorsun Oğuz Atay'ı Türk edebiyatında benzeri olmayan bir yazar olarak tanımlamaya yeter.
2: Evet. Yani Türkiye'de de dünyada da.
0: Evet. Dünyada da oldukça önemli biri yani. Peki bu ya bir de anlatı teknikleri de postmodern mi deniyor, parodi ve ironi de işin içinden hiç çıkmıyor tabii. Yani edebiyat tarihinin başat metinleriyle kurulan bağlara kadar geniş bir alanda inceliyor diye de açık kitabın arka kapağında verilmiş. Biraz da bundan metinler arası ilişkilerden neyi kastettiğini de anlatır mısın bize?
2: Onu bir dakika bir söylemek istiyorum.
0: Tabii tabii.
2: Fazla uzatmadan bu tutunamayanlar bir roman olarak alıyoruz, okuyoruz bunu ama dikkat edersen tutunamayanlar iki roman.
0: Evet.
2: Yani bir işte Selim var, Turgut
0: Selim Işık, var. Turgut yani, Özben.
2: Bu işte İstanbul'da, Ankara'da vesaire bugünün Türkiye'sinde yaşayan, bugünün Türkiye'sinin işte şu şeylerini özelliklerini yansıtan kişiler, insanlar. Yani bireyler arasında geçen bireylerin ilişkileri falan. Ama aynı zamanda Türkiye hakkında bir şey. Roman. Yani işte demin şeyi söyledim de Gençlik Parkı'nı.
0: Evet.
2: O Orta Alga bilmem ne falan bütün o şeyler. Orta Asya milliyetçiliğinden dalga geçmesi şu busu o şiir şeyinde formunda yazılmış da bir şiir, parodi şiir, oralarda anlattığı Türk tarihi, orada karşımıza çıkan kişiler ve bu iki oldukça apayrı görünebilen, öyle kabul edilebilecek şeyi İnanılmaz bir ustalıkla birbirine bağlayan, iç içe ilişkileri şey yapan. Yani dolayısıyla bayağı bir çarpıcı bir başarı olarak görüyorum ben bunu. Bir edebi başarı.
0: Evet. Bir de şey de ilginç değil mi yani? Son derece mizahi yönü kuvvetli olan, altı çizilen, biraz da bir iki kelimeyle de ondan bahsedelim mi? 157. sayfada yani Oğuz Atay'ın güçlü bir mizah duygusuna sahip olduğunu söylersen buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum diyorsun. Olsa olsa biri günaydın gibi bir şey diyebilir diye de biraz dalga geçmişsin hepimizle. Haklı olabiliriz, olabilirsin. Çok girift bir, derin bir mizah anlayışını da örmesi var değil mi?
2: Evet. Yani o mizahının da incelmişi. Yani bir tür mizah vardır, işte kahkaha gülersin ama bu biraz hani sandalyeye oturuyorum derken sandalye yoktur adam falan. Böyle buna benzer yani bu
0: kaba mizah. Evet.
2: Bu kaba mizah. Bir de insanı kahkaha güldürme kapasitesiyle ölçmemek lazım mizahı. Tam tersine kahkaha atmadan gülümseten mizah. Oğuz Atay'da bu da var sonuna kadar.
0: Evet, orada da çok ilginç bir örnek veriyorsun. Ben tamamen unutmuştum senin kitabından, biyografinden okumadan önce kitabı yani. Ziya Paşa'nın bir beyitini döktürüyor Turgut'la Selim şakalaşırken Turgut. Dirahtı feganiyi numan eyledi Nevser, temay zuru haltı kadar peyledi Kevser diye. Ama böyle bir şey yok değil mi? Görebildiğim kadarıyla böyle bir beyit yok. Bu sözlerin bir anlamı da yok diyorsun.
2: Evet.
0: Yani katıla katıla zaten gülmüştüm okuduğum zamanda ama şimdi hatırlayınca bir kez daha güldüm yani. Arapça değil mi, uydur uydur söyle demiş gibi diyorsun. Ama benzeri şeyleri Latince veya başka dillerde de yapmaktan geri durmuyor. Yeni diller evet. Yaratıyor yani.
2: Evet, evet, evet. Evet, yani başka türlü bir adam. Başka türlü olmanın şey yaptığı... intihac ettiği diyelim, mecbur ettiği bir ceza var bizim memlekette.
0: Evet.
2: Cezayı memleket verdi şeye, Oğuz'a. Ondan sonra iyi cezasını verdik, artık bunu sevelim dediler.
0: Evet.
2: Yeni yeni döneme girdik, yüz bilmem kaç baskı.
0: Evet, yani bitirirken 2-3 dakikamız kaldı zaten. Hmm. Bir de bitirirken deyip son bölümde 237. sayfadan itibaren eserin bir ilk eser olarak eriştiği olgunluğun ender rastlanan bir düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim diyorsun bir kere daha. Yani bir de romanın olgunluğu kadar romancının bunu yayımlarken ne kadar genç olduğu da dikkati çeker. Atay'ın 30'lu yaşlarında 1970'te tamamladığı roman 72'de basıldı ama bu durumda basıldı ya da yayımlandı demek okundu demek olmayabilir. İkinci baskısı da işte ancak 1984'te yapıldı. Bu da okur baskısının sonucu değildi. Yani böyle bir edebiyata da hazırlıklı değillerdi galiba şeyler okurlar. Çok ilginç aslında yani. Bununla da istersen yani seni söylemek istediğin son şeylerle beraber yavaş yavaş kapatabiliriz.
2: Allah aşkına bir şeyler söyledik. Daha tekrardan uzatmayalım. Niye oldu?
0: Evet.
2: Oldu. Kendimi devamlı borçlu hisseden bir adam olarak böyle bir konuşma fırsatı çıktığı için de memnun oldum. Onun için de sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bende de böyle bir boşluk duygusu vardı zaten. Böylece paylaşmış olduk. Murat Belge çok teşekkür ederim. Seni sormak güzel istediğim bir şey kaldı mı?
1: Zamanımız kalmadı. Ben aslında biraz Ulysses romanıyla olan benzerliklerini soracaktım ama artık merak edenler kitabı alarak Murat Belge'nin bir dönüm noktası olarak tutunamayanlar ve Oğuz Atay kitabını alıp okuyabilirler buradan.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Murat.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür görüşmek ederiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal. Evet, bu şekilde de bir küçük şey yapma imkanı bulduk. Murat Belge ile bir dönüm noktası olarak tutunamayanlar ve Oğuz Atay kitabını biraz gecikmeli olsa da olarak konuşma fırsatı bulduk. Ve benim bir tek şey eklemek istiyorum, Murat'a sormaya fırsatım olmadı. Murat Belge'ye iletişim yayınlarından çıkan bu kitapta biraz gecikmeli olsa da olarak konuşma fırsatı bulduk. Benim bir tek şey eklemek istiyorum, Murat'a sormaya fırsatım olmadı. Murat Belge'ye iletişim yayınlarından çıkan bu kitapta 90

0: dil konusunda. Yani kendi seçimi olmaksızın mühendislik eğitimi almış. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyor, getiriyordu ama aklı sanatta, edebiyattaydı. Siyasette büyük ölçüde buradan bakarak değerlendiriyordu. Yaratımla ilişkisi açısından. Yani bu çerçevede Oğuz Atay'ın Turgut'un ağzından verdiği o tek cümle, verdiği yargı o tek cümle her şeyi açıklıyor diyor. Ankara'ya gelen Turgut bürokrasiyle buluşmak üzere büroya gelir. Kül rengi, serpme sıva, ağır ve çiçek bozuğu kütle, keskin Ankara güneşi çirkinliği kuvvetlendiriyor diyor. Ve Turgut düşünüyor. Hakkınız yoktu buna. Bizi zevksizliğinize mahkum etmeye diyor. Yani her şey eleştirdiği zihniyetin kendisi, iç çelişkileri topluma gösterdiği, içi boş tahakküm düzeni kurduğu ve zihinlere de yedirdiği bürokratik zihniyet bunların hepsinin ötesinde estetiksizliği onu bunaltıyor. Onun için belki de en ağır eleştirinin bu cümlede olduğunu söyleyebiliriz. Bu estetiksizlik de romanın belli başlı leitmotifleri arasında yerini alıyor diye örneklerini de veriyor. Evet, ilginç ve önemli bir yazarı doğum gününde anma fırsatı bulduk. Özdeş, bir şey eklemek ister misin?
1: Hayır, yani ben kendi adıma tutunamayanları hala okuyabilmiş değilim. Ama Murat Belge'nin tutunamayanlar hakkındaki kitabını okumuş oldum bu söyleşi vesilesiyle. Çok da merak ettim diyebilirim.
0: Evet. Daha konuşacak sayısız şey var. İleride tekrar fırsat buluruz diye umalım. Ve şimdi bir ara verelim. Ali Bilge ile buluşalım.
2: Açık Gazete.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Eksik Mecaz.
2: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.

0: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
1: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. İyi
0: Günaydın.
1: haftalar.
0: Ben bir haftada eksiktim. Şimdi tam kadro olarak uzun bir aradan sonra tam ekip hep beraberiz. Ali Bey, bugün bir çarpıcı haberle başlayalım demiştik dün konuştuğumuzda. Antalya'da bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Siz anlatır mısınız?
1: İşte Antalya COP31'e hazırlanıyor. Bir aydan az zaman kaldı. Ama Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede bu Antalya il ve ilçelerinde doğalgaz ve petrol

0: sondajları için acele kamulaştırma kararı yayınlandı, Cumhurbaşkanlığı kararı. Bu gerçekten sürpriz oldu ama ben karara şöyle baktım. Sadece Antalya'yı ilgilendirmiyor. Sayabildiğim kadarıyla da 15-16 ilde enerjiyle ilgili, bunlar içerisinde Niğde'den Adıyaman'a kadar kamulaştırmalar, acele kamulaştırmalar kararı alınmış. Ama Antalya tabii petrol ve doğalgaz açısından yapıldığı söyleniyor. Bu acele kamulaştırmanın ilçeleri Kaş, Finike, hepsi dahil Elmalı. Şimdi Antalya Türkiye'nin yani gerçekten işte turizm diye adlandırılan işte beyaz altın mı deniyor? Beyaz altın gelirlerinin en yüksek olduğu bir il birincisi. Yani Türkiye'nin 65 milyar dolar civarında bir turizm geliri var. Bunun %27'si Antalya bizzat ilden sağlanıyor. Yani Dalaman'a kadar falan uzatırsanız bu üçte biri de geçiyor. Oysa birincisi, ikincisi bir tarım memleketi. İşte yaş meyve ve sebze ihracatının olduğu bir yer. Ve olabildiğince de ağır sanayinin konumlanmadığı bir yer. Dolayısıyla bu
1: Bir kesinti oldu galiba. Tanımlanmadığı bir yer derken Ali Bey, bir internet kopukluğu mu oldu acaba deyip ben de azıcık tekrar yani ayrıntı vermeye çalışayım o zaman. Antalya'nın
0: Rica.
1: Ali Bey bir kesinti oldu. Son 2-3 cümleniz maalesef
0: Öyle mi?
1: duyulmadı bir kez daha. Yani özellikle ben de şeyi araya girip şeyi söylemeye çalışıyordum. Hangi ilçelerinde ne olduğunu sizin
0: Antalya,
1: bahsi.
0: Demre, Finike, Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Kaş.
1: Evet. Yani en büyük, en önemli turizm merkezlerinden bazılarını da içeriyor, değil mi bu?
0: Evet. Yani bu
1: Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında
0: evet.
1: İhtiyaç duyulan taşınmazlar için acele kamulaştırma yolu açıldı deniyor.
0: Evet. Şimdi burada zaten geçen bir iki gün önce etrafta bir gezi yaptık. Yani dağlar zaten özellikle mermer ocaklarıyla delik deşik olmuş durumda ormanlar. Taş ocakları ve mermer ocaklarıyla. Bu petrol ve doğalgaz işi dediğim gibi bu turizm kenti. Türkiye'nin üçte birinin turizm gelirini burası sağlıyor. Zaten Türkiye turizm gelirinden 60-65 milyar bu sene biraz düşüyor kur politikası nedeniyle. Böylesine bir önemli döviz kaynağı ve aynı zamanda her türlü betonlaşmasına rağmen doğası çok zengin bir doğaya sahip. Bununla birlikte dediğim gibi gıdada özellikle yaş meyve ve sebzede çok önemli atakları olan, varlığı olan bir ilimiz. Ve bildiğimiz kadarıyla da şu anda sesli problem yok değil mi?
1: Yok, hayır, dinliyoruz.
0: Petrolde
1: Duyuluyor.
0: yani ve doğalgazda bugüne kadar belirlenmiş, ilan edilmiş bir rezerv söz konusu değil. Yani ta 1936'ya ilişkin kadar bir takım şeyler falan var ama bunlar belirlenmiş değil. 1900'lü yıllarda burada daha ağırlıklı olarak işte petrolün kirletmeyen petrol turizm Güney Antalya projesi 1960'larda yapıldı. Dolayısıyla burada işte Alanya'da dahil bu işe ve dediğim gibi bilinmez bir yani bir anda ve de COP31'den de bir aydan az zaman kalmış
1: Üç
0: bir
1: hafta varken,
0: iki
1: evet.
0: hafta önce bir sürpriz karar ve biz burada TEPOA'ya acele kamulaştıracağız. TEPO doğalgaz, petrol ve doğal gaz arayan teşkilatımız biliyorsunuz Türkiye'nin ta yıllardır ve bunların TEPOA'nın yabancılarla da işbirlikleri var. Bir de işin garibi yani deniz yani burada şey oldu geçmişte hani bu Mavi Vatan meselesi hareketlendiği vakit yine bir program yaptığımızı hatırlıyorum. Yine Antalya'daydım ve deniz açıklarında işte Türkiye'nin o gemileri var ya kiraladığı gemileri kendi gemim diyor. Onların aramaları söz konusu oldu ama bunlar daha çok politik şeylerdi. Bir yandan işte denizler paylaşılmaya çalışılıyor. Münhasır ekonomik bölge, ama bu karada cereyan edecek bir olay. Ve yani gerçekten böylesine bir kanıtlanmış, belirlenmiş rezervler bile yok. Yani onu, ama bir de üstelik Antalya gibi bir turizm sahasında ve yani bildiğim kadarıyla işte en fazla da doğasının korunduğu, sınırlı ölçüde de olsa, bütün tahribatına rağmen bir yerde cereyan ediyor. Ve işte Türkiye'nin 65 milyar dolarlık turizm gelirlerinin önemli bir kısmını da sağlayan bir destinasyon. İşte buraya yapılan yatırımlar belli. Ve de COP31 öncesinde, ve neydi, biz geçenlerde Özdeş'le de programda da konuştuk. Antalya'nın COP31 için Antalya'nın tanıtımı diyorlar. Bir de burada uzay kongresi oldu sizin olmadığınız zaman da Ömer Bey. Geçen hafta Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetleri arasında o da Antalya'nın tanıtımı. Şimdi tam böyle COP31 Antalya'nın tanıtımı, Uzay Ajansı Antalya'nın tanıtımı diye de öne sürülmesine karşın içeriklerden yoksun bir şekilde. Bir de tam COP31 öncesinde petrol arama ve doğalgaz arama için acele kamulaştırma, hem de acele kamulaştırma. Ama dediğim gibi bu kararda Türkiye'nin genel sathında enerji, yani dağıtım da dahil olmak üzere pek çok enerji alanında 16 il sayabildim kabaca, kamulaştırma, acele kamulaştırma yapılması kararı da eklenmiş haritalarını ile birlikte. Şimdi dediğim gibi garip bir şey, kanıtlanmış bir şey de yok ortaya konan. Hani burası bir tarih boyunca da bilinmiyor. Şu anda da kanıtlanmış bir şey yok. İnsanın aklına başka bir şeyler için bunlar düşünülüyor diye gelmiyor değil. Dolayısıyla açıklanmaya muhtaç bir durum söz konusu.
1: Evet, ben de şeyi ekleyeyim izninizle, yani sizin ve işaretiniz üzerine fark ettim ilk olarak, bu haberi fark ettik biz. Lider Antalya diye yerel bir gazetede yayınlanan bir ayrıntılı haberdi. Yani Kaş, Demre, Finike, Konluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerini kapsayan çok önemli bir karar alınmış. Burada arama ve üretim alanları, bu alanlara ulaşımı sağlayacak yollar, petrol ve doğalgaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları ve idari kampüs alanları ve depolama tesisleri için gerekli taşınmazlar yer alıyor diye bir ayrıntı var. Yani 8 ayrı alanda
0: Evet.
1: konusu acele kamulaştırma, söz konusu taşınmazların mülkiyet yoluyla veya daimi ya da geçici irtifak hakkı kurularak kamulaştırılması öngörülüyormuş ve dahası da var, taşınmazların bedeli mahkeme tarafından tespit edilerek ilgili bedelin yatırılmasının ardından diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan, bunu tırnak içine alıyorum, taşınmazlara el konulabilecekmiş. Diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan,
0: Bunu
1: yani
0: acele kamulaştırma
1: çok
0: dediği
1: acayip bir
0: acayip bir
1: durum
0: şey.
1: yani.
0: Yani
1: Bu aceli kamulaştırma mesela otelleri kapsıyor mudur sizce? 5 yıldızlı oteller
0: yok.
1: vesaire. Oralarda varsa ne olacak? Yok, oralarda
0: Yani
1: yoktur.
0: burası
1: Yoktur tabii ki.
0: saydığı yerler Elmalı falan kıyıda değil ama Finike, Kumluca kıyıda.
1: Kaş.
0: Korkuteli, Kaş kıyıda, Korkuteli yukarıda. Antalya çok geniş yani. Bir alanda yayılmış bir ilimiz. Yaklaşık 350 kilometre falan var sınırlarını takip ettiğimizde. Gerçekten ben yani burada şey var, biraz Antalya İtalyanların işgaline uğrar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı
1: Evet.
0: sonrasında. Burada krom ararlar. Ağırlıklı olarak krom merkezidir Muğla ve Antalya. Zaten halen devam eden şeyler var. Ama son dönemde ormanların içerisindeki taş ocakları ve mermer ocaklarıyla Çürük dişler dolu gerçekten. Bir de ya orman yangınlarını görüyoruz. Hafta sonu da ben o biraz etrafta Burdur ve Antalya ilçelerini dolaşma imkanım oldu. Ama geldim bu kararla karşılaştım. Şimdi bu şoktan Hürmüz şokuna biraz geçiş yapalım
1: Evet,
0: isterseniz.
1: son bir şey daha ilave edeyim izninizle. Turizm, tarım ve örtü altı diyorlar. Ne demek tam bilmiyorum.
0: Ne?
1: Örtü altı
0: Hmm.
1: üretim faaliyetleri. Yani belki de işte bu Antalya
0: Seracılığı kastediyor olabilirler.
1: seracılığı ben de öyle düşünmüştüm. Onların yürütüldüğü bu ilçelerde kamulaştırılacak taşınmazların hangi bölgelerde bulunduğu da henüz açıklanmamış. Yani
0: Tabii, işte
1: böylesine
0: esas mesele
1: kapsam
0: o.
1: evet asas mesele kararda taşınmazların mahalle ve parsel bilgileri, yüz ölçümleri ve toplam kamulaştırma alanına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi diyor. Ayrıntılar olarak elde
0: Ya
1: ediliyor, öyle
0: burada
1: mi?
0: sondaja ihtiyaç var ama arkeolojik araştırmalara ihtiyaç var. Yani
1: Evet.
0: Türkiye'nin en fazla kazı yeri, ören yeri, belirginleşmiş, çıkarılmış, devam eden yerler ve burada mücadele ören yerlerin üzerine otel yapmak, mesela bir Kemer'de öyle bir mücadele devam ediyor. Bir yandan müze yıkıldı, onunla ilişkin etkinlikler devam ediyor. Burada yapılması gereken araştırma toprak altı şeyle ilgili, arkeolojiyle ilgili olması gerekirken bir anda TEPA'yı karşımızda görmek, bu kararın alınması gerçekten şok edici.
1: Evet.
0: İzleyeceğiz, bakacağız yani. Herhalde
1: Evet,
0: Kokoti Çürük
1: takipte
0: gündemine de
1: kalmamız ve
0: girdi.
1: bu konuda yapılabilecek mücadeleleri de yakından izlemeye çalışacağız.
0: Tabii
1: Takipte
0: tabii.
1: kalacağız. COP
0: Ben
1: sırasında da
0: yani erken
1: konuşuruz.
0: uyananlardan oldum. Etrafta insanları bir anda, yani yerel şeylerin de bilgisi yok ve neye istinaden oldu bu? Yani önüne bir şey de koyarsın da buna olur filan. Yok, bunu da bilmiyoruz. Ama bir yandan da bu petrol işi, doğalgaz dünyayı, Türkiye'yi şimdi Antalya'yı meşgul ediyor ama dünyayı çok ciddi bir şekilde
1: Evet.
0: etkiledi. Malum Hürmüz şoku var petrolde ve Ukrayna Rusya savaşı hafta sonunda gene şurada denk geldi. Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna ile Rusya'yı anlaştırdım. Bunlar birbirlerine enerji altyapılarına şey yapmayacaklar, saldırmayacaklar ve dolayısıyla bir enerji anlaşmasına sağlamış bulunuyoruz dedi. Zelenski dedi ki yani bu anlaşmayı sen Rusya ile yaptıysan bana bir açıkla. İyi olur, 60 gün de sürsün. Ben de bu arada seçimleri yapayım dedi. Bu arada yine Trump onun öncesinde Rusya ile yaptırımları gevşetme kararı aldığını, anlaştığını ve dizel özellikle satışını, Rusya'nın dizel satışını engellemeyeceklerini, anlaşma kapsamında çıkarttıklarını 7 Nisan 2027'ye kadar diye de tarih verdi. İşte bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyada petrol fiyatlarını, özellikle dizel petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi. Şimdi bu bir heyecan yarattı, detayları şey, ama Rusya tarafı iki anlaşmayı da şu ana kadar teyit etmiş değil. Yani ne
1: Değil.
0: Trump ben Rusya ile yatırımları gevşettim, Rusya rahatlıkla dünyaya işte dizel petrol satabilir ilişkin bir teyit de bulunmadı. Ne de Ukrayna ile Rusya anlaştı, enerji altyapılarını vurmayacaklar, ilişkin sadık kalmalarını falan da devam etmesini istiyorum diyor. Yani Rusya tarafından herhangi bir teyit gelmedi şu ana kadar benim bildiğim her iki anlaşma yapıldı açıklamasının vurgusuna karşın. Çünkü petrol fiyatları gerçekten bu 2026 yılında uçtu gitti. Yani aslında uzunca bir süre bu programda değinemeyiz. 20. ve 21. yüzyıl içerisinde yaşadığımız bu tür petrol şoklarını anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Çünkü bu 2 yüzyılın tarihi, petrol tarihi, enerji tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Hürmüz meselesi Amerika Birleşik Devletleri de dahil, bir de artı Ukrayna savaşı, dünyada enerji maliyetlerini inanılmaz derecede artırdı. Ve bunun karşılığında da son dönemde yine kısaca değinmeye çalışayım. Eylül ayı içerisinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bu da Suudi tankerlerinin bir 25 gün falan hedef almadı şeyler, İranlılar. Ve Suudi satışları arttı. Neredeyse savaş öncesine döndü. Bu da aslında bir örtük anlaşma olduğunu ortaya çıkarıyor. O da şöyle oluyor. Yani Husiler bir yandan işte şeyden neydi o boğazın adı? Badül
1: Babülmendeb,
0: Mendeb tarafını bloke edince Hürmüz'de de blokaj var. Suudlar gemiden gemiye bir satış işlemi gerçekleştirdiler. O da onun karşılığında da bir kargo ödeniyor. Yani bunu da Çin ve Güney Kore gemileriyle yapıyorlar. Ve bir anda Suud petrolü 25 gün bir ay içerisinde savaş öncesine kadar çıktı satışlar. Bunun nedeni hikmeti henüz böyle açık açık bir taraflar beyan etmiş değil ama ve bundan da İran bir kargo parası alıyor, bir ücret. Paralı yol, otoban parası alıyor. Yani paralı yol var, parasız yol var. Buradan bir kaynak sağlıyor. Ve bu da Çin gemileriyle oluyor. Ve bunlar Çin'e tedarik ediyor. Güney Kore'ye gidiyor. Böylesine bir yani ne derler? Hem Suudi Arabistan'ı petrol satamıyor. Dolayısıyla onun da ekonomisi, onlar da uluslararası piyasalarda sukuk şeyine çıkmışlar. Yani böyle bir rahatlatma operasyonu da yapıldığı anlaşılıyor ve bu ilan edilmiyor açık bir şekilde ama herkes birbirini göz yumuyor. Buradan da İran ciddi bir kargo geliri elde ettiğini, yani bu yol geliri elde ettiği, buna izin vermek suretiyle. Çünkü Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmuyor. Suudların yani sanıyorum Pakistan Dışişleri Bakanı'nın aracılığı olduğu da iddia ediliyor. Böyle bir örtük anlaşma var. Çünkü herkes perişan oluyor. Yani burada İran tarafına da baktığınızda İran'ın ciddi olarak Aralık ayı itibariyle İran'ın petrol ve enerji gelirleri sıfırlanıyor. Yani o konuda başka ihracatları başka şekilde onlar döviz rezervleri İran'ın eğer böyle devam ederse Aralık ayı itibariyle petrol gelirlerinden oluşan döviz rezervleri sıfırlanıyor Aralık ortasında. Bu da ciddi bir durum çünkü denizdeki petrolünü satıyor İran. İşte belirli oranlarda gemilerdeki petrollerini satıyor. Bu da İran açısından çok önemli bir husus, sıkıştırıyor. İşte bir şekilde Amerika'da seçimler var 3 Kasım. Galonu 6,2'ye mi ne çıkmış? Herkesin kullandığı ve tarımda kullanılan şey bu nedenle de hem Ukrayna'da henüz Rusya'nın teyit etmediği anlaşmaları olduğunu Trump tarafından gündeme getiriliyor. Bir taraftan da işte dünyada herhalde Şii ile Trump anlaştılar. Bu iş başka türlü olmaz. Böyle bir 25 gündür şimdi tekrar bu anlaşma bitmiş örtük anlaşma anladığım kadarıyla dün gece ve evveli gün yeniden saldırılar söz konusu olmuş.
1: Evet, onlardan bir kısmından da bahsetme fırsatı bulduk zaten.
0: Değil mi? Ya ama bu o 25 gündür yok bu saldırı Suud gemilerine. Bundan kaynaklanıyor. Ondan sonra yani bu mesele önümüzdeki ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bu da çok gerçekten kara mizah. Şimdi biliyorsunuz bu petrol fiyatları ne yapıyor? Enflasyonu yükseltiyor. Girdi maliyetlerinde çok önemli bir yeri var. Enerji maliyetlerinin. Enflasyon dünyada enflasyonu yükseltiyor. Amerika'da yükseltiyor. Türkiye zaten allak bullak. Ondan sonra bu nedenle merkez bankaları da klasik bu durumlarda faizleri yükseltiyorlar. Amerikan Merkez Bankası da en son işte faizleri yükseltmek zorunda kaldı. Trump baskısına rağmen Trump'ın getirdiği adam da Trump'ı dinlemedi yani. Ama bunun üzerine çok ilginç bir şey oldu. İran Meclis Başkanı Galibaf var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu adam
1: Yani
0: merkez bankalarının bilhassa Amerikan Merkez Bankası'nın yani neredeyse 30 yıl, 40 yıldır kullandığı bir denklem var. Bu Taylor denklemi. Taylor denklemi işte enerji maliyetleri merkez bankalarının faiz artırma ve indirme belirlenmesinde kullanılan bir denklem. Bu adam yaşıyor Taylor. Baba Bush döneminde öne çıkan bir iktisatçıydı ve bu denklem Merkez Bankası tarafından kullanılan bir denklem. Galibaf dedi ki biz dedi bu denklemi değiştiriyoruz. Bu denkleme şey ekliyoruz yani Hürmüz katsayısını ekliyoruz. Bahdülmendeb katsayısını değişkenini ekliyoruz. Çünkü eğer ne kadar yükseltirsen yükselt bu boğazlar açılmazsa senin denkleminde enflasyonu yükseltmekten başka bir çaren kalmaz. Bir matematiksel formülle AVD'ye meydan okudu. Bu gerçekten çok önemli bir olaydı. Geçen haftaları ben bir türlü bu fon krizi nedeniyle değinemedim. Buna da Boğazlar Taylor kuralı dendi. Yani bir faiz artırımı Hürmüz Boğazı'na açmaya yeterli değildir. Risk primini yani faizi biz belirliyoruz dedi. Bu çok zekice bir denklemi iki değişken ekledi ve bu denklemi belirleyen unsur Hürmüz Boğazı'dır. Ve Babil Mendeb boğazıdır dedi. Yani enflasyonla savaşmak istiyorsan bu boğazlar için akışın engellenmemesi gerekir dendi. Bu büyük Taylor bir açıklama getirmedi şu ana kadar ama iktisatçılar nezdinde gerçekten bir kara mizah şeyi ama işinde doğru yani gerçekten bunları şey yapmadan faizleri düşürme Trump'ın isteğiyle faizlerin düşmesi, ekonominin canlanması ve seçmen vaziyetini koruması olduğu için bu geçen haftalarda çok önemli bir gelişmeydi. İran Meclis Başkanı ki adamın yani iktisat eğitimi de yok, pilot şeylik yapmış ama fizik okumuş galiba. Bu denklemi bu şekilde değiştirdi. Buna da değinmiş olalım. Yani bu petrol meselesi Antalya'dan başladık. Konuşmaya devam edeceğimiz hususlardan en önemlisi.
1: Evet, son bir nokta olarak şunu da ilave edeyim izninizle. Yani bu tuhaflıkların sonu gelmiyor. Yalnız mesele petrol de değil. Şimdi küresel kampanya grubu iklim konusunda 350 org, COP31 ev sahiplerine de bir kömürden çıkma tarihi vermeleri ve ulusal yol haritalarını fosil yakıtlardan çıkış için talep etti. Halbuki ister iki ev sahibi var. Biri Türkiye işte, biri de Avustralya. İkisi de bu COP konferansını, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nı hem yönetip işte ev sahipliği yapmak hem de bir yandan da kömür ihracatını da artırmak gibi bir çok büyük bir tuhaflığın içindeler. Ayrıca bir başkası da gene Guardian'da bir haber vardı yeni 9 Ekim tarihli. O da Türkiye'de bakan kurum, Murat Kurum, İklim Bakanı, zengin ülkelerin çok daha iklim için savunmaya ayıracak, silahlanmaya ayırmak yerine çok daha fazla işte iklim için harcamaları gerektiğini söylemiş. Aynı zamanda da kendisi de bu şeyin petrol için yeni yatırım yapılan yani şeyde el koyma durumuna taşınmazların acele kamulaştırmasına açılan yolun zamanında aynı anda aşağı yukarı aynı günlerde bir de daha fazla savunmaya silahlanmaya diye iklime para yatırmasını istemiş zengin ülkelerin. Böyle çelişkilerle dolu bir dünyada yaşamaya devam edeceğiz anlaşılan.
0: Ya şimdi son bir şey. Kentsel
1: Lütfen.
0: dönüşüm yapılıyor ya.
1: Evet.
0: İstanbul'da o kadar çok ev yıkılmış ki oturacak ev kalmayınca kiralar %170 artmış. Yani burada tamamladım. Yani
1: Evet.
0: ama pek değil.
1: Absürdite son durumda. Peki, konuşmaya elbette devam edeceğiz Ali
0: Hoşça
1: Bey.
0: kalın.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar
1: Görüşmek üzere.
0: size.
2: Görüşmek üzere.
3: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
4: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın hocam. Şükür yeniden
0: Günaydın.
1: kavuştuk. Günaydın Özdeş. Günaydın Andrei. Herkese günaydın.
0: Tekrar
1: İyi sabahlar.
0: beraberiz.
1: Evet.
0: Geçen haftanın karikatürü de olağanüstüydü doğrusu.
1: Ya biraz işte
0: Yokluğumda seçtiniz.
1: şöyle yaptık, fırsattan istifade, evet. Yona kuçura diye andık ve bol bol şey yaptık, felsefe yaptık, felsefe konuştuk. Öyle Sokrates'ten girdik, Immanuel Kant'tan çıktık falan. Tabii
0: Mükemmel.
1: bu arada da dünyada olup bitenleri pas geçtik. Oysa yani hakikaten algımızın aksine dünyada o kadar çok tuhaflıklar oluyor ki karikatürcüler, çizerler bu sürate yetişmekte bayağı zorlanıyorlar. Ama maalesef işte malzeme bol, mecra az kendilerini ifade etmek için. Benim şu anda elimde şey günü, dün programı hazırlarken 50-60 tane güncel karikatür vardı. Ben bunlardan sadece tabii 8'ini seçebildim. Geçen haftaki olaylar üzerine. Hemen başlayayım, değil mi?
0: Evet, lütfen.
1: Şimdi
0: Lütfen.
1: 7 Ekim maalesef tarihe acılarla dolu bir gün olarak işlendi. 7 Ekim 2023 günü o yaşanan şiddet olaylarının sarsıntısı tüm Orta Doğu'da artarak sürüyor. O gün Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda 1200 kişi ölmüştü, hayatını kaybetmişti. 250 kişi rehin alınmıştı. Rehinelerin bazıları daha sonra peyderpey serbest bırakılırken bir kısmı da yaşamlarını yitirdi o süre zarfında. Ve aradan geçen 3 yıla rağmen İsrail toplumu hala bu travmanın etkisinde ve Netanyahu hükümetinin misilleme amacıyla Gazze şeridinde yürüttüğü bir soykırıma dönüşen o topyekün imha savaşına karşı kayıtsız kalmayı da sürdürüyor maalesef. Gazze'de aralarında en az 21.500 çocuk diyorlar. On binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bölge şu anda tamamen harabeye dönmüş durumda. Hamas ise her ne kadar bazı liderlerini kaybettiyse de varlığını ve etkinliğini sürdürüyor. Öte yandan işte Donald Trump'ın da devreye girmesiyle birlikte bu savaş Lübnan'a, İran'a, Orta Doğu'nun geneline yayıldı. Üstelik yakın gelecekte de barışa dair pek bir umut görünmüyor. Şimdi
0: Evet, yani bu konuda Vijay Prashad da önemli bir yazı yazmış. Trikontinental Enstitüsü'nden, Sosyal Araştırmalar
1: evet.
0: Enstitüsü'nden ve İsrail'in şiddeti Filistin'e karşı ateşkesi aşmayı başardı diyor.
1: Evet.
0: Aşmayı ve yani Filistin'in varlığı üzerine yapılan taarruz, saldırı sadece bombardımanla sınırlı değil, çok daha altyapıyı İsrail'in Filistin parasını kontrolü ve Batı'nın da bütün bu suç ortaklığı, apartheid konusunda suç ortaklığı hepsi aynı taarruzun birer parçası diye ayrıntılı bir analiz yazmış. Vaktimiz yok tabii ama bir
1: Evet.
0: değineyim dedim sen sözünü
1: Hı-hı.
0: edince. Evet.
1: Şimdi bizim konumuz karikatür tabii.
0: Evet.
1: Yine karikatüre geçeceğim. Yani hafta içinde Avrupa, Amerika, hatta Arap ülkelerinde tabii 7 Ekim konulu çok sayıda karikatür çizildi. İsrail'de de öyle. Yalnız 7 Ekim'in Nakba'dan bir farkı var. Nakba'da Filistinliler 14 Mayıs 1948'de biliyorsunuz evlerinden ve topraklarından sürüldüler, mülteci durumuna düştüler ve bunu bir felaket olarak anıyorlar. Oysa karşı taraf aynı tarihi İsrail Devleti'nin bağımsızlığı nedeniyle bir bayram olarak kutluyor. Şimdi 7 Ekim çok farklı. 7 Ekim her iki taraf için de bir felaket. Dolayısıyla yani çizimler de biraz bu felaketi anımsatıyordu. Bunun üstüne gidiyordu. Ben Filistin kökenli bir Ürdünlü karikatürcü kardeşler var. Osama ve Emad Hacac. Bu kardeşlerden Osama Hacac'ın karikatürünü pek çok bakımdan anlamlı buldum. Aslında Osama son derece klasik bir klişe olan, bir karikatür klişesi olan barış güvercinini kullanmış. Genellikle karikatürcüler bu ağzında zeytin dalıyla dünyaya barışı getirmeye çabalayan fakat bir türlü de başaramayan beyaz güvercini çeşitli kılıklara sokarlar. Çoğu kez de pişirip siyasetçilerin önüne tepsilerde servis ederler. Osama bu güzel beyaz kuşu bir enkazın altında çizmiş. Enkazın altında kalan güvercinimiz maalesef ölmüş. Gövdesinden akan kan üzerinde gözleri kapalı bir vaziyette öylece yatıyor. Gagasındaki zeytin dalı da kanının içinde yüzüyor. Yıkılan ve enkaza dönüşen kocaman taş duvar ise bir yazı olmuş, yazıya dönüşmüş. 7 October yani 7 Ekim, 7 rakamına dönüşen duvar parçası o kadar büyük ki komple işte kuşun üstüne düşmüş ve ezmiş. Bu arada
0: Ezip
1: yerinin
0: geçmiş.
1: üzerinde bazı beton filizleri görüyoruz. O bana biraz şey geldi yani. Pek taşların üstünde olmaması lazım ama neyse yani böyle bir karikatür çizmiş. Osama Haşhaş bence konuyu böyle özetlemiş oldu. Geçen Eylül ayının 24'ünde Paris'te Théâtre de la Concorde'da Cartooning for Peace yani barış için karikatür oluşumu 20. yılını kutladı. Tören esnasında artık Paris'te, şimdilerde Paris'te bulunan ve dinleyicilerimizin de iyi tanıdıkları Safa Odah da hazır bulundu ve kısa duygusal bir konuşma yaptı. Yine bu münasebetle dünyanın dört bir yanından 150 karikatürcünün katkıda bulundukları bir kitap yayınlandı. Kitabın kapağını o da tanıdığımız bir karikatürcü bizden Firuz Kutal, Norveç'te yaşıyor. O hazırladı, çizdi. Defendons la démocratie, demokrasiyi koruyalım başlıklı kitabın kapağında Firuz'un çizdiği yumruk şeklinde duran çok büyük bir eldiven görüyoruz. Bu eldivenin içine de kadınlı erkekli kalabalık bir insan topluluğu girmiş. Hep birlikte aynı istikamete doğru yürüyerek bu yumruk şeklindeki eldiveni hareket ettiriyorlar. Yani böylesine güçlü bir metaforla anlatmış Firuz Kutal bir araya gelindiğinde toplumun ne kadar güçlü olabildiğini, olabileceğini. Buradan ben gerçekten dünyanın dört bir yanındaki gençlik hareketlerine, işte hız kazanan gençlik hareketlerine geçmek istiyorum. Çeşitli toplumlarda gençler olan bitene seyirci kalmaktansa harekete geçmeye başladılar. Yani Fransa'daki olaylara geleceğim ama öncesinde İspanya'ya, Madrid'e gitmek istiyorum. Şimdi Madrid'de 1956 yılında babasının imzaladığı kira sözleşmesinin ardından 70 yıl aynı evde oturan Mari Carmen adındaki bir yaşlı kadın 2018'de bir gayrimenkul yatırım şirketinin evi satın alması sonrası davayı kaybetti. Açılan davayı kaybetti. Ve ülkedeki konut krizinin de sembolü haline geldi. Mari Carmen Abascal. Geçen ay hatırlayacaksınız zaten programlarınızda da bol bol bahsi geçti.
0: Bol
1: Polis
0: bol bahsetmeye
1: zoruyla
0: çalıştık, evet.
1: evinden çıkartıldı. Tabii Mari Carmen'in evden çıkartılmasının ardından ülkede konut krizi yeniden alevlendi. Hükümetin kararnameleri mecliste reddedildi ve 50 kente yayılan gösterinin ardından Başbakan Pedro Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gideceğini açıkladı. Bu arada maalesef, maalesef diyorum 7 Ekim günü yine Mari Carmen Somos Todos, Mari Carmen Hepimiziz sloganıyla bu gösterilerin simgesi haline gelen Mari Carmen Abascal hayatını yitirdi. Madrid Kiracılar Sendikası Mari Carmen'in bugün hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyuyoruz diye onun yaşadıklarının ülke tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti. Hatırlayacaksınız Mari Carmen yeni mülk sahibinin talep ettiği 1650 avroluk yaklaşık 90 bin hatta 91 bin liralık kira bedelini karşılayamaz hale gelmişti ve evinden çıkartılmıştı. Şimdi böylesi acı
0: Karşılayamaz demek hafif
1: yani demek olur. 650 avro şey alıyormuş zaten.
0: emekli
1: Emeklilik maaşı almış.
0: maaşının üstünde bir para sadece kira için.
1: Üç katı neredeyse.
0: Üç katı neredeyse.
1: Şimdi kadın da hayatını yitirdi maalesef. Yani bu böyle acı ve ciddi bir olay üzerine çizilen karikatür insanı güldürebilir mi? Basit bir cevap vereceğim. Evet, güldürüyor ama düşündürüyor da diyeceğim. İşte size İspanya'dan bir kara mizah örneği. Pedro Parilla, namı diğer karikatür imzasıyla El Coco. O bize bir salyangoz çizmiş. Salyangoz karikatürü. Hani bilirsiniz bazen yağmurdan sonra salyangozlar ve kabuksuz sümüklü böcekler toprağın üzerinde dolaşmaya çıkarlar. Aslında sümüklü böcekler sanıldığının aksine kabuklarını falan terk etmemiştir. Bu türlerin kabukları yoktur. Islak zemin onların hareket etmelerini kolaylaştırıyor ve yiyecek aramak için yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar. Salyangozlar ise kabuklarını asla terk edemez. Zira iç organları kabuğun içinde onların. Ya biyoloji dersi buraya kadar uzatmayacağım. Bundan sonra söz karikatürde Pedro Parilla'nın çizdiği salyangoz her nasılsa kabuğunu terk etmiş. Mucizevi bir şekilde kabuğunu terk etmiş. Nedeni ise kabuğun üzerine iliştirilen bir ilan, daha doğrusu bir tabela. Tabelada bir logo görürüz. Altında da o logonun temsil ettiği uluslararası şirketin adı yazılı. Airbnb. Ben bu karikatürü görür görmez güldüm yani ister istemez.
0: Evet.
1: Bildiğiniz gibi Airbnb küresel ve ticari bir konaklama ve ev paylaşım platformu. Bugün artık seyahat edenlerin otel yerine tercih ettikleri çok yaygın bir konaklama yöntemi. Ev sahipleri de kendilerine sorun yaratan ve evlerinden çıkarmakta zorlandıkları işte Carmen Maria gibi uzun süreli kiracılar yerine artık Airbnb vasıtasıyla kısa süreli kiracıları tercih ediyorlar, yeğliyorlar. Şimdi hepimiz Mari Carmeniz hareketinin başlanmasının nedeni ve 7 Ekim günü yaşamını yitiren Mari Carmen bana bu karikatürde kabuğundan ayrılmış olan salyangozu andırdı. Onun için böyle acı acı gülümsedim açıkçası. Pedro Parilla,
0: Salyangoz da ağlıyor bu arada.
1: evet ağlıyor tabii. Tabii gözlerinden yaş süzülüyor. Çok üzgün bir şeyi var, görüntüsü var. Salyangoz'un gözlerini yummuş böyle. Pedro Parilla bir sonraki karikatüründe de Mari Carmen'i tekerlekli koltuğunda çizdi. Üzerine de bu bir tahliye değil, bir insanlık suçudur diye yazdı. Evet. Böyle. Şimdi
0: Bayağı ağır.
1: ağır, çok ağır. Fransa'da lise eylemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi artık eylemler çiftçilerin, işçilerin ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu farklı kesimlerin desteğiyle bütün ülkeye yayılmış galiba. Öğretmen sayısının artırılmasını ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen gençler bir tür 68'i yaşatıyorlar sanki. Liseleri kuşatmayı, okul girişlerini falan kapatmayı sürdürüyorlar. Fakat şu ana kadar da 24 okul ateşe verilmiş. Ve içlerinde güvenlik güçlerinin bulunduğu 1000'i aşkın kişi yaralanmış. Bu arada bir çocuğun maalesef
0: Olur
1: eli
0: o kadar
1: kopmuş.
0: bence.
1: Yapma ya, özdeş olmasın ya.
0: 20-24 okul.
1: Bir çocuğun eli
0: Öfke
1: kopmuş.
0: büyük. Evet
1: Bir
0: tabii.
1: tanesi
0: Gözü çıkan
1: hekimin
0: var.
1: gözü çıkmış falan. Yani 6.500 kişiden fazla kişi 600 6.500'den fazla kişi gözaltına alındı.
0: Gözaltı evet. Bu
1: Evet.
0: da yani çok yüksek rakamlar bunlar
1: Fakat
0: evet.
1: en çok tartışılan polisin orantısız güç kullanımı.
0: Evet.
1: Herkes bunu tartışıyor. Hatta Cuma günü dinledim. Özdeş'te bir konuğu vardı Paris'ten. Gerçekten de korkunç şeyler oluyor, yaşanıyor. Fransa Karikatür Derneği başkanlarından Pierre Baloué'nin, Balu diyoruz biz ona, karikatüründe bir orantısız güç sahnesi görmekteyiz. Tam teçhizatlı, donanımlı bir polis yere yatırdığı genç bir göstericinin, bir öğrencinin yakasından tutmuş, sağ elindeki kalın copu delikanlının kafasına indirmek üzere. Bu şekilde videolar da var. Yani izledim kaç tane böyle video var. Ve bu esnada delikanlı bir eliyle hem kendisini korumaya çalışıyor. Bir yandan da güvenlik görevlisine, polise şöyle sesleniyor. Şayet bu sizin kendinizi ifade etme şeklinizse hakkınızdır. Ve ben bunu yapmaya devam etme hakkınız için sonuna kadar mücadele edeceğim diyor. Şimdi
0: Evet,
1: son bir
0: müthiş.
1: ilavede bulunayım. Pierre Baloué'nin karikatüründe olayın geçtiği yer Paris'teki Voltaire Lisesi'nin önü.
0: Evet ve yani
1: Evet.
0: yüzü gözü kan revan içinde.
1: Evet, evet.
0: Ayrıca
1: Burnu
0: öğrenci.
1: falan her tarafı ve
0: Burnu
1: copu
0: o.
1: indirmiş. Polisin yüz ifadesi de çok masumane değil pek. Değil mi?
0: Zalimane diyelim.
1: Peki. Evet.
2: Yani Voltaire'in sözüne mi gönderme diyorsunuz?
1: Değil mi?
2: Yaşandığı yer.
1: Değil mi? Şayet bu
2: Evet.
1: sizin kendinizi ifade etme şeklinizse hakkınız ve ben bu hakkınızı sonuna kadar korumak için mücadele edeceğim.
2: Voltaire şey diyordu galiba, canımı bile verebilirim. Hani size, söylediklerinize katılmıyorum ama
1: Bu
2: onu söyle,
1: çocuk
2: burada
1: da
2: da veriyor canını
1: canını vermek
2: neredeyse.
1: üzere az kalmış yani. Az
2: Evet.
1: kalmıştı.
0: Evet, muazzam bir karikatür
1: Evet,
0: gerçekten.
1: değil mi? Şimdi Paris'ten çok uzaklara Hindistan'a gidelim diyorum. The Hindu gazetesinin karikatürcüsü Sumyatip Sinha. O da bize Z kuşağı mensubu bir Hintli öğrenci çizmiş. Bu arkadaşın Z kuşağını temsil ettiğini tişörtündeki yazıdan anlıyoruz. İşte bu genç öğrenci sakin bir şekilde geçmiş Mahatma Gandhi'nin abi heykelinin karşısında yaşlı adamı elinden tutuyor, heykeli tabii. Fakat canlanmış olan heykelin bulunduğu kaideden aşağı inmesine yardımcı oluyor. Bunu yaparken de şöyle konuşuyor yaşlı adamla. Bapu, Mahatma Gandhi'nin halk arasında yaygın kullanılan sevgi ve saygı ifade eden bir lakabı. Bapu gel, demokrasimizin yeni bir satyagraha'ya ihtiyacı var. Şimdi satyagraha, hemen bir açıklama daha yapayım izninizle. Çok fazla malumat furuşluk yapıyorum bugün ama
0: Estağfurullah.
1: satyagraha Sanskritçe'de gerçek satya ve kararlılık agraha'dan oluşan bileşik bir sözcük. Doğrulukta sebat anlamına geliyor. Felsefi ve siyasi bir kavrammış. Mahatma Gandhi tarafından geliştirilen bir kavram. Sivil itaatsizlik ve şiddetsiz direnişin temelini oluşturuyor bu. Yani bu karikatürün de çizilme nedeni Hindistan'da işte Z kuşağı gençliğinin başlattığı hamam böceği hareketi. Hafta sonunda hareketin kurucusu Abhijit Dibke ile bazı üst düzey liderler Mumbai'den yeni Delhi'ye uçakla gelirlerken havalimanında gözaltına alınmışlar. Ancak olaylar yeniden alevlenmiş hemen ve dün sabah 50 bin rupi kefalet ve bir yıl boyunca, burası çok önemli, bir yıl boyunca barışı bozmama ve asayişi ihlal etmeme taahhüdüyle
0: Barışı
1: serbest bırakılmışlar.
0: bozmadan ve
1: Evet,
0: asayişi
1: evet.
0: ihlal
1: Önemli
0: etmemiş
1: değil
0: bak.
1: mi? Yani evet. Fakat ne olmuş? Serbest kalır kalmaz bu Abhijit Dibke hareketin işte başındaki kişi hamam böceği hareketinin barışçıl protestolarına devam edeceklerini söyledi. Yani barışı bozmayacağım dedi ama protestolara devam. Dün de Yeni Delhi'de polis metro istasyonlarını kapatmış, tren seferlerini iptal etmiş, internet erişimi tamamen kesilmiş. Buna rağmen protesto gösterileri tüm hızıyla devam etmiş. 3000 kişi de orada gözaltına alınmış. Fransa'ya kıyaslarsak çok az tabii nüfus ve şey olarak.
0: Ama çok yükselişte olması
1: Evet.
0: tahmin ediliyor, bekleniyor da zaten.
1: Evet, evet.
0: Yani şey, çok ciddi, on binlerce kişinin haksız yere seçmen listelerinden çıkarıldıklarını
1: Neredeyse
0: söyle.
1: 100 bine, 150 bin falan diyorlar galiba.
2: Tabii
1: Evet,
2: tabii 130
1: evet.
2: milyon.
1: Evet,
2: On
1: evet.
2: binler değil.
1: Değil
2: On
1: yani,
2: milyon.
1: çok büyük rakamlar yani. Gerçi işte Hindistan'ın nüfusunu göz önüne alırsak bu
0: Çok,
1: büyük rakamlar
0: dünyanın en
1: küçük
0: büyük
1: kalıyor,
0: nüfusu
1: minimal
0: milyar
1: kalıyor
0: ama.
1: sanki. Evet.
2: Tabii azınlık diyorlardı ya, hani
1: Evet,
2: Müslümanların
1: evet.
2: elinden şeyi alacaklar oy
1: Evet.
2: vermekten diye, birkaç işte 150-200 milyondan söz ediyorlardı azınlık diye.
1: Evet, izninizle dünya turuna Brezilya ile devam edelim. Yine
0: Evet.
1: uzaklaşıyoruz. Geçen hafta gerçekleşen il tur başkanlık seçimlerinden sonra ne yazık ki gençlerin ve sol kesimin pek sesi çıkmıyor. Şimdi karikatürcü Vasco Gargallo'nun karikatürü aslında bu durumu çok güzel yansıtmış. Bir umutsuzluk durumu var. Karikatürde Rio de Janeiro'nun ünlü kurtarıcı heykeli vardır. Kurtarıcı İsa, Cristo Redentor. Onu canlandırmış Vasco Gargallo ve kurtarıcı İsa sandığın başına gelmiş, oy kullanıyor. Normalde iki kolunu iki yana açacak ve Brezilya'yı sembolik de olsa koruyacak olan İsa bu kez büyük bir keder ve çaresizlik içinde bu karikatürde. Bir eliyle başını tutuyor. Vah vah ne oldu falan diye. Diğer eliyle de sandığa bir tane gamalı haç simgesi atıyor. Yani
0: Başını tutarken de gözünü de örtüyor.
1: gözünü örtüyor tabii.
0: Sol
1: Gözünü kap. Ben
0: elinin
1: görmeyeyim, bakmayayım diyor ama
0: ben
1: ben bakmadan da şu gamalı
0: görme
1: haça da
0: kötüyü.
1: maalesef atıyor. Evet. Ah görmek ütüyor evet.
0: Evet.
1: Değil mi? Nasıl bir umutsuzluğa
2: Atmasın.
1: düşüyor.
2: Niye mi diyor? Dayanamıyor işte.
1: Elinde değil o
0: Elin
1: şey değil mi?
0: evet.
1: Mani olamıyor. Mani olamıyor.
0: Evet.
1: El oraya gidiyor. Atmasın doğru. Söyleyelim atmasınlar.
0: Belki aklına
2: Vallahi atmasın
0: gelmemiştir
2: yani.
0: atmamak.
1: Peki bu umutsuzluğa kapılan tek İsa değil tabii. Koruyucu İsa değil. Bir başka kişi de. Amerika'da Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da. Yani ne yapsa ne etse bir türlü şu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olamıyor. Yani bu yılda ödülü ıskaladı. Ve Nobel Barış Ödülü eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a gitti. Tabii hal böyle olunca yine İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Le Temps çizeri Patrick Chabat hemen bir karikatür çizdi. Chabat'ın karikatüründe Donald Trump'ı televizyonun karşısında oturmuş vaziyette görüyoruz. Başında kırmızı MAGA şapkası, kucağında FIFA'nın verdiği ve sıkı sıkı tuttuğu böyle sarıldığı altın FIFA Barış Kupası. Çok asık bir suratla ekrana bakıyor. Ekranda ise ne var? 2026 yılı Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Navi Pillay görünüyor. Trump acayip öfkeli, sahte bunların Nobel'i diyor. Kendi kendine söyleniyor öyle. Şimdi Şapat'ınki güzel bir karikatür olabilirdi hakikaten ama ne yazık ki yeteri kadar komik değil. Çünkü gerçek hayatta olup biten bundan çok daha komik ve hatta sürnatürel yani ne diye diyeceğim şaşırdım. Şimdi Nobel Komitesi'nin kararı açıklanır açıklanmaz Trump bu işten hiç de hoşnut olmadığını, kararın Norveç için utanç verici ve rezilce olduğunu belirtti. Yani sahte bu Nobel
0: Bekle bizi
1: demediği
0: Norveç
1: kaldı.
0: demiş.
1: Evet.
0: Bekle bizi Norveç demiş.
1: Aynen öyle geliyorum Norveç bekle bizi
0: Geliyor.
1: falan yani. Evet.
2: Haramilerin
1: Değil
0: saltanatını
1: mi?
2: yıkacağız
1: Değil mi?
2: diye.
1: Yani
2: Bekle
1: sen bunun karikatürünü çizmiştin ne olmuş yani? Komik değil ki artık. Şimdi Navi Piller ise haberi aldığında dakikalarca ayakta alkışlanmış o anda. Ve kendisini kutlayanlara ya, biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşırım ha diyerek böyle
0: Evet.
1: dalgasını geçmekten geri kalmadı yani. Böyle bir gerçek hayatın içindeyiz. Mizahın önüne geçmiş yeni dünyamız.
0: Evet,
1: Değil
0: kesinlikle. Ve
1: mi?
0: kendisi Navi Pillay'dı. Pillay mı? Nasıl okunuyor tam bilemiyorum. Çok
1: Yani evet.
0: da güzel söylemiş yani. Bunda kahramanlığın ne alakası vardı? Yani cesaretinin ödülü olarak verilmiş kendisine bu. Öyle deniyor ya. Yani bunun cesaretle ne alakası? Başka ne şansım vardı doğruları savunmaktan, gerçekleri savunmaktan diyor.
1: Evet.
0: Evet, ilginç.
1: Evet, bir tarafta Pilay, bir tarafta Trump. Bu sabahki son karikatürümüz de gerçekten inanılması bir hayli güç bir haberin üzerine çizilmiş. Ben önce bu Amerikalı karikatürcü Pat Bagley'in karikatürünü anlatmaya çalışayım. The Salt Lake Tribune gazetesinde yayınlanan karikatürde bir adamla bir erkek karşılarında dikilmiş duran böyle azman gibi bir cellata bakıyorlar. Cellat gerçekten dev gibi. Belinden yukarısı çıplak, koca göbeği pantolonundan dışarı sarkmış falan. Elindeki baltayı da yere doğru indirmiş, koluyla baltanın sapından destek alıyor. Böyle bir şey. Normalde çizgi romanlarda veya karikatürlerde bu tip cellatları çok görürüz. Kafalarında da siyah bir başlık olur. Böylece yüzleri görünmez. Kim oldukları anlaşılmaz. Fakat bu cellat o başlığı aşağı indirmiş ve yüzü tamamen ortaya çıkmış. Ne var ki yani yüzü normal bir insanın suratı değil, bir televizyon kamerası. Elindeki baltanın üzerinde de dikkat ederseniz death penalty yani idam cezası yazıyor. Niye çizmiş bu karikatürü Pat Bagley? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un yaptığı duyuruya göndermede bulunuyor. Duyuruda 2009 yılındaki Fort Hood askeri üssü saldırısının faili Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini ve sıkı durun, bu idamında internet üzerinden naklen yayınlanacağını açıkladı.
0: Maklen yayın.
1: Evet.
0: Evet.
1: Karikatürdeki adam kadına soruyor. Altın çağı böyle bir şey mi? Yani
0: Evet.
1: insanın dili tutuluyor. Nutku tutuluyor.
0: Hakikaten de
1: Amerika'da
0: mümkün.
1: son halka açık idam 1936 yılında gerçekleşmiş. Kurşuna dizme yöntemi ise İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaşından hemen sonraki ilk idam mangası infazı.
0: Hakikaten de mümkün.
1: Amerika'da son halka açık idam 1936 yılında gerçekleşmiş. Kurşuna dizme yöntemi ise İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaşından hemen sonraki ilk idam mangası infazı olacakmış.

0: Evet, ben bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Timothy Snyder bu konuların önemli uzmanlarından biri sayılabilir. Tarihçi, profesör.
1: Evet.
0: Kamuoyuna, kamuya açık yani ibretlik idamın dört yanlışı diye çok net bir dörtlü şey yapmış. Psikolojik olarak da tamamen, tarihsel olarak da tamamen, politik olarak da ve en önemlisi de etik olarak da tamamen yanlış ve yürek parçalayıcı bir şeydir. Yanlıştır bunlar diyor.
1: Valla son üçünü tabii ki katılıyorum, elbette öyledir ama birincisi zaten duymak bile benim psikolojimi bozdu açıkçası.
0: Evet, intikam
1: yani
0: gibi
1: düşüncesi
0: görünüyor
1: bile.
0: diyor. İntikam. Savunma Bakanı Hegseth, İran'a karşı savaşı seçti ve kaybetti. Bu askeri macerayı kendini beğenmiş gösterişiyle tarif etti. Olağanüstü bir gösteriş göz önüne alındığında bu üzücü sonuç kişisel bir aşağılanmadır diyor yani.
1: Evet.
0: Çok vahim. Peki, karikatürümüzü seçelim. Ne diyorsunuz? Çok kolay değil seçmek vallahi.
1: Sessizlik, sessizlik, sessizlik.
0: Airbnb'yi seçiyorum.
1: Ben de çok sevdim o karikatürü nedense ya.
0: Solucan.
2: Solucan
0: Solucan değil, salyangoz.
1: Salyangoz. Sümüklü böcek de değil. Salyangoz.
0: Salyangoz evini terk etmek zorunda kalmış. Airbnb'yi bırakmak.
1: Evet.
0: Peki
1: efendim,
0: o zaman.
1: Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sevgiler,
1: görüşmek
0: çok teşekkürler.
1: Üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: Hoşçakalın.
2: Üzere.
1: Görüşmek üzere.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Süremizi de doldurmuş, hatta aşmak üzereyiz. Ben Deniz Ömer Madra, ya yerimizi de bundan sonra hemen arkadaşlarımıza bırakacağız zaten. Sevgili Günlük'te bugün hangi programlarda neler var, neler konuşuluyor, neler çalınıyor müzik olarak da onları bize arkadaşlarımız anlatacaklar. Biz onların vaktini almadan hemen kaçalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Hoş geldin.
5: Hoş buldum.
4: Peki, sevebileceğim bir müzikle başlayalım.
5: Ne dinliyoruz?
4: Bir Şeyler Eksik grubunu duymuşsundur. 2019'da bir albüm yayınlamışlardı. Bir All Star Big Band diyebiliriz. Yani Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden oluşuyor. Grup vokalde Çağıl Kaya, tenor saksafonda Tamer Temel, alto saksafonda Serhan Erkol, bas gitarda Alper Yılmaz ve davulda Volkan Ökten var. Bu ekibin çıkardığı bu albümden bir parça dinleyeceğiz. İyi değilim, iyi olamam.

0: Bir Şeyler Eksik grubundan İyi Değilim, İyi Olamam dinledik. 10 Ekim vesilesiyle aklıma geldi benim de bu parça. Bu vesileyle onu da hatırlamış olalım dedim. Hadi başlayalım, radyomuzda ne var ne yok. 12 Ekim pazartesi günü anlatmaya dolu dolu bir gün bizi bekliyor çünkü.
1: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var. Ayşe Alan bu programda şu soruları soruyor. Hiç bu kadar bağlantıda olmamıştık. Peki hiç bu kadar yalnız kalmış mıydık? Dijital dünya bizleri sözde birbirimize bağlarken çocukları nasıl giderek yalnızlaştırıyor? Bu hafta okul zilinde Yeni Yalnızlar 2. Üst Üste Dijital Çağın Çocukları kitabının yazarı Menekşe Tokya ile dijital yalnızlığın çocukların hayatındaki izlerini, değişen arkadaşlık ilişkilerini, evin, okulun ve sokağın dönüşümünü konuşuyoruz. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu tabloyu, dünyadaki gelişmeleri ve çocuklar için başka türlü bir geleceğin imkanlarını birlikte bu programda Menekşe Tokyay ve Ayşe Alan tartışmışlar.
0: Saat 11'de Doğa Dedektifi programı bizi bekliyor. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bu hafta ülkemizde toprak etiği çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ufuk Özdağ ile doğa ile ilişkimizi yeniden düşünmeye çalışacağız ve Aldo Leopold'un toprak etiğinden yola çıkarak yabanıl alanları, biyoçeşitliliği, doğa yazınını, ekolojik adaleti, kentleri ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzu konuşacağız.
1: Evet, ve saat 12'de de 65. yayın döneminde yayına başlayan Ali Akas'ın programı Kulüp Kissa'yı dinleyeceğiz. Bu hafta Kulüp Kissa'da 70'lerin caz funk tınılarından Asya, Amerika ve Afrika'nın boogie ve soul ritimlerine uzanan bir müzik seçkisi dinleyecekmişiz.
0: Evet, saat 13'te ise Babil'den sonra programı var ve Ercüment Gürçay bizi Şili'nin köy yollarından, yaşlı kadınların hafızasından, düğünlerden, ağıtlardan ve unutulmaya yüz tutmuş halk ezgileri bir ses yükseldi demiş. Violetta Parra'dan bahsediyor. Şarkıcı, besteci, şair, ressam, radyo programcısı ve büyük bir halk kültürü derleyicisi. Topladığı türküleri yalnızca arşivlemedi, onlara yeniden hayat verdi. Halkın acısını, aşkını, öfkesini ve umudunu sesiyle geleceğe taşımış bir ismi ağırlıyoruz. Çünkü 4 Ekim 1917 doğum günüydü ve 49 yaşında, gencecik bir yaşta hayatı sona eren Violetta Parra'nın izinden Şili'ye gidiyoruz ve pek çok şarkısından yola çıkacağız. Arauco Tiene Una Pena'dan Volver a los Diecisiete'den Gracias a la Vida'dan Mercedes Sosa'ya uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Bir şarkının bir insandan daha uzun yaşayabileceğini hatırlamak için notunu bırakmış Ercüment Gürçay.
1: Evet, ve saat 14'te de Hakikatin Hikayesi'yle devam edeceğiz. Bu bölümde Adil Baktıaya ile birlikte 1901'de iki çocuğuyla İstanbul'dan kaçan Hayriye Hanım'ın macerasını konuşuyorlarmış. Avrupa kürsülerinde sultanın istibdadına karşı Osmanlı kadınlarının eşitsizliğini anlattı. Abdülhamit rejiminin diplomatları ve hafiyeleri ise onu susturmak için peşine düştü. Peki Hayriye bir feminist öncü müydü, siyasal bir muhalif mi, yoksa Batı basınının yarattığı tırnak içinde haremden kaçan prenses mi demişler. Bugün saat 14'te Hakikatin Hikayesi'nde.
0: O oryantalizm beni öldürüyor. Saat 14.30'da Opus 94.9 programı bizi bekliyor. Hakikatin Hikayesi'ndeki bu enteresan konunun hemen ardından İngiliz müziğinin kendine özgü sesini yaratan Ralph Vaughan Williams'ın eserleriyle pastoral manzaralardan ruhani bir dinginliğe uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkartacak bizi Berna Orak Uzunoğlu ve gelenekle moderniteyi, doğayla insan ruhunu buluşturan müziğiyle ünlü besteci Sir Williams'ın yaşam öyküsü ve eserlerinden bir seçki dinleyeceğiz saat 14.30'da Opus 94.9 programında.
1: Evet, ve saat 15.30'da da Eksik Mecaz'la devam ediyoruz. Ankara Ütopyası bu hafta Eksik Mecaz'da Ankara'nın edebi temsillerini konuşmaya devam ediyorlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında yeni Ankara Ütopyası'nın nasıl ortaya çıktığını, şehrin dönüşümüne eşlik eden karakterleri ele alacakmışlar. Yazarın yıllar sonra gerçekleşmediğini kabul ettiği bu ütopyanın da etkilerini tartışacaklarmış.
0: Evet, saat 16'da Toplumsal Dönüşüm'de Sosyal Girişimcilik programı bizi bekliyor. Hülya Deniz Alp'in hazırladığı programda Güneşhane Vakfı kurucusu Profesör Doktor Alev Gerçeker'le yöneticisi Zeynep Nisan Günç konuğumuz oluyor ve Assos Antik Kenti'nin yakınlarındaki Paşaköy'deki etkinlikleri üzerine konuşacağız. Saat 16'da radyonuz açık olsun.
1: Saat 16.30'da da hariçten sanatla devam ediyoruz. Çelenk Bafra bu bölümde 1979'dan beri 5 yılda bir düzenlenen ve Britanya'nın farklı sanat kurumlarını turlayan kapsamlı Britanya Güncel Sanatı sergisi British Art Show için bu yıl kariyerinin ortasındaki 37 sanatçı son dönem üretimiyle katıldı demiş ve küratöryel bir seçki olan programı Echo of Ashen, A Chorus of Strangers başlığıyla oluşturulmuş ve Hayward Gallery Touring'in yönetiminde Coventry kentinde 3 farklı müze ve sanat kurumuyla turuna başlayan bu programın değerlendirilmesine British Council küratöryel araştırma programıyla orada bulunan programcımız Çelenk Bafra değerlendirecek, bu değerlendirmeyi yapacak bugün saat 16.30'da.
0: 17'de Dünyanın Cazı programında Nazlı Toprak mikrofon başında olacak ve bu hafta 66. doğum günü vesilesiyle alto saksafoncu Kenny Garrett'ın müziğine kulak veriyormuşuz. 1995 tarihli Trilogy albümünden parçalarla Kenny Garrett enerjik yer yer lirik üçlüsüyle bizi caz standartlarından özgün bestecilere uzanan bir yolculuğa çıkartacak. Saat 17'de, 18'de ise Gezegenin Geleceği var ve bugün Uygar Özesmi Yaşayan Gezegen raporunun ortaya koyduğu yaban hayatı kayıplarından Surinam'da siyanürle altın madenciliğine, Yunanistan'daki balık çiftliklerinin çevresel etkilerinden fosil yakıtlardan çıkış tartışmalarına uzanacak. Kömür madenciliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini, göçmen kuşları tehdit eden elektrik hatlarını ve Kuzey Demiryolu projesine karşı yükselen itirazları gündeme taşıyacak. Saat 18 de Gezegenin Geleceği programında.
1: Evet, devam etmeden önce hadi ikinci şarkımızı da dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim. Eksikten sonra çok uyumlu olduğunu düşündüğüm ve bana onu çağrıştıran başka bir gruba geçiyoruz. Debdebe'ye kulak vereceğiz. Arızalı.

Gitarı çıkarttığında işte bu perdeler bağlamada olan, gitarın perdelerinde olmayan, piyanoda beyazla siyah tuşun arasında kalan bir ses. Bu ses bizim memleketimizde var. Koma diyenler var, arızalı ses diyenler var. Bu arıza muhabbeti bizim daha hoşumuza gidiyor. Yani arızalı bir ses.

gitarı çıkarttığında işte bu perdeler bağlamada olan, gitarın perdelerinde olmayan, piyanoda beyazla siyah tuşun arasında kalan bir ses. Bu ses bizim memleketimizde var. Koma diyenler var, arızalı ses diyenler var. Bu arıza muhabbeti bizim daha hoşumuza gidiyor. Yani arızalı bir ses. Yani bize ait de biraz arızalı.

0: Debdebeden dinledik, arızalı parçayı da almışız değil mi biraz?
1: Evet, bize ait ve biraz arızalı bir şey.
0: Evet, Ömür Kılıç Arslan'ın sesini duyduk, ona da bir günaydın diyelim. Çok erken yaşta kaybettiğimiz dostumuz, müzisyen. Hariçten Gazelciler grubunun solistiydi Ömür. Ve onun sesini bu parçada duymak da hepimize çok iyi gelmişti. Bazı seslerin nasıl arızalı olduğunu anlattı bize. Hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, en son gezegenin geleceğinden bahsetmiştik ve saat 18.10'da da Açık Dergi başlıyor İksan Mavi Tuna. Bugün kentte ne var ne yok, hareketli bir kent takvimi de görüyoruz. Ne var ne yok bize anlatacak. Saat 19.00'da da Güne Bakan iletiler var. Işıl Çoban'la Er Dönmez bu bölümde sadece Türkiye'de kutlanan saatçilik gününü konuşacakmış. Saatçilik mesleğinin ve zamanı ölçmenin felsefesine odaklanacağımız bugün de medyada yer bulan zamansal örneklerle günü değerlendireceğiz demiş. Güne Bakan iletilerde bugün Işıl Çoban'la Er Dönmez'den dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 19.30'da ise Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programı bizi bekliyor. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programın bugünkü başlığı Hasanpaşa Gazhanesi'nden Müze Gazhane'ye, Gazhane Çevre Gönüllülerinin 30. yılı başlığını taşıyor. Konukları Şeyda Aktimur, Sevgi Büyükşahan, Gülsün Tanyeli, Işık Demirtaş ve Gül Köksal olacak ve Kadıköy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nin yıkımdan kurtarılarak kamusal bir kültür merkezine dönüştürülmesinin ardından 30 yıllık bir mahalle mücadelesi var. 1994 yılında endüstri mirası olarak tescillenen ancak uzun yıllar terk edilmiş durumda kalan gazhane, mahalle sakinlerinin, akademisyenlerin, sivil toplumun ortak çabalarıyla korunarak 2021 yılında müze gazhane olarak yeniden hayat buldu. Bu hafta gazhane çevre gönüllülerinin 30. yılı vesilesiyle mücadelenin öncülerini ağırlıyoruz. Müze gazhanenin bugünkü işleyişini, mahallelerinin mekana katılımını, restorasyon sürecinde benimsenen ilkelerin ne ölçüde hayata geçirildiğini ve 30 yıllık deneyimden çıkarılabilecek dersleri konuşacağız. Müze gazhanenin enteresan bir özelliği daha var. Galiba dünyadaki ilk iklim müzesini içinde barındırıyor. İçinde tabii yani inanılmaz kamusal konserler vesaire veriliyor. Kütüphanesi var ve gerçekten şehre kazandırılmış önemli yerlerden bir tanesi. Bunun detaylarını 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında dinleyebilirsiniz.
1: Evet, ve saat 20'de de Sonsuz Çilek Tarlaları ile devam edeceğiz. Tuğçe Yapıcı bu bölümde Talha Çelik ile kurucusu olduğu Tırpan Records'ın çalışmalarını konuşuyormuş. 22 Ekim'de Babylon Glocals kapsamında gerçekleşecek Tırpan Records Selects 1912 Marul Okos etkinliği öncesinde Talha Çelik ile Tırpan Records'ın sanatçılarını, kurucusu olduğu 1912 grubunu, hem plak şirketi hem de plak dükkanı kapsamındaki çalışmalarını konuşacaklar dediğimiz gibi bugün saat 8'de.
0: Evet, saat 21'de Vertigo programı var ve Osman Öztürk mikrofon başında olacak ve Vertigo iki hafta önce olduğu gibi yine bu yıl dinleyicilerle buluşan yepyeni parçaları hazırlamış bize Osman. Folk'tan Progressive Rock'a, Indie'den Post Rock'a uzanan 11 parçanın 8 tanesi solo çalışmalara ait. 3 tanesi ise gruplardan gelecekmiş. Bakalım neler var bu akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Gece yarısı 1'de ise Dikenli Tel var.
1: Evet, gece yarısından sonra saat 1'de Dikenli Tel var. Cunort'un anısına yayınladığımız bu programda ne var Lidem?
0: 19 Mayıs 2020 tarihine uzanıyoruz. Cunort'un anonsu yok. Anons etmeye üşendiği programlardan bir tanesi bu. Bon Jovi ile başlıyor. Enteresan bir şekilde başlıyor. Yani bir metal programında Bon Jovi ne alaka diyorsun bir yandan. Ardından Whitesnake, Warlock gibi gruplar var. Ve bu enteresan toplulukların metale ayak olan parçalarından cayır cayır bir yolculuğa çıkartıyor bizi Cunort. Enteresan bir set olmuş. Onun setlerini dinlemek her zaman keyif veriyor insana.
1: Evet, bir de hafta sonu gördüm. Cunort'un o popüler dinleme mecralarından birindeki kendi Cunort yazarak onun kendi diğer listelerine de ulaşabileceğinizi söyledim.
0: Evet, pek çok farklı müzik türüyle ilgilenen arkadaşımızın seçkilerine o en popüler olan müzik dinleme platformunda erişebiliyorsunuz. Erişime tekrar açılmış.
1: Açıldı, evet.
0: Oradan bakabilirsiniz. Peki, hatırlatmalarımızı yapalım. Sonra bir müzik daha dinleyeceğiz.
1: Neydi hatırlatmalarımız?
0: Şöyle ki bir YouTube kanalımız var ve Başak Doğan'ı ağırladık bu hafta. Hata yapmanın nasıl teşvik edildiğini, onun için hata yaparak öğrenmenin nasıl kıymetli olduğunu anlattığı bir söyleşimiz var. YouTube kanalımızda buna bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı, like'lamayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin diyelim. Böylece algoritmaların önüne geçebiliriz. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız. Bugün pazartesi, salı günleri ayrıca hikayenin sonu COP31 bülteni yayınlanıyor. Cumartesileri de açık bülteni yayınlıyoruz. Bunların her ikisine de erişebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta açık bülten Fransa'daki öğrenci ayaklanmalarına odaklandı. Hatta Devrim Özkan bir de playlist yaptı. 1968'den günümüze öğrenci olaylarıyla ilgili hazırlanmış parçaları derledi Devrim Özkan. Bunlara ve daha fazlasına açık bültenden erişebilirsiniz. Açıkbülten.substack.com adresinde yer alıyor.
1: Evet ve son dakikalardayız. Dolayısıyla evet. Hadi şarkımızı anons
0: edelim.
1: Şarkımız
0: uzun, tamamını dinleyemeyeceğiz ama bir kısmını dinleyebileceğiz. Gevende'nin Sen Bir Balık Değilsin Ki albümünde yer alan Vigabond parçasıyla kapatıyoruz programı. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
5: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
5: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
7: Şimdi ve burada.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslan Gökbuget'e teşekkür ederiz.
9: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
7: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
8: Özel Sezin Okulu sunar.
10: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da eğitime değen konuları çok özel konuklarımla konuşuyorum. Bugün programıma ikinci kez konuk olacak Menekşe Tokyay ile birlikteyiz. Kendisiyle geçen sene bir program yapmıştık. Çok özel bir kitabı vardı, Karnım Zil Çalıyor. Onun üzerine söyleşmiştik. Yakın zamanda Menekşe Hanım'ın İletişim Yayınları'ndan yeni bir kitabı çıktı. Çok güzel, çok hakikaten kaliteli bir kitap. Yeni Yalnızlar, Dijital Çağın Çocukları. Menekşe Hanım hoş geldiniz öncelikle.
11: Hoş bulduk, çok teşekkürler davet içinde.
10: Ben teşekkür ederim. Hakikaten o kadar doğru zamanda, o kadar güzel bir çalışma yapmışsınız ki çok fazla konuşuyoruz, hem aileler hem eğitimciler. Kamuoyunun gündeminin önemli bir parçası dijital hayat diyeceğim tırnak içerisinde. Ve bu dijital hayatın çocuklar üzerindeki etkisi. Siz özellikle yalnızlığa vurgu yapmışsınız. Çok fazla sorun var. Çok önemli bir alan açıyorsunuz bence dijital dünya ile ilgili ve çocukların yalnızlığıyla ilgili. Bununla ilgili pek çok soru hazırladım size. Özellikle bir cümleniz de benim çok ilgimi çekti. Birlikteyiz ama temas etmiyoruz. Sosyal medya bizi bağlı gösteriyor ama bağlarımızı inceltiyor diyorsunuz. Buradan başlamak isterim. Dijital yalnızlık dediğimizde nasıl bir yalnızlıktan bahsediyoruz?
11: Şimdi dünyada bir yalnızlık epidemisi var, salgını var. Bu özellikle pandemiden sonra çok arttı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 6 kişiden biri yalnız. Şimdi ben uzun zamandır, 15 yıl oldu galiba, çocuk hakları üzerine çalışıyorum. Doktora konum bu alandaydı. İlk kitabım demin de dediğiniz gibi çocukların açlığı konusundaydı. Bir yandan da anne şapkam var. Bir çocuk yetiştiriyorum, bir kız çocuk yetiştiriyorum bu toplumda. Ve o da elbette yaşıtları gibi dijital dünyanın içine doğan bir çocuk. Ben hem onu gözlemledim hem de dünyadaki yalnızlık salgını içinde çocukların yerini yakından gözlemledim, okudum, araştırdım. Ve kısa bir süreden beri batılı ülkelerde bu konularda kafayı yoran ve gündeminde bu konulara yer açan, yani bizde ne yazık ki öyle bir sorun var, gündemimize çocuklara yer açmıyoruz. Gündeminde çocuklara yer açan ülkelerde dijital yalnızlık konusu ayrı bir araştırma alanı haline geliyor. Ben de buradan ilerleyerek ilk kitabımda çocukların fizyolojik açlığını ele almıştım. Şimdi ruhsal açlık ve yalnızlığa doğru ilerlemeye karar verdim. Dijital yalnızlıkta şunu kastediyorum. Bir çocuk sürekli bağlantıda, işte elinde telefon var, ekran var, çok farklı sosyal medya uygulamaları var. Sürekli bağlantıda ama kendisini görülmüş, duyulmuş ve anlaşılmış hissetmiyor. Telefonu sürekli çalıyor, devamlı bildirimler geliyor, mesajlar geliyor. Birileri paylaşımını beğeniyor veya beğenmiyor. Ama kötü bir gün geçirdiğinde, okulda başına bir şey geldiğinde veya mutsuz olduğunda bunu konuşacağı, onu sabırla dinleyecek biri yok. Bu çocuk dijital yalnız. Yani burada konu sadece ekran başında bu çocuğun kaç saat geçirdiği de değil, ekranın hayatında neyin yerini aldığı. Yani çocuk sıkıldığında, üzüldüğünde, kaygılandığında teselliyi telefonunda mı arıyor? Yüz yüze oyunlarda, arkadaşlarla etkileşimlerinde veya ailesiyle duygularını paylaşmakta mı arıyor? Yani başkalarının özenle seçtiği hayatlara bakarken kendi hayatını yetersiz buluyor mu? Devamlı bir şeyi kaçırma kaygısı mı yaşıyor? Yani kalabalıklar içinde yalnızlık deriz ya, çocuklar da şu anda ekranın kalabalığı içinde yalnız mı değil mi? Bunu araştırmak istedim bu kitapta. Ve bana yol gösteren çok değerli bir kaynak vardı. Kitapta da ondan bahsettim. Yalnızlık araştırmalarında da sosyal sinir biliminin kurucusu John Cacioppo ve bilim yazarı William Patrick. Bu iki kişinin yazdığı ortak bir kitap var. Kaynakçada onu da bulabilirsiniz. Türkçe'ye de çevrilmiş. Bu kişiler yalnızlığı, dijital yalnızlığı şu şekilde tanımlıyor. Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilişkilerle sahip olduğu ilişkiler arasındaki mesafe. Bu çok önemli bir kavram. Aslında çocuk da demeyelim, hepimiz için geçerli bu. Sahip olduğumuz ilişkilerle ihtiyaç duyduğumuz ilişkilerin arasındaki mesafe bazen çok farklı olabiliyor. Yani yalnızlık aslında çocuklar, yetişkinler, ergenler için bir sosyal alarm, bir biyolojik alarm oluyor. Nasıl ki açlık bize beslenme ihtiyacım var diyorsa, yalnızlık da bize dönüyor ve anlamlı bağlara kurmaya ihtiyacım var senin. O yüzden artık biriyle arkadaş ol, anlamlı bir ilişki kur diyor. Bunu çocuklar üzerine okudum bu kitapta. Çocuklar üzüldüğünde, sıkıldıklarında, yalnız hissettiklerinde neden telefona yöneliyorlar? Buradaki kısa bir rahatlama onlarda aslında nasıl bir döngüyü tetikliyor biyolojik olarak, fiziksel olarak, psikolojik olarak? Bunları ele almak istedim. Ve en son vardığım noktada zaten yüz yüze iletişimin, anlamlı bağlar kurmanın aslında dijital yalnızlığın panzehri olduğu. Ve dijital yalnızlığın da aslında kaçınılmaz bir son olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü eline her ekran alan, her telefon alan çocuk dijital yalnız diyemeyiz. Ama o çocuğun o telefona yönelirken hangi duygusal açlığını gidermek istediğini mutlaka görmemiz lazım. Onu özellikle bir anne ve çocuk hakları uzmanı olarak vurgulamak istedim bu kitapta.
10: Harika. Size çözüm önerilerinizi de soracağım. Zaten kitapta geniş yer vermişsiniz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi kitabın içerisinde yalnızlık üzerine yapılmış pek çok bilimsel araştırma var. Biraz önce referans da verdiniz. Bunların sonuçlarında yalnızlıkla dijitalleşme arasında anladığım kadarıyla siz de kitapta bahsetmişsiniz. Güçlü bir ilişki var. Bununla birlikte sizin özellikle altını çizdiğiniz bağlantı kavramına değinmek istiyorum. Çünkü kitapta diyorsunuz ki sosyal medya bağlantı kurmamız için ısrar ediyor. Ama çoğu zaman yalnızlığın yeni biçimlerini üretiyor. Bu iki soruyu birleştirerek sormak isterim aslında size. Hem bu bilimsel araştırmaların sonucunda spesifik olarak nelere ulaşmışız, hem de yeni yalnızlık ne demek çocuk için?
11: İkinci sorunuza başlayayım. Farklı yeni yalnızlıklar var. Örneğin kıyaslamanın yalnızlığı diyorum ben buna. Başkalarının hayatlarını özenle seçilmiş anlarına bakıp kendi hayatımızın tamamını onlarla kıyaslıyoruz. Bunu yetişkinler olarak biz de yapıyoruz. Çocuk da Instagram'a veya başka bir sosyal medya platformuna baktığında yaşıtlarını çok mutlu, çok güzel, çok zengin, karnı tok veya çok sevgili olarak görebiliyor. Bunda tabii filtrelerinde çok etkisi var. Çocuk için bu duygu herkesin ait olduğu bir yer var, benim yok düşüncesine dönebiliyor kıyasladığı için. Bu da öz değerini beğeni sayısıyla ölçmeye dek varabilen bir döngü. Seyirci kalıyor çocuk. Örneğin eskiden bizim çocukluğumuzda davet edilmediğimiz yaş günlerini bilmezdik. Şu anda çocuk sosyal medya hesaplarından örneğin sınıfında veya aynı yaşıtlar arasında davet edilmediği bir yaş günü fotoğrafını görüyor. Bu onu ayrı bir yalnızlığa itiyor. Duygusal olarak çocuklar doymuyor. Bunun yarattığı bir yalnızlık var. Çünkü beğeniler, yorumlar, kısa yazışmalar anlık bir yakınlık hissi veriyor çocuğa. Ama bu temaslar ihtiyaç olan derinliği, sürekliliği, demin sözünü ettiğim anlamlı bağları kurmasını sağlayamıyor. Kalabalık içinde yalnızlık var. Kitapta Egemen Oyunda diye bir kısa filmi örnek verdim. Yani izleyicilerimizin de mutlaka izlemesini çok isterim. Sabancı Vakfı'nın açtığı bir kısa film yarışmasıydı dijital yalnızlık konusunda. Orada çocukta dijital yalnızlığın nasıl ortaya çıktığına dair Egemen Oyunda diye bir kısa film vardı. Orada mesela Egemen dijital dünyada çok popüler bir çocuk ama yaş günü olduğunda kimse o yaş günü partisine gelmiyor. Bu da çocuğun dijital yalnız ama kalabalıklar içinde yalnız olduğunu gösteren bir gösterge. Ve bütün bu farklı dijital yalnızlık türlerinin ortak noktası bağlantı sayısı artarken ilişkilerin derinliğinin aynı ölçüde artmadığı. Yani çocuğun ihtiyacı olan yalnızca birinin çevrimiçi olması değil, kendisine zaman ayıran, onu dinleyen, hayatına güvenle yer tutan insanların varlığı aslında. Çocuk bu insanların olmadığında dijital yalnızlık çekiyor. Kitapta çok kıymetli bilimsel araştırmalara yer verdim. İlk kitabımda da bilimsel araştırmalar ve iyi uygulama örneklerini çok önemsiyorum. Onlara da yer vermiştim. Çünkü bilimsel araştırmalar böyle bir çetrefilli sorunda bize bilimin ne dediğini ve aslında çözümsüz olmadığını gösteriyor. Bir umut ışığı yaratıyor. Örneğin Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin bir çalışması var. 27 AB ülkesinde 16 yaş ve üzeri yaklaşık 25 bin kişinin verileri incelenmiş ve özellikle bunların arasında yoğun ve pasif sosyal medya kullanımıyla yalnızlık arasında çok yakın bir ilişki bulunmuş. Yani sürekli başkalarının hayatını izlemekle bir arkadaşımıza doğrudan yazıp konuşmak arasındaki deneyim farklılığını bu araştırma verilerinde görüyoruz. Ve bu aynı araştırmaya göre sosyal ağ sitelerinde günde 2 saatten fazla geçirmek yalnızlık düzeyini artmasına çok katkıda bulunuyor. Bu çok önemli bir veri. Başka bilimsel araştırmalar da var. Türkiye'den var, Amerika'dan var. Örneğin 2018 yılında Amerika'da 143 üniversite öğrencisi rastgele iki gruba ayrılmış. Bir grup sosyal medya kullanımını günde 30 dakikayla sınırlandırmış. Diğer grup istediği kadar uzun uzun kullanmış sosyal medya hesaplarını. 3 hafta sonunda 30 dakikayla sınırlandıran grupta yalnızlık ve depresif belirtiler anlamlı ölçüde azalmış. Mısır'dan kıymetli bir araştırma var. Mısır'da 300 okul çağındaki çocukla bir araştırma yapılmış ve kontrol edilmesi güç yani dürtüsel bilgisayar kullanımı, bilgisayar oyunlarının kullanımının hem yalnızlık hem de gerçek hayatın sorunlarından kaçma eğilimine yol açtığı ortaya çıkmış. Çocukların 5'te 1'inde kullanılan ölçekte patolojik ve bağımlılık düzeyinde bir bilgisayar oynama eğilimi bulunmuş. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden iki kadın araştırmacı 2018 yılında önemli bir araştırma yapmış. Orada da 9-10 yaş aralığında 205 çocukta bilgisayar oyunu bağımlılığıyla yalnızlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunmuş. Aynı dönemde Adıyaman'da da 13-18 yaş aralığında 634 öğrenciyle başka bir araştırma yapılmış. Onda da dijital bağımlılık ve yalnızlık düzeyinin başa baş gittiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla çok fazla bilimsel araştırma var. Merak edenler kitapta da ayrıntılı olarak görecektir. Ve burada dijital yalnızlığın aslında tüm dünyada bir sorun olduğunu ve ufak ölçeklerdeki sonuçların da aslında kendi ülkemize indirgenebileceğini gördüm. Ve şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yalnızlık ve dijitalleşme arasında tek yönlü basit bir ilişki yok. Bunu özellikle kitaplara vurguladım. Yalnızlık çocuğu ekrana çekebilir, tamam. Bazı kullanım biçimleri de yalnızlıkla birlikte görülebilir. Ama ekran çocuğun hayatında hangi ihtiyacı karşılıyor ve hayatında hangi ilişkilerin yerini alıyor? Yalnızlık araştırmasında bu sorunun önemi çok daha farklı bir sonuç yaratıyor. Çünkü hepimizin dijital medya okuryazarlığına da ihtiyacı var. Yani dijital araçları tamamen bir kenara bırakamayız. Ama bunun yalnızlığı körükleyen veya yalnızlık sonucu dürtüsel bir kullanıma dönüşmemesi gerekiyor. Son olarak UNICEF'in 3 Eylül'deki bir araştırması özellikle çok önemli. Ben de köşe yazımda bu araştırmaya yer vermiştim. Burada 21 ülkede internet kullanan 12-17 yaş aralığındaki 20 milyon çocukla bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın sonuçları çok beni bir anne olarak da çok endişelendirdi. Her 5 çocuktan biri son 1 yıl içinde teknoloji aracılığıyla gerçekleşen cinsel sömürü veya istismarın en az bir biçimine maruz kalmış. Daha da ürkütücü olanı Ayşe Hanım, çocukların başlarına gelen bu olayların yarısını hiç kimseye anlatmamış olmaları. Ayrıca polise, sosyal hizmetlere veya yardım hatlarına bildirilenlerin oranı da %1'in altında. UNICEF bir uyarıda daha bulmuş aynı raporda. Vakaların yarıdan fazlası, yaklaşık %60 kadarı sosyal medya platformlarında olmuş bu cinsel sömürü ve istismarın. %14'ü de çevrimiçi oyunlarda. Yani oyunlarda özel mesajlaşma, sahte hesap veya diğer tasarım özellikleri faillerin çocuklarla, özellikle yalnız çocuklarla güven ilişkisini istismar etmek için kullandığını göstermiş.
10: Menekşe Hanım, hem bu kadar ayrıntılı bilimsel araştırmaları, çalışmaları kitaba koymanız bence çok kıymetli. Özellikle bu bölümün okunmasını tavsiye edebilirim. Hem de biraz önce söylediğiniz gibi pek çok sınıflandırmayı yapıp ortaya koymanız bence çok kıymetli. Yani kıyaslamanın yalnızlığı, seyirci kalmanın yalnızlığı, duygusal boşluk, kalabalık içinde yalnızlık. Bu kadar farklı biçimlerin olduğunu bilmek bile bence çok önemli bir farkındalık. Çünkü konuyu başka türlü ele almamızı sağlıyor. Bu bağlamda iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi, kitabınızda çok güzel yer vermişsiniz. Sokağın rolü, yani sokağın çocuğun yalnızlığı üzerindeki etkisini hem soracağım. Ayrı bir bölüm var kitabınızda bununla ilgili. Hem de bununla birlikte olarak ebeveynin rolünü.
11: Evet, sokak çocuk için dünya ile ilişki kurulan yer. Sizin daha önceki bir yayınınızda Burak Doğan Günlü olan yayın beni çok etkilemişti. O yayında da mesela Burak Bey eskiden bizim çocukluğumuzda tek şeritli bir yol var diyordu. Şimdi aslında çocukların çok şeritli bir yolda ilerlemesi isteniyor. Ve bu yolda önlerine çok fazla onların dikkatini dağıtan şeyler var. Bu sokak aslında çocuğun dijital dikkat dağıtıcılardan arınarak yaşıtlarıyla sosyalleşmesi için çok kritik bir alan açıyor. Bugün pek çok çocuğun hayatına bu alan daraldı. Trafik olsun, yapılaşma olsun, güvensizlik olsun, birbirimize de artık güvenmiyoruz. Oyun alanları çok azaldı, her yere binalar dikiliyor. Yetişkinler de çok kaygılı, ben kendimden de biliyorum. Ama bir yandan da aslında parka bırakmadığımız çocuğu binlerce, yüzlerce yabancının olduğu dijital alanlara bırakabiliyoruz. Burada çocuğa mesela telefonu bırak dışarı çık diyoruz. Ama çocuk nereye çıkacak? Binalar arasında hapsolmuş bir hayatı var. Kitapta işte çocuklar tehlikeden değil hayattan sakınılıyor diyorum. O cümle bu park temelli çocuk dostu kentlerin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Saklambaç, ip atlama, aslında tırmanma, çamurla oynama. Bunlar çok basit oyunlar gibi görülebilir ama çocuk bu oyunlarda bedenini tanıyor, arkadaşları sorun çözmeyi öğreniyor, ortak kurallar koyuyor ve rezilyansı artıyor. Çok böyle moda bir tabir ama oyunla beraber rezilyansı artıyor. Sokağın boşluk bıraktığı anda da bu boşluğu ekran dolduruyor. Bunu fark eden batılı ülkeler var. Bu ülkelerde çok değerli örnekler var. Örneğin Let Grow diye bir yaklaşım var. Kitapta da bundan bahsettim. Çocuğa sokak temelli, oyun temelli, bağımsızlık ve serbest oyun alanını yeniden açan bir yaklaşım bu. Başında da sosyal psikolog Jonathan Haidt var. Okullara bu Let Grow yaklaşımını benimseyen okullara çok basit bir öneri getiriyor Jonathan Haidt. Çocuğa ailesinin de izniyle ama ailesi onun yerine yapmadan daha önce kendi başına yapmadığı bir işi deneme fırsatı verin diyor. Ödev olsun bu diyor. Mesela çocuk bu hafta ödev olarak o evin yakınlarındaki markete gitsin, marketten ekmek alsın gelsin diyor. Veya çocuk bahçede tek başına bir çiçek eksin diyor. Ya da parkta arkadaşları oynasın diyor. Yani çocukta ben yapabilirim hissini uyandırıp aynı anda da o dijital dünyanın bataklığından kurtarmak için çocuğu. Onun dışında çok değerli çocuk dostu kent planlamaları var. Barcelona bunlardan biri. Programdan önce baktım. Barcelona'da bu konuda neredeyse her hafta yeni bir proje uygulanıyor. Amaç da oynanabilir kent yaratmak. Yani kamusal alanın planlamasına çocuğun oyun hakkı dahil ediliyor. Açık okul bahçeleri kuruluyor. Okul dışındaki saatlerde mahallelerde serbest oyun alanları yaratılıyor. UNICEF'in bu alanda çok değerli projeleri var. Çocuk dostu kentler projeleri. Türkiye'de İstanbul, İzmir bu projeye dahil olmuştu. Onun dışında Paris'te çocuk sokakları uygulaması var. Okul çevrelerindeki sokakların yayalaştırılması var. Ve çocukların daha fazla bitkiyle, oyun alanlarıyla haşır neşir olması için bostan uygulamaları gibi uygulamalar var. Çocuğu giderek dijital dünyanın o bağımlılığından kurtarıp okul, mahalle, oyun parkı gibi daha bizim çocukluğumuzu andıran alanlara yöneltmek istiyorlar. Türkiye'de bunun uygulamaları oldu. Kent 95 uygulaması oldu. 95'le kastedilen 3 yaşındaki bir çocuğun boyundan şehrin algılanması ve şehrin ona göre yapılanması. Mesela kamusal planların, kamusal kentsel mekan planlamalarının çocukların ihtiyaçları, beklentileri doğrultusuna yapılması. Kent 95'in amacıydı. Bu da Hollanda merkezli bir projeydi. O projede İstanbul'un belirli bölgeleri çocuk dostu hale getirildi. Tabii gönül isterdi ki tüm kentlere yayılsın, kentin her bir bölgesine yayılsın. Ama ne yazık ki çok kaotik ve yoğun bir gündem içinde çocuğun oyun hakkı aslında çok arka sıralara gelebiliyor. Bu açıdan çocuğun oyun hakkını çok önemsiyorum. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir parçası aslında bu. Çocuğun oyun hakkı ve çocuğun katılım hakkı. Yani kentler planlanırken aslında çocuğun nasıl bir oyun ortamında kendini geliştireceği konusunda da katılım hakkı var. Belediyeler bunun için var. Tüm bunlar beraber düşünüldüğünde aslında çocuk oyun oynayacak alan bulamadığı için aslında dijital dünyaya yöneliyor ve dijital yalnız oluyor.
10: Menekşe Hanım, geçen sene sizi konuk ettiğim kitabınız Karnımız Hiç Alıyorum da çok temel meselesi, aslında kavrayışı, iyi ki öyleydi, hak temelli oluşuydu. Bu kitabınızda da aynı kavrayış var ve dolayısıyla biraz önce verdiğiniz örneklerde de yani bu meseleyi hakikaten sosyal kamusal politikalarla, teknoloji şirketleriyle ele alıyorsunuz. Daha geniş bağlamında ve çocuk hakkı üzerinden ele alıyorsunuz. Böyle yaptığımız zaman olayı sadece çocuk ve aileye sıkıştırmamış oluyoruz. Ve diyorsunuz ki kitabınızda başka türlüsü mümkün. Biraz önce birkaç örnek verdiniz ama çok kısa sizden başka türlüsünü nasıl yapalım hep birlikte diye öğrenmek isteriz.
11: Evet, başka türlüsü mümkün. Çünkü çocuğun hayatına arkadaşlık, oyun, hareket, merak, aidiyet çoğaldığında aslında o dijital yalnızlığın panzehrini de hep beraber bulmuş oluyoruz. Örneğin evde ortak kurallar getirilebilir. Ama bu kurallara yetişkinlerin de dahil olması şartıyla. Şimdi yeni bir trend başladı. Ebeveyn sosyotelizm deniyor. Bununla kastedilen çocuk annesine babasına bir şey söylerken annenin devamlı telefona bakması, babanın hı hı demesi ve onu dinlememesi. Aslında çocuğa verilmesi gereken ilginin telefona yöneltilmesi. Bunu önlemek de yetişkine, ebeveyne düşüyor. Çünkü aile ortamında en küçük birimdeki temel rol model aslında ebeveyn. Dolayısıyla ilk önce bizim değişmemiz lazım. Çocuğun yaşını ihtiyaçtan dikkate alan sınırlar getirmemiz lazım. Okulda da yapılması gerekenler var. Çünkü okulda başarı kadar okul ortamına aidiyet de çok önemli. Çocuğun mesela sınıfta arkadaşı var mı? Teneffüslerde yalnızlık çekiyor mu? Veya akran zorbalığını uğruyor mu? Örneğin kitapta suça sürüklenen çocukların dijital yalnızlığı konusunda bir bölüm yapmıştım. Orada Almanya örneğini ele aldım. Almanya'da suça sürüklenen çocuklarla dijital bağımlılık ve dijital ortamda örgütlenme arasında polis, aileler ve okul arasında bir diyalog sonucunda çok iyi bir soruşturma geçirilmiş ve birçok çocuğun suça sürüklenmesi engellenmiş ve okulun çocuklar için bir refah alanı olmasına yönelik projeler geliştirilmiş. Bu da çok önemli çünkü suça sürüklenen çocuklar da hepimizin aslında son dönemde ve uzunca bir dönemdir bir yarayan, kanayan yarası ve bu konularda bir şey yapılması lazım. Herkes bir yerinden tutuyor. Ama günün sonunda aslında dijital yalnızlık çeken çocukların suça sürüklendiğini unutmamak gerekiyor. Burada tekrar okula dönersek, okulun da çocukları dijital bağımlılıktan kurtarıp okul ortamına aidiyet hissiyle beraber çekmesi önemli. Ailelerle beraber hareket etmesi lazım okulların. Bu çünkü ebeveynlerin okullarla beraber bir şey yapması çocuk üzerine çok daha büyük bir etki yaratıyor. İngiltere'de güzel bir örnek var. Smartphone Free Childhood adı. Cep telefonsuz çocukluk, akıllı telefonsuz çocukluk diye geçiyor. Burada ebeveynler okullarla beraber bir mutabakat imzalıyorlar. Ve akıllı telefon edinmeyi o okul bazında en az 14, sosyal medya hesabı açmayı da en az 16 yaşına kadar öteleme temelli bir sözleşme bu. Böylece aile çocuğun bütün arkadaşlarına farklı bir kararın yükünü taşımasını engellemiş oluyor. Okulda herkes için aynı kuralların geçerli olduğu bir ortam oluyor. Bu akıllı telefonsuz çocukluk hareketi benim için çok önemli bir hareket. Çünkü tüm dünyaya yayılmış bir hareket. Türkiye'de uygulanmasını çok arzu ederim. Hani hepimizin ucundan tutması gereken bir şey aslında bu çünkü.
10: Kesinlikle.
11: Ve temel olarak da daha az yalnızlaştıran bir dijital çocukluk için çocuğun ekran dışında da beklenmesi, aranması ve anlamlı bağlar kurması gerekiyor. Ve burada rehber öğretmenlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü aileyle bağ kurulması ve suça sürüklenmeden alın, işte akran zorbalığına kadar, çünkü dijital ortamda da akran zorbalığı var. Bunların fark edilip proaktif bir şekilde bir strateji geliştirilmesi çok önemli.
10: Emine Ekşi Hanım, aslında çok son 30 saniyeye girdik ama size çok sormak istediğim bir soru var. Kitabın duygusunu sormak istiyorum size. Çünkü bu kitabı yazarken çok sayıda araştırma okudunuz. Çocukların deneyimlerini ve giderek büyüyen bir toplumsal meseleyle birebir karşı karşıya kaldınız. Siz yeni yalnızları hangi duyguyla yazdınız ve kitabı bitirdiğinizde o duygu değişmiş miydi? Çok kısa.
11: Evet, yeni yalnızları yazarken hem bir anne hem çocuk hakları uzmanı olarak ben kendi hayatımı ne yapacağım ve ben insanlara nasıl bir örnek sunacağım diye başladım. Geldiğim noktada hala çok fazla kaygım var çünkü dünya çok gelişiyor bu alanda. Ama yanına çok somut bir umut da eklendi. Çünkü yalnızlığı büyüten koşulları görebiliyorsak onları değiştirmek için de adım atabiliriz.
10: Menekşe Tokyar, çok teşekkür ediyorum. Hem programa katıldığınız için hem de yeni çalışmanız, yeni kitabınız, Yeni Yalnızlar Dijital Çağın Çocuklarını bizimle paylaştığınız için, tavsiyeleriniz için, emekleriniz için demek istiyorum. Çünkü bence bu kitap aynı zamanda biraz önce sizin söylediğiniz gibi bizlere de umut verecek ve bir şeyler yapmak için yeni sorular sormaya başlayacağız. Çok teşekkürler.
11: Ben çok teşekkür ederim.
10: Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
9: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
7: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
8: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aslan Gökbuget'e teşekkür ederiz.
9: Apaçık Radyo.

0: sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kutlu ediyoruz. Biraz sessiz olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Yeşil zeytin, kara zeytin, o güzelim zeytin. Ne diyordu Bedir Rahmi? Önde zeytin ağaçları, arkada yar. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Sevgili zeytin, seni çok seviyoruz da hak ediyor muyuz acaba?
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güner A. Polatoğulları'na teşekkür ederiz.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün programa çok eski bir soruyu sorarak başlamak istiyorum. İnsan bu gezegende doğanın sahibi mi? Yoksa onun yalnızca küçük bir parçası mı? İklim krizi, kuraklık, orman yangınları, seller, azalan biyoçeşitlilik, yok olan türler. Çoğu zaman bu sorunları teknik meseleler olarak konuşuyoruz. Yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Karbonu nasıl azaltacağımızı tartışıyoruz. Bütün bunlar elbette çok önemli ama bugün biraz farklı bir yerden bakmayı deneyelim. Şöyle düşünelim. Diyelim ki yarın sabah uyandık. Atmosferdeki karbon oranı olması gereken seviyeye indi. Nehirlerimiz tertemiz, denizlerde plastik kalmadı. Bütün enerji yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor. Peki insan kendisini hala doğanın efendisi olarak görmeye devam ediyorsa gerçekten bir şeyi çözmüş olur muyuz? Bugün yaşadığımız çevre krizinin temelinde gerçekten teknoloji eksikliği mi var yoksa insanla doğa arasında ilişkinin bozulması mı yatıyor? İşte tam bu yüzden bugün yalnızca doğayı değil, doğaya karşı sorumluluğumuzu konuşmak istiyoruz. Toprağı, yabanıl hayatlı alanları, biyoçeşitliliği, belki de en önemlisi insan olmanın anlamını konuşmak istiyoruz. Ve bu yolculukta bize eşlik edilecek çok önemli bir isim var. Uzun yıllardır doğa yazını, çevreci eleştiri ve Aldo Leopold'un toprak etiği üzerine çalışan kıymetli hocam Profesör Doktor Ufuk Özdağ bizimle birlikte. Ülkemizde toprak etiği çalışmalarına öncülük yapan Ufuk Hocam bu kapsamda

0: 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Toprak Etiği ve Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu ve halen bu merkezin müdürlüğü görevini de sürdürüyor. Önce hocamı bir programa dahil edelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam hızlıca bir giriş yapmak istiyorum izninizle. Son yıllarda iklim krizini, turaklığı, selleri, orman yangınlarını, biyoçeşitlik kaybını bunların hepsini çoğunlukla teknik problemler olarak konuşuyoruz. Daha iyi teknolojiler geliştirirsek ya da daha doğru politikalar uygularsak bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyoruz. Yeni yasalar çıkarıyoruz, uluslararası anlaşmalar yapıyoruz ama bütün bunlara rağmen doğayla kurduğumuz ilişki giderek daha kırılgan hale geliyor. Acaba sorunu yanlış yerde mi arıyoruz? Siz çevre krizinin aynı zamanda bir etik kriz olduğunu söylüyorsunuz. Sizce insanı bugünkü noktaya getiren asıl kırılma nedir hocam? Doğayla ilişkimizde nerede yanlış yapmaya başladık?
1: Öncelikle beni bu değerli programınıza davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben edebiyatçıyım, ama ilgi alanlarım genişledi. Doğa korumacı yazarların edebiyatı ve bilimi harmanlayarak yazdığı yazıları bu yıllardır okutuyor ve derslerimde okutuyor olmak benim ilgi alanlarımı genişletti. Bu bizim alanımızda edebiyat ve çevre alanı insani bilimlerle doğa bilimlerini birleştirmek anlamına geliyor. Bunun arasında kopukluk vardı. Üstelik edebiyatçı neden ekolojiyle veya çevreyle ilgilensin ki diye bir düşünce vardı. Sonra edebiyat çalışmalarında ekolojik bir dönüşüm gerçekleşti ve bunun içinde çevreci eleştirmenler epeyce çaba sarf ettiler. Daha önceki dönemlerde edebiyat sanki sadece insanla ilgilenir diye bir anlayış vardı. İşte insan ilişkileri, insan psikolojisi, toplumsal bir varlık olarak insan, insanın konuştuğu dil, çevrede sadece bir arka plan burada. Oysa artık o arka plandaki çevre, yabanıl doğa, canlılar, yaban hayatı ön plana geçti. İnsan ve doğa artık birleşti ve doğanın da bir dili olduğunu biliyoruz ve kulağımızı tıkamış olduğumuz bu dili öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bu yeni bir paradigma oluyor edebiyatçılar için ve bu alanda da en temel düşünce insanın doğanın efendisi olmadığı. İnsan doğanın efendisi değil. Doğanın sadece bir parçası. Doğanın efendisi olunca insan ve doğa arasındaki ilişki tabii ki bozuluyor. İnsanı bugünkü noktaya getiren asıl kırılma neydi? Doğayla ilişkimizde nerede yanlış yapmaya başladık? Şimdi böyle sorunca biz çevreci eleştirmenler biraz eskilere gidiyoruz. 400 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ben çevre ve edebiyat derslerime Francis Bacon'ın New Atlantis eseriyle başlıyorum. Yıl 1626. Bu eser esasen doğa kıyımını meşrulaştırmıştır. Şimdi doğanın cansız olduğu fikrini yaygınlaştırmıştır. Tam 400 yıl önce Pasifik Okyanusu'nda Ben Salem diye bir ada var bu eserde. Ve burada da Solomon's House adında bir araştırma enstitüsü var. Günümüzün araştırma merkezleri gibi bir yer burası. Ve burada doğanın cansız olduğu temel fikrinden yola çıkarak her türlü doğa kıyımı, hayvan deneyleri yapılıyor ve tabii ki medeniyet ve tıp çok ilerlemiş. Bacon modern bir araştırma enstitüsünde olduğu gibi laboratuvarları, gözlem evlerini, botanik bahçelerini, tıbbi tesisleri ve sistematik deneyler yürüten araştırmacıları anlatıyor burada. Ve burada teknolojik gelişmeler, işte medeniyetin ilerlemesi, doğanın kullanılabilir olduğu görüşüne bağlı. Şimdi günümüzde de öyle değil midir? İnsan refahı için her türlü doğa sömürüsü mübah. Doğa, taş, toprak, canlı mı, cansız mı? Bunlar çok felsefi konular. Ayrı bir program lazım belki bunları tartışmak
0: Tabii.
1: için. Gaia hipotezini ortaya koyan James Lovelock'a göre dünya canlı bir beden. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu ama eğer iklim krizi ve çevre krizi aşılacaksa en azından Aldo Leopold'un önerdiği gibi yeryüzünün bir biyotik topluluk olduğu görüşüne inanmamız lazım. Bunu ne kadar vurgulasak azdır. Çünkü eğer bunu içselleştiremezsek doğanın, arazilerin, ekosistemlerin sömürülmesinin önü açılıyor. Daha doğrusu hiç kapanmıyor. Şimdi Leopold'un bu toprak etiği düşüncesine göre yeryüzü insanların sömüreceği bir kaynaklar topluluğu olarak değil, yaşayan bir topluluk olarak görülmelidir. Şimdi onun temel düşüncesi insanların toprakları, suları, bitkileri ve hayvanları içeren biyotik topluluğun sıradan üyeleri olduğu yönündedir. Leopold insanın eylemleri bu biyotik topluluğun bütünlüğünü, istikrarını ve güzelliğini koruyor mu, korumuyor mu buna bakar. Yani etik mesele işte burada devreye girer. Toprak birbiriyle bağlantılı canlı ve cansız unsurların oluşturduğu bir topluluk mudur? Evet. Bu etik açıdan ne anlama gelir? İnsanların sadece diğer insanlara karşı değil, daha geniş ekolojik topluluğa karşı da sorumlulukları vardır. Ve Leopold'un o ünlü formülü şu şekildedir. Bir eylem biyotik topluluğun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruduğunda doğru, aksi takdirde yanlış bir eylemdir demiştir. O halde bu bahsettiğim biyotik topluluk kavramı bütün bu düşüncenin en ön saflarındadır diyebilirim. Bu arada ben iyimserim. Biyotik topluluk düşüncesini temel alacağımız daha iyi teknolojiler geliştirirsek, daha doğru politikalar uygularsak, yeni yasalar çıkarabilirsek ki çıkarılıyor bunlar, sorunlar elbette çözülür. Uluslararası anlaşmalar da çok yerinde. Ülkemizde yakında COP31 gerçekleşecek. Bütün bu uygulamaların, yeni teknolojilerin, yasaların, uluslararası anlaşmaların doğanın bir biyotik topluluk olduğunu gözeterek çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Daha net konuşmak gerekirse her şey ekolojinin temel ilkelerine uygun olmalı. Dünyada her şey her şeye bağlıdır. Doğa bir ilişkiler ağıdır. Bunu hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Böyle yaptığımız takdirde de ne bir gölü kirletebiliriz, ne bir sulak alanı kurutabiliriz, ne bir yabanıl alanı bozabiliriz. Doğaya yapılan müdahaleler doğanın dengesini bozacak şiddetle olmayacak. İşte bu konuda insanoğlu hata yapmıştır. Dolayısıyla evet, bu bir etik krizdir.
0: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Şimdi siz sözlerinizde Aldo Leopold'dan bahsettiniz. Ben de esasında sözü oraya getirmek istiyordum. 1900'lü yılların başı Amerika'nın Arizona eyaleti. O zamanlar genç bir ormancı Aldo Leopold. Devlet adına çalışıyor. Ve görevi oldukça net. Kurtları öldürmek. Çünkü o dönemde kurtların geyik sayısını azalttığı, bunun da avcılığa olumsuz etkilediği düşünülüyor. Leopold bir gün arkadaşlarıyla birlikte bir kurt sürüsüne rastlıyor, silahını ateşliyor. Kurtlardan biri yere düşüyor. Leopold yanına yaklaşıyor ve o an hayatı boyunca unutamayacağı bir şeye tanık olduğunu söylüyor. Hocam izin verirseniz bu tanıklığı sizin çevirisini yaptığınız bir kum yöresi Almanağı ve Oradan Buradan Eskizler adlı eserden okumak istiyorum. Kurdun yanına vaktinde yetiştik ve gözlerinde keskin bir yeşil alevin sönmekte olduğunu gördük. İşte o zaman anladım ve o günden beri iyi biliyorum ki o gözlerde bana alışılmadık gelen bir şey vardı. Sadece onun ve dağın bildiği bir şey. O zamanlar gençtim ve hep tetiği çekme arzusuyla doluydum. Daha az kurdun, daha fazla geyik anlamına geleceğini düşünüyordum. Hiç kurdun kalmaması da avcılara bir cennet demekti. Ama o yeşil alevin söndüğünü görünce anladım ki ne kurt ne de dağ bu düşünceden yanaydı. Sanırım o gün sadece bir avcı ya da ormancı değişmeye başlamadı hocam. Belki de modern çevre düşüncesinin yönünü değiştirecek fikirlerin ilk tohumları da atılmış oldu. Biraz önce siz toprak etiğinden de bahsettiniz. Bugün iklim krizinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının yaşandığı bir çağdayız. Toprak etiği bireyin, devletlerin ve toplumların davranışlarını gerçekten değiştirebilecek bir yaklaşım olabilir mi hocam Leopold'un ifade ettiği?
1: Toprak etiği düşüncesi devrim niteliğinde bir düşüncedir. Ben bunu sık sık söylüyorum. Bu düşünce doğa koruma alanında bir devrim yaratmıştır. Bu düşünce bireyin, devletlerin, toplumların davranışlarını gerçekten değiştirebilecek bir düşüncedir. Toprak etiği sorumluluk duygumuzun ekolojik topluluğumuzu oluşturan hava, toprak, su, bitkiler ve hayvanlar gibi insanın dışındaki dünyayı da kapsaması gerektiği fikridir. Toprak etiği düşüncesine göre tıpkı diğer insanlara saygılı davranma konusunda ahlaki bir görev hissettiğimiz gibi doğaya karşı da yükümlülüklerimizi kabul etmemiz gerekir. Toprak etiğini benimsemek kendimizi doğadan ayrı değil, doğanın bir parçası olarak görmemizi gerektiriyor. Tüm canlıların sağlığını sürdürecek seçimler yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani ekonomik fayda düşünmeyeceğiz. Leopold doğanın bütünlüğü, dengesi, güzelliği bunu gözetmemizi söylüyor. Daha da önemlisi yaşadığımız yerleri bozmadan yaşamayı öneriyor. Yani bozduysan düzelt diyor. Toprak etiği o halde sadece doğa koruma değildir. Daha da önemlisi restorasyondur. Toprakların, arazilerin sağlığı meselesidir. Ve bu düşünceye göre sağlığı bozulmuş araziler, ekosistemler tekrar sağlığına kavuşturulabilir. Şimdi 2021-2030 yılları bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler tarafından restorasyon 10 yılı ilan edilmiştir. Dinleyicilerimiz web sayfalarına göz atabilirler ve dünyadan çok büyük restorasyon girişimlerini görebilirler. Gerçekten de hasar görmüş ekosistemleri yeniden canlandırmaya, şu anda olduğu kadar acil bir ihtiyaç hiç olmamıştı. Böyle yazıyor web sayfalarında. Ekosistemler ne kadar sağlıklı olursa gezegenimiz ve üzerinde yaşayan insanlar da o kadar sağlıklı olur. Birleşmiş Milletler ekosistem restorasyonu 10 yılı her kıtada ve okyanusta ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, durdurmayı ve tersine çevirmeyi amaçlıyor. Bu girişim elbette ki iklim değişikliğiyle mücadeleye de yardımcı olacaktır. Ancak bu harekette her ülkenin, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde başarıya ulaşabilir bu. 1 milyar hektar alan restore edilecek diyorlar. Yeryüzünün Çin'den daha geniş bir alanı demek oluyor bu. İşte toprak etiği düşüncesiyle uyumlu, dünyanın en büyük girişimidir bu. Sanırım önümüzdeki yıllarda restorasyon ekolojisi dünyanın en önemli disiplinlerinden biri haline gelecektir. Bu alanda ne kadar kitap yazılsa ve yazılan kitaplar Türkçemize çevrilse azdır. Yakın zaman önce Leopold'un üçüncü nesil aile fertleri bir kitap yayımladılar. Tarbu derisini kurtarmak. Öğrencilerimle birlikte biz bu kitabı çevirdik ve yayımladık. Bozulan bir dere ve dere yatakları nasıl geri getirilir? Kitabın konusu budur. Ankara'mızın en büyük ihtiyaçlarından biri de budur bence. Şu asfalt altındaki dereleri bir ortaya çıkarmak gerekiyor. Amerika'nın kuzeybatısında bu Tarbu Havzası örneği gerçekten ülkemiz için idealdir. Bu havza restorasyonu yaklaşık 20 yıl sürmüştür. Hala devam etmektedir. Ve amaçlardan belki de en önemlisi bu Tarbu Deresi'ne eskiden Pasifik Okyanusu'ndan gelip yumurta bırakan somon balıklarını geri getirmek. Evet, bunları hepsini söylemek istedim. Bir de hemen şunu ilave etmek istiyorum. Ben Leopold'a ilgi duydum, onun eserlerine, özellikle bir kum yöresi Almanağına. Çünkü bu ekoloğun kendi ülkem için çok önemli olduğunu fark ettim. Yabanıl alanlar üzerine görüşleri, tarım üzerine görüşleri benim ülkem için önemli. Biyoçeşitliliğin önemi üzerine, restorasyon üzerine bütün bu görüşleri benim ülkem için önemli diye fark ettim. Bunları fark edince de doğal olarak acaba ben ne yapabilirim diye düşünmeye başladım.
0: Harikasınız hocam. Hocam ben de hızlıca başka bir noktaya gideceğim. Sizin tabii birçok yerde yayınlarınız var. En son Biyon İstanbul'da yayınlanan yazınızda çok çarpıcı bir ifade var. Toprak sağlığı laboratuvarı. Bir orman, bir vadi, bir sulak alan, bozulmamış bir dağ sistemi mesela ekosistemi. Leopold'e göre bunlar yalnızca korunması gereken yerler değil. Onlar sağlıklı bir dünyanın nasıl işlediğini gösteren yaşayan referanslar. Ve siz yazınızda bu düşünceyi Türkiye'ye taşıyorsunuz ve Fırtına ve Polovit vadilerini geleceğin toprak sağlığı laboratuvarları olarak öneriyorsunuz. Hocam bir yabanıl alanı ya da yaşlı bir ormanı laboratuvara dönüştüren nedir? Gelecekte bozulan ekosistemleri anlayabilmemiz için bunlar birer referans sistemi midir?
1: Şimdi bu sorunuz için Leopold'un 1930'lu yıllarda Meksika'nın Sierra Madre bölgesine yaptığı gezilerden bahsetmem lazım. Biyoçeşitliliğin yüzyıllardır zarar görmediği bölgelerin toprak sağlığı laboratuvarı olarak kabul edilmesi ilk kez Leopold tarafından ileri sürülmüştür. Onun 1936 ve 1937 yıllarında Meksika'nın Sierra Madre bölgesine yaptığı geziler özellikle bu düşüncesinde etkili olmuştur. Bu bölgede gördüğü olağanüstü biyoçeşitlilik onun toprak sağlığı üzerine görüşlerinin olgunlaşmasını sağlamıştır. Sierra Madre bölgesinde Rio Gavilan Havzası'nı da geleceğin toprak sağlığı biliminin doğacağı bölge olarak ilan etmiştir. Şimdi Leopold kariyerinin ilerleyen yıllarında benzer bakir alanları gelecekte sağlıklı ekolojik süreçlerin gözleneceği dengeli topraklar olarak tanımlamıştır. Ona göre yabanıl alanlar toprakların geçmişte, günümüzde ve gelecekte durumuna dair bilgi sağladığından bu bölgeler toprak sağlığı bilimine hizmet etmektedir. Bir yabanıl bölgenin bir toprak laboratuvarı, bir başka deyişle toprakların sağlığının tayin edileceği bir referans bölgesi olmasını önermiş. Böylece de geleceğin bilim insanlarına büyük bir uluslararası araştırma girişiminde ekip halinde çalışacakları bir görev vermiştir. Yani gelecekteki araştırmalar Leopold'un deyimiyle hala kusursuz sağlıkta bir biyotayı, dahası bu mekanizmanın kendini yenileme kapasitesini ortaya çıkaracaktır. Biyoçeşitlilik açısından zengin bölgeler toprak sağlığı bilimi için gerçekten de referans noktalarıdır ve buradaki biyoçeşitlilik hiçbir zaman zarar görmemelidir.
0: Evet. Hocam şu ana kadar sizinle konuştuklarımızdan çevre krizinin yalnızca teknik değil aynı zamanda etik bir kriz olduğunu da kanaat getirdik diye düşünüyorum. Esasında Leopold'un hayatındaki büyük değişimden bahsettik. Ölmekte olan bir kurdun gözlerinde sönen o yeşil alevi gördüğü andan bahsettik. Belki de ilk kez yalnızca bir kurda değil, kurdun da parçası olduğu çok daha büyük bir yaşam anı bakıyordu o an. Bir dağ, bir ormanı, bir kuşu. Hatta yol kenarında açmış küçücük bir çiçeği gerçekten fark etmek çok kıymetli. Sanırım doğayla kurduğumuz ilişkinin başlangıç noktası da tam burası. Şimdi biraz böyle bir müzik dinleyelim istiyorum. Nick Drake'in 1972 yılında yayınlanan Pink Moon albümünden son parçası From the Morning.

0: Nick Drake'ten dinledik From the Morning. Belki doğayı korumanın ilk adımlarından biri gerçekten de çok basit fark etmek. Ama burada zor bir gerçek var. Bazen bir şeyi tam da kaybolmaya başladığında fark ediyoruz. Benim hocam Leopold'un çok sevdiğim bir yazısı var. Kırların Doğum Günü. Leopold burada büyük bir doğa felaketinin peşinden gitmiyor ama tek bir bitkinin peşinden gidiyor. Silphium. Bir zamanlar Amerika'nın çayırlarında yaşayan yaz sonunda çiçek açan yerli bir bitki. Tarım geliştikçe tabii çayırlar yok oluyor ve silfiyum da yavaş yavaş kayboluyor. Leopold silfiyumun da bir gün ortadan kalkacağını anlatırken aslında yalnızca bir bitkinin yasını tutmuyor. Bir ekosistemin, bir hafızanın ve geri getirilemeyecek bir yaşam biçiminin kaybını anlatıyor. Çoğu zaman bize de milli parkları ya da korunan alanları nadir türleri barındırdıkları için koruduğumuz söyleniyor ama sizce doğa korumanın temel amacı nedir? Bugünkü milli park anlayışımız ve koruma politikalarımız bu hedef için yeterli mi?
1: Şimdi doğa korumanın temel amacı ülkemiz söz konusu olunca bence restorasyondur. Örneğin Norveç için koruma diyebiliriz ama ülkemiz için koruma eksik bir kelime gibi geliyor bana. O kadar çok bozulmuş alan var ki öncelikle bu bozulan alanları ele almak gerekiyor. Sevinerek söylüyorum, ülkemiz Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu 10 yılının bir parçasıdır. Türkiye, Lübnan, Fas ve Tunus ile birlikte Akdeniz Ormanları Restorasyonu girişiminin bir ortağıdır. Hep düşünüyorum, yıllardır düşünüyorum. Keşke Amik bölgesi içinde bunu söyleyebilsek, Amik sulak alanlarını geri getirebilsek veya Çukurova'da Anavarza bölgesinin sulak alanlarını geri getirebilsek. Buralarda vaktiyle tarım arazileri açılmıştır. 1950'lerde kurutulmaya başlayan sulak alanlar değer olarak şimdiki tarım arazileriyle kıyas dahi kabul etmez. Bildiğiniz gibi sulak alanlar dünyanın en zengin bölgeleridir. Şehirler genellikle yani yabanıl doğanın diyelim tam zıttı olarak algılanır. Ancak şehirler ve doğa arasındaki ilişkiyi de yeniden düşünmek, doğanın korunması ve aynı zamanda 21. yüzyılda yabanıl alanların geleceği açısından hayati bir konudur. Şimdi topraklarımızdaki bu zengin biyoçeşitliliğe ve geleceğin toprak sağlığı laboratuvarlarına bir daha dönmek istiyorum. Ülkemizde pek çok değerli alan bulunmaktadır ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Karadeniz'de bu Rize ili sınırları içinde yer alan Fırtına Vadisi ve yan kolu Palovit Vadisi'nin muhteşem flora ve faunasına dikkat çekmek isterim. Fırtına ve Palovit vadileri içerdiği biyoçeşitlilikle ülkemizin en bozulmamış bölgelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Vadi kendine özgü endemik bitki çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor. Bu bölge belki de Rio Gavilan'a eşdeğer, o Sierra Madre'nin o Rio Gavilan bölgesine eşdeğer muazzam bir biyoçeşitliliğe ev sahibi yapmaktadır. Evet, doğa korumanın temel amacını bu şekilde görüyorum. Referans ekosistemlere ihtiyacımız var. O bahsettiğiniz yazımda da bunu vurgulamıştım. Palovit ve Fırtına Vadileri için.
0: Hocam, şimdi biz bu programda Doğa Dedektifinde çok kez bilim insanlarının doğayı nasıl anlattığını konuşuyoruz. Ama tabii doğayı anlatmamızı sağlayanlar yalnızca bilim insanları değil. Siz başta da vurguladınız aslında kendi geçmişinizle ilgili ama bazen bir romancı, bazen bir şair, bazen tek başına dağ evinde yaşayan bir yazar geliyor aklıma. Programlarda da sık sık konuşuyoruz. Mesela bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Rachel Carson sayesinde denizlere başka bir gözle bakıyor. Ya da Harry David Thoreau'yu okuyanlar bir göl kıyısında yürümeyi artık bambaşka bir şekilde düşünüyor. O nedenle belki de doğa koruma tarihi yalnızca bilimsel keşiflerin değil, aynı zamanda iyi anlatılmış hikayelerin de tarihi. Siz onlarca yıldır doğa yazını ve çevreci eleştiri üzerine çalışıyorsunuz. Kitaplarınızda edebiyatın yalnızca doğayı anlatmadığını, insanın doğayla kurduğu ilişkiyi de dönüştürebileceğini gösteriyorsunuz. Sorum şu, gerçekten bir roman, bir şiir, bir doğa günlüğü, insanların doğayla kurduğu ilişki değiştirebilir mi hocam? Ya yapay zeka çağındayız ya, doğa yazınının hala böyle bir gücü var mı?
1: Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum hocam. Bir kum yöresi Almanı, bildiğiniz gibi 2015 yılında Guardian'ın haberidir bu. Dünyayı değiştiren 10 kitabın içine girmiştir. Benim çevirisini yaptığım bu kitap Çin'deki okullarda okutuluyor diye duydum. Bizim Milli Eğitim Bakanlığımız da böyle bir karar alırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Böylece çevreci, biyotik topluluk düşüncesinin ekolojinin önemini kavramış bir gençlik yetişir bizim de ülkemizde. Neden şehirlerimiz Norveç'in Oslo'su gibi olmasın ki? Neden kaybolan biyoçeşitlilik geri getirilmesin ki? Milyonlarca gencimiz bu fikirlerle eğitim alınca dünyanın kıskandığı, görmek istediği bir ülke işte o zaman olacağız diye düşünüyorum. Bu sorunuz için ben Almanak'tan bir paragraf okuyayım izninizle. O lirik anlatım için der ki Leopold, bir çam ağacının yaşama hakkını Karlar Üstünde Çamlar adlı yazısında şöyle dile getiriyor. Yaratma eylemi genellikle tanrılara ya da şairlere özgüdür. Ama mütevazi bir insan da nasıl yapacağını öğrenirse bu kısıtlamayı yenebilir. Örneğin bir çam dikmek için tanrı ya da şair olmak gerekmez. Yapılması gereken tek şey bir kürek edinmektir. En beceriksiz kişi bile bir ağaç olsun diye buyurduğu an bir ağaç oluşur. Eğer vücudu sağlamsa ve küreği keskinse 10 bin tane de yapar ve 7. yıl küreğine dayanıp ağaçlarına bakar ve onların iyi olduğunu görür. Karayolları Müdürlüğü yazın silfyumların açma zamanında 3 ay boyunca 100 binin üzerinde aracın bu istikametten geçtiğini söylüyor. Bu araçların içinde en az 100 dersi almıştır. Bunların içinde de belki en az 25 bini bitki bilimi denen dersi okumuştur. Ama 10 kişinin bile silfiyumu gördüğünden kuşkuluyum ve bunlardan bir kişi bile onun yok oluşunu fark etmeyecek.
0: Evet.
1: Hemen aklıma ünlü romantik İngiliz şair Percy Shelley geliyor. O edebiyatın dünyayı değiştirebileceğine inanıyordu. Bu önemli şair şöyle demişti. Şairler dünyanın tanınmayan yasa koyucularıdır. Shelley, şairlerin daha derin insani gerçeklere empati kurup bunları ifade edebilecek yaratıcı bir hayal gücüne sahip oldukları için hikayelerinin ve fikirlerinin kültürü, ahlakı ve nihayetinde yasaları şekillendirdiğini savunuyordu. Shelley'e göre politikacılar mevcut yasaları yazıp uygularken şairler uzun vadede toplumu değiştiren ideolojik ve empatik tohumları ekerler diye düşünüyordum. Bunu
0: Evet.
1: söylemek istedim.
0: Evet.
1: Bu arada günümüzde gerçekten de insan olmayan varlıklar tarafından anlatılan edebi metinlerde bir patlama yaşanıyor. Köpekler, kediler, edebiyat gerçekten dünyayı değiştiriyor. Köpeklerin koşulsuz sadakati, dostluğu, arkadaşlığı ve fedakarlığı üzerine kurulu anlatılar aracılığıyla duygusal bir etki yaratılıyor. Biz özellikle kedi sever bir ülkeyiz. Şimdi mesela yazılan eserlere şöyle bir bakacak olursak, kediler krallara bakabilir, Enis Batur. Üzgün Kediler, Gazali Haydar Ergülen'in, Göçmüş Kediler Bahçesi Bilge Karasu'nun, Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm Zülfü Livaneli'nin, İstanbul'da Kedi Gündüz Vassaf, Gemileri Sayan Kedi, Kedi Mektupları Oya Baydar'ın, Saatler Ruhlar ve Kediler Beşir Ayvazoğlu'nun. Yani hayvanlar üzerine edebi metinlerde gerçekten bir patlama var şu günümüzde.
0: Evet, çünkü hocam iyi anlatılmış tek bir hikaye esasında insanlar üzerinde onlarca bilimsel rapordan daha kalıcı bence. Şimdi Leopold'un fikrini söylemiştiniz, güçlü fikirlerinden birini. İnsanın doğanın sahibi olmadığını, onun devam eden hikayenin bir parçası, küçük bir parçası olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bunu su üzerinden anlatıyor. Bülent Ortaçgil'in 1987 tarihli aynı albümünden dinliyoruz. Bu su hiç durmaz.
1: Çok güzel.

0: Evet, Bülent Ortaçgil'den dinledik. Bu su hiç durmaz. Hocam bir sorum var şimdi aklımda. Doğanın da hakları olabileceğini söylemek. Sizce romantik bir yaklaşım mı yoksa geleceğin hukuk sisteminin kaçınılmaz bir yönü mü?
1: Doğa hakları kesinlikle romantik yaklaşım değildir. Yakın geleceğin hukuk sisteminin bir parçası olacaktır. Latin Amerika ülkelerinde doğa hakları zaten günümüzde bir harekete dönüşmüştür. Hayvan hakları zaten yoğun olarak gündemdedir bütün dünyada. Göller, nehirler ve denizler söz konusu olduğunda ben haklar terimi yerine ekolojik adalet kavramını kullanmayı tercih ediyorum. 2008 yılında Ekvador Anayasası doğanın ya da Pachamama'nın haklarını tanımıştır. Doğa varlığına saygı gösterilme ve yaşam döngülerinin, yapısının, işlevlerinin ve evrimsel süreçlerinin sürdürülmesi ve yenilenmesi hakkına sahiptir. Anayasa ayrıca bireylerin, toplulukların, halkların ve ulusların bu hakların uygulanması için kamu otoritelerine başvurmasına imkan tanır ve bu gerçekten köklü bir değişimdir. O halde doğa bir mülk değildir. Yalnızca insanlığın yararına bir kaynak stoğu değildir. Hukuki dilde ifade edersek doğa bir öznedir. Haklar kelimesi tabii ki önemli. Çünkü mahkeme kapılarını açtığı için güçlü görüyoruz bunu. Ama adalet daha geniş bir soru sorar. Sadece hak sahibi kimdir diye sormaz. Şunu sorar. Bir topluluğun tüm üyeleri arasında ne tür bir ilişki adil, sorumlu ve sürdürülebilirdir diye sorar. O halde ekolojik adaletin olduğu bir hukuk sistemine bütün dünyanın ihtiyacı var.
0: Evet hocam. Hocam şu ana kadar bilim ve etiğin birbirini tamamladığını konuştuk. Bilim bize dünyanın nasıl işlediğini anlatıyor. Etik ise bu bilgiyle nasıl yaşayacağımızı anlatıyor diyebiliriz herhalde. Ben şimdi bir müzik arası vermek istiyorum yine ve şimdi dinleyeceğimiz eser aslında insanın dünyaya ilk gelişini anlatıyor. Senegal'in büyük sesi Youssou N'Dour ve Neyna Cherry'nin 1994 yılında yayınladığı Seven Seconds. Sanırım doğaya karşı sorumluluğumuz hepimizin aynı dünyaya eşit başladığını hatırlamakla başlıyor. Gelin bu güzel parçayı dinleyelim. Seven Seconds, Youssou N'Dour ve Neyna Cherry seslendiriyor.
1: Keyifle dinleyeceğim ben de.
0: Sağ olun hocam.

0: Yusundur ve Neyneçeri seslendirdiler. Seven Seconds. Hocam, toprak etkiliği denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak ormanlar ya da yabanıl alanlar geliyor. Ama artık insanlığın büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor. Belki de geleceğin doğu koruma mücadelesi yalnızca milli parklarda değil, kent sokaklarında verilecek. Çünkü bizim çok önemsediğimiz çocukların doğayla ilk karşılaşması artık çoğu zaman bir ormanda değil bir parkta oluyor. İlk kuş sesini, ilk kelebeği, ilk ağacı kentte görüyorlar. Sizce bir kent toprak etiğine uygun şekilde tasarlanabilir mi? Yani her doğal alanın mutlaka insan kullanımına açılması gerektiğini bir de fikri var. Ona nasıl bakıyorsunuz?
1: Bir kent Leopold'un toprak etiği ilkelerine uygun olarak elbette tasarlanabilir. Ancak bunun için şehri doğadan ayrı bir varlık olarak değil de ekolojik bir topluluğun parçası olarak yeniden düşünmek gerekir. Kentsel alanlar dünyanın kara yüzeyinin %1'inden azını kaplar ancak dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapar. Çelik ve beton yapıları, kalabalıkları ve trafiğine rağmen şehirler ve kasabalar hala yaşam kalitemizi derinden etkileyen ekosistemlerdir. İşlevsel kentsel ekosistemler havamızı ve suyumuzu temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca zengin bir biyolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yapabilirler. 2007-2008 yıllarını düşünelim. Nüfus bilimciler küresel kent nüfusunun kırsal nüfusu geçmesiyle birlikte bu değişimin 2007-2008 yıllarında gerçekleştiğini belirtiyor. Gelecek için de tahminler şöyle: 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 1/3'ünün metropol bölgelerde yaşaması bekleniyor. O halde bu toprak etiği düşüncesine uyumlu şehirlerin yaratılması büyük bir ihtiyaç da oluyor şu anda. Nedir bu? Bu uyum nasıl sağlanacak? Örneğin geliştirilmemiş arazileri boş alan olarak görmek yerine sulak alanları, ormanları, nehirleri, yaban hayatı koridorlarını ve doğal yaşam alanlarını koruyan diyebiliriz. Doğayı işte katı bir altyapıya zorlamak yerine drenaj düzenleri, su havzaları, topraklar, iklim ve mevcut bitki örtüsüyle uyumlu bir şekilde çalışan diyebiliriz. Yerli bitki örtüsünü koruyan, yeşil alanları koruyan, yeşil çatıları olan, parklarda, bahçelerde biyoçeşitlilik yaratılmış yerler diyebiliriz. Son olarak işte kararların yalnızca insanlara sağladığı doğrudan faydalar açısından değil, aynı zamanda daha geniş ekolojik topluluklar için ve gelecek nesiller üzerindeki etkileri açısından da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, toprak etiği ilkelerine uygun kentler elbette tasarlanabilir.
0: Evet hocam. Programın başından beri etikten, bilimden, edebiyattan, yabanıl alanlardan ve geleceğin toplumundan söz ettik. Son olarak size kişisel bir soru sormak istiyorum. Bir çocuk size yalnızca şunu sorsa, doğayı neden korumalıyız dese, bilimsel terimler kullanmadan, istatistik vermeden ona ne söylemek istersiniz? Ve sizce çocuklara önce doğa bilgisini mi öğretmeliyiz yoksa doğaya karşı sevgi ve aidiyet duygusunu mu hocam?
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklar zaten doğuştan doğa severdir. Yani hemen Edward Wilson'ın biyofili kitabını hatırlayalım. Biyofili hipotezi insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu öne sürer. Ben de buna inanıyorum. Çocuklar ev hayvanları beslemeyi severler. Bitki yetiştirmekten hoşlanırlar. Hayvanat bahçelerini büyük bir hevesle ziyaret ederler. Yeşille ve doğal yaşamla iç içe olmaktan hoşlanırlar. Yani çocuklar doğal yaşama zaten sevgi duyar, saygı duyar. Önemli olan bunu köreltmemektir. Yani yapılması gereken bunu perçinlemektir. Eğitim sistemimizde çokça ekoloji dersleri bulunursa bu perçinlenecektir. Eğitimin her düzeyinde demek istiyorum. Böylece gençlerimiz biyotik topluluk kavramını, bunu içgüdüsel olarak zaten biliyorlar, bilimsel anlamda da kavrayacaklardır. Ondan sonrası da zaten çok kolaydır diye düşünüyorum.
0: Harikasınız hocam, sağ olun. Hocam, bir saat boyunca doğayı konuştuk. Herhalde fark etmeden aslında insanı konuştuk. Çünkü doğayla kurduğumuz ilişki bir ağaca nasıl baktığımızı değil, kendimizi bu dünyanın neresinde gördüğümüzü anlatıyor. Siz çok güzel ifade ettiniz. Aldo Leopold'un yıllar önce söylediği gibi esasında insan toprak topluluğunun fatihi değil, onun sade bir üyesi ve vatandaşı. Herhalde doğa korumada en büyük yardımcımız daha güçlü bir aidiyet duygusunu geliştirebilmek olacak toprağa, suya, ağaçlara ve tabii ki birbirimize karşı. Bugün bizimle birlikte olan ve değerli bilgi düşüncelerini paylaşan Sayın Hocam Profesör Doktor Ufuk Özdağ'a çok teşekkür ediyorum. Programı bitirirken sizi gülümsetecek ama aynı zamanda düşündürecek bir parçayla veda etmek istiyorum. Talking Heads'in solisti David Byrne, 1988 yılında yayınlanan Naked adlı albümünde ilginç bir hayal kuruyor. İnsan uygarlığı ortadan kalkmış, doğa şehirleri geri almış ama bu kez insanlar otoparkları, alışveriş merkezlerini ve beton yolları özlemeye başlamış. Nothing But Flowers, çevre hareketi tarihinin belki de en zekice yazılmış ironilerinden biri. Çünkü bu bazen asıl mesele doğayı değiştirmek değil, alışkanlıklarımızı değiştirebilmek. Talking Heads'ten geliyor. Nothing but flowers. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de davetiniz için tekrar teşekkürler ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.

0: Koç Holding'in katkılarıyla.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Günera Polatoğulları'na teşekkür ederiz.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
15: Apaçık Radyo.
16: Apaçık Radyo. Radyo.
15: Radyo.
16: Apaçık.
15: Apaçık.
16: Apaçık.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
5: Kulüp Kissa.

when cruelly forced to part. And how a heart

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Bak, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nejat Onay Erköse'ye teşekkür ederiz.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Violeta Parra'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. La Jardinera, Bahçıvan Kadın. Bugün bir kez daha Güney Amerika'da Şili'deyiz. Bir köye gideceğiz önce. Toprak yollara, kerpiç evlere, düğünlere, ağıtlara, yaşlı kadınların hafızasına, tarlalarda söylenen ezgilere. Violeta Parra hayatının önemli bir bölümünü tam olarak bunu yaparak geçirdi. İnsanları dinledi, onlardan şarkılar öğrendi, unutulmak üzere olan sözleri kaydetti. Köylere gitti, yaşlı kadınların, çiftçilerin, işçilerin, yerli halkların söylediklerini topladı. Sonra bütün bunları yalnızca bir arşive kaldırmadı. O seslerden yeni bir müzik yarattı. Violeta Parra 4 Ekim 1917'de Şili'nin Nuble bölgesindeki San Carlos'ta doğdu.

Şarkıcıydı, besteciydi, şairdi, ressamdı, dokumacıydı, radyo programcısıydı. Ama belki bütün bunlardan önce büyük bir halk kültürü derlemecisiydi. Bir halk şarkısını dinlerken bazen şunu unutuyoruz. O şarkı bize ulaşıncaya kadar kaç insanın ağzından geçmiştir? Kaç düğünde söylenmiştir? Kaç ölünün ardından, kaç ayrılıkta, kaç tarlada, kaç çocuğun uykusunda? Violeta Parra'nın büyüklüğü biraz da buradadır. Şarkıyı yalnızca söylemedi, önce şarkının peşine düştü. Bugün Babil'den sonra da bir sanatçının hayatından çok bir halkın hafızasının da izini süreceğiz. Violeta'nın bahçesinden başladık programa. La Jardinera, bahçıvan kadın. Şimdi o bahçeden biraz daha eski Şili'ye uzanalım. Violeta Parra'nın erken döneminin çok çarpıcı, kara mizahi anlatılarından biri. Dönemin açıklamalarına göre başlangıçtaki halk dizesi esin kaynağı gelenekten geliyor. Violeta Parra bunu geliştirip kendi sözlerini yazıyor ve besteliyor. Bir düğün türküsü gibi başlıyor ama daha ilk adımlardan gecenin rengi çöküyor üzerine. Gelin, damat, masa, kömür, hastalık, tabut. Her şey siyaha bürünüyor. Violeta Parra neşeli bir halk ezgisinin içine yoksulluğu, acıyı ve ölümü usulca yerleştiriyor. Ve şarkı bittiğinde geriye şu duygu kalıyor. Hayatla ölüm birbirinden çok uzak değildir. Bazen aynı evin içinde, aynı sofrada, aynı türkünün içinde yan yana dururlar. Violeta Parra'dan dinliyoruz. Casamiento de Negros, siyahların düğünü veya daha şiirsel bir ifadeyle kara düğün.

Violeta Parra'dan dinledik Casamiento de Negros, Kara Düğün. Violeta Parra'nın çocukluğu kolay değildi. Ailesi Şili'nin güneyindeki farklı yerleşimlerde yaşadı. İşte San Carlos, Lautaro, Chillán. Yoksulluğun, hastalığın, göçün ve kırsal yaşamın içinden geçti. Ama aynı dünyanın içinde başka bir şey daha vardı, müzik. Evlerde söylenen şarkılar, köy eğlenceleri, dinsel ezgiler, düğünler, kuekalar, tonadalar, halk şiiri ve gitar vardı. Daha genç yaşlarında Santiago'ya gitti. Bir süre kız kardeşi Hilda ile birlikte dönemin popüler repertuarını söyledi. Ama 1950'lerde hayatında çok önemli bir dönüşüm başladı. Violeta, Şili'nin orta kesimindeki köyleri ve küçük yerleşimleri dolaşmaya başladı. İnsanlardan halk şarkıları topladı. Şarkıları yalnızca melodileriyle değil, hikayeleriyle, söyleyiş biçimleriyle, yaşadıkları coğrafyayla birlikte dinledi. Bence Violeta'yı anlamak için burası çok önemli. Çünkü halk müziğini dışarıdan bakan biri değildi. Halk kültürünü tırnak içinde egzotik bir malzeme olarak görmüyordu. Oradan geliyordu ve derlediği şarkıyı müzeye kapatmak yerine yeniden hayata karıştırıyordu. Bu yüzden onda folklor geçmiş zaman değildir. Folklor şimdiki zamandır. Toprağa dair konuşur, aşka dair konuşur, yoksulluğa dair konuşur. Ve birazdan dinleyeceğimiz şarkı da Şili tarihinin en eski yaralarından birine dokunur, Violeta Parra. Bir halk şarkısının politik olması için slogan atması gerekmez. Bazen yalnızca hafızayı geri çağırması yeterlidir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı tam da böyle bir şarkı. Violeta burada sömürgeleştirmenin ardından Mapuche halkının topraklarından koparılmasını, uğradığı adaletsizlikleri ve bunun yüzyıllar boyunca sürmesini anlatır. Ve şarkının asıl gücü burada ortaya çıkar. Geçmişten söz ederken aslında bugünü anlatır. Çünkü Violeta'nın halk müziği anlayışında gelenek, güzel eski giysiler giyip sahneye çıkmak değildir. Bir toplumun hafızasını bugüne taşımaktır. Dinleyeceğimiz şarkı Arauco Tiene Una Pena, yani Arauco'nun bir acısı var.

Sonraki yıllarda Victor Jara'nın, Inti Illimani'nin, Quilapayún'un ve daha birçok sanatçının taşıyacağı Nueva Canción Chilena, yani Yeni Şili şarkısının önemli kaynaklarından biri Violeta Parra'nın çalışmalarıdır. Violeta Parra doğrudan doğruya o hareketin bütün tarihini yaşayamayacaktı. Ama tohumu çoktan toprağa bırakmıştı. Çünkü Violeta'nın dünyasında şarkıcı yalnızca şarkı söyleyen kişi değildir. Şarkıcı aynı zamanda tanıktır. Tanık olduğu şeyi söylemiyorsa eksik söylüyordur. Bir sonraki şarkıda kiliseye, iktidara, adalete ve idama aynı anda bakıyor. 1963'te İspanya'da Franco diktatörlüğü Julián Grimau'yu kurşuna diziyor. Violeta Parra ise Paris'te gitarını eline alıp çok basit ama ağır bir soru soruyor. Papa ne diyecek? Özgürlükten söz edip insanları susturanlara, barıştan söz edip kurşun yağdıranlara karşı yazılmış bir şarkı bu. Violeta'nın sesi yükselmiyor aslında ama sorusu büyüyor. İnsan öldürülürken, adalet çiğnenirken susanların sessizliği de tarihin bir parçası değil midir? Bir önceki şarkıda kara mizah ve ölüm vardı. Biraz sonra dinleyeceğimiz şarkıda ise ölümün karşısında itiraz eden Violeta çıkar karşımıza. Violeta Parra soruyor. Kedira el Santo Padre. Papa ne diyecek veya kutsal baba ne diyecek?

Violeta Parra'dan dinledik. Kutsal Baba ne diyecek diye sordu. Violeta Parra'nın politik dili ilginçtir. Büyük teorik cümlelerle konuşmaz. Sokağın dilini kullanır. Bir anne gibi sorar. Bir köylü gibi sorar. Bir işçi gibi kızar. Bir sevgili gibi kırılır. Ama soru basittir. Bir yanda özgürlükten söz edilirken, öte yanda insanlar susturuluyorsa o özgürlük kimin özgürlüğüdür? Violeta'nın yaptığı şey belki de halk şarkısının kadim görevlerinden birini yeniden hatırlatmaktı. Halk şarkısı yalnızca sevgiliyi anlatmaz, haksızlığı da kaydeder. Çünkü tarih kitaplarına giremeyen hayatlar vardır. Adını kimsenin bilmediği insanlar, maden işçileri, köylüler, yerli halklar, tutuklananlar, kaybolanlar ve bazen onların tarihi resmi bir belgede değil, 3 dakikalık bir şarkıda yaşar. Violeta'nın hayatında bunun olağanüstü bir örneği vardır. Avrupa'dadır, ülkesinden uzaktadır. La Carta, Violeta Parra'nın en doğrudan ve sert protest şarkılarından biridir. Paris'teyken Şil'den aldığı bir mektupta kardeşi Roberto Parra'nın tutuklandığını öğrenmesi üzerine yazdığı kabul edilir bu şarkıyı. Memoria Chilena da şarkıyı bu olayla ilişkilendiriyor. Bir gün Şil'den bir mektup gelir. Mektupta kardeşi Roberto'nun tutuklandığını öğrenir. Violeta'nın elinde bir devlet makamı yoktur. Gazetesi yoktur, ordusu yoktur. Ama bir şeyi vardır, gitarı. Ve o mektup bir şarkıya dönüşür. Sabah postasıyla bana bir mektup gönderdiler. Mektupta kardeşimin tutuklandığını söylediler. Dizesiyle başlıyor şarkı. Mektupta kardeşin tutuklandığını öğreniyor. Suçu işçilerin yanında durmak, bir greve destek vermek. Violeta için bu yalnızca kardeşinin başına gelen bir olay değildir. Ülkesindeki adaletsizliğin, yoksulların ve emekçilerin nasıl susturulduğunun da haberidir. Şarkı ilerledikçe kişisel acı öfkeye dönüşür. Uzakta, Paris'te de olsa sesi Şili'ye uzanır. Kardeşinin hapsedilmesine değil yalnızca insanın düşüncesinden ve dayanışmasından dolayı cezalandırılmasına itiraz eder. La Carta böylece bir mektuptan doğar ama sonunda bütün bir ülkeye yazılmış protesto mektubuna dönüşür. Adı son derece basit şarkının La Carta, mektup, Violeta Parra'dan dinliyoruz.

Violeta Parra'nın yaşam hikayesinde çalışırken çok hoşuma giden bir ayrıntı gördüm. Violeta Parra aynı zamanda bir radyocuydu. 1953 yılında Radyo Chilena'da folklor üzerine programlar hazırladı. Daha önce de kız kardeşi Hilda ile radyo yayınlarına katılmıştı. Yani bugün radyoda Violeta Parra'yı anlatırken aslında bir zamanlar mikrofonun öte tarafında oturmuş başka bir radyocuyu da anlatıyorum. Düşünsenize, köy köy dolaşıyor, yaşlı insanlardan şarkılar öğreniyor. Sonra o sesleri radyoya taşıyor. Bugünkü anlamıyla taşınabilir dijital kayıt cihazları yok, internet yok, müzik platformları yok. Ama aynı dürtü var, kaybolmadan kaydetmek. Apaçık radyo programcıların da aslında yaptığı bence bu, yani kaybolmadan kaydetmek. 1958'de Concepción'da Şili folklor sanatına ilişkin bir müzenin kurulmasına öncülük ediyor Violeta Parra. Sonra Avrupa, Polonya, Sovyetler Birliği ve Paris. Şarkılar söylüyor, kayıtlar yapıyor ama Violeta Parra yalnızca müzisyen değildir. Resim yapar, tel heykeller yapar ve arpilleralar. Renkli kumaş parçaları ve yünlerle işlediği olağanüstü dokumalar. 1964 yılında Paris'te Louvre Sarayı içindeki Musée d'Art Décoratif'te resimleri, arpilleraları ve tel heykelleri sergilenir. Bir köyden çıkıp Paris'e uzanan bir hayat. Ama Violeta'nın gerçek coğrafyası ülkeler değildi. Onun coğrafyası insanlardı ve hayatının son yıllarında bu coğrafyanın merkezine bir adam girdi. İsviçreli müzisyen Gilbert Favre. Aşkın da halk şarkıları gibi sınırları yoktur ama bazen yönü vardır ve Gilbert bir gün kuzeye gider. Violeta geride kalır, o ayrılıktan Latin Amerika müziğinin en hüzünlü yol şarkılarından biri doğar. Bu şarkının en güzel yorumuna kulak verelim şimdi. Inti Illimani grubundan dinliyoruz. Run Run Se Fue Pal Norte. Run Run kuzeye gitti.

Gilbert Favre'la ilişkisi Violeta'nın son dönemindeki birçok şarkının arka planında hissedilir. Tutkulu, çalkantılı, zor bir ilişki. Ama Violeta'nın aşk şarkıları yalnızca iki insan arasındaki hikayeler değildir. Aşk onda bazen insanı küçülten değil, yeniden çocuklaştıran bir şeydir. İnsanın bütün birikimini, bütün savunmasını, bütün gururunu bir anda bozan tuhaf bir güç. Ve belki de bu nedenle Violeta Parra'nın en güzel aşk şarkılarından birinin adı Yaş'la ilgilidir. Violeta, aşkın insanı yeniden gençleştiren gücünü anlatıyor bu şarkıda. İnsan ne kadar yaşamış, ne kadar öğrenmiş, ne kadar sertleşmiş olursa olsun, aşk geldiğinde bütün bilgiler, hesaplar ve savunmalar bir anda dağılıyor. İnsan yeniden 17 yaşındaki kadar kırılgan, şaşkın ve heyecanlı oluyor. Şarkıda aşk, doğanın içinden gelen bir kuvvet gibidir. İnsanın çevresine sarılıyor, onu değiştiriyor. En katı olanı bile yumuşatıyor. Akıl karşısında duygunun, güç karşısında sevginin üstünlüğünü söylüyor. Violeta Parra'nın 1966 tarihli son albümünün en unutulmaz parçalarından biri 17 yaşına dönmek. Bir ömür yaşamışken yeniden 17 yaşına dönmek, insan bilgisinin yapamadığını duygunun yapması, sert olanın yumuşaması, yaşlı olanın yeniden çocuklaşması. Violeta'nın aşkı anlattığı yer burası. Şimdi belki Latin Amerika halk müziğinde yazılmış en güzel aşk şarkılarından birini dinleyeceğiz. Volver a los 17 yaşına dönmek.

Violeta Parra'yı dinlemeye devam ediyoruz. Parra bu şarkıda kaybedilmiş bir aşkın ardından yalnız sevgiliyi değil, göğü, yeryüzünü ve hayatın bütün güzelliklerini lanetleyecek kadar derinleşen bir acıyı anlatıyor. Maldigo del Alto Cielo, yüce göklere lanet olsun.

Violeta Parra ve Mercedes Sosa'nın kesişen öyküsünü programın sonunda anlatacağım ama önce bir Violeta Parra şarkısında Mercedes Sosa'yı dinleyeceğiz. Bu şarkıda Parra erken ölen bir çocuğu toprağa değil sanki çiçeklere, kuşlara ve gökyüzüne emanet eder. Ağıtla teselinin birbirine karıştığı çok eski bir halk geleneğini şarkıya dönüştürür. Mercedes Sosa'dan dinliyoruz. Rindel Angelito.

0: Violeta Parra'nın 1965'te Şili'ye döndüğünde büyük bir hayali vardır. Santiago'nun La Reina bölgesinde büyük bir çadır kurmak. Bir kültür merkezi gibi. İnsanların geleceği, müzik dinleyeceği, yemek yiyeceği, sohbet edeceği bir yer. La Carpa de la Reina. Ama beklediği gibi ilgiyi görmez, maddi sorunlar büyür. 1966'da hayatının son uzunçaları olacak Las Ultimas Composiciones de Violeta Parra'yı kaydeder. Ve o albümde yan yana duran şarkılara bakınca insan şaşırıyor. Run Run Se Fue Pal Norte, Maldigo Del Alto Hielo, yani Yüce Göklere Lanet Olsun, Volvere Los Dieti Siete ve Gracias a la Vida. Bir tarafta öfke, bir tarafta aşk, bir tarafta terk edilme, bir tarafta hayata teşekkür. Belki Violeta Parra'yı tek bir duyguyla tarif edemeyişimizin nedeni bu. Onu yalnızca acı çekmiş kadın diye anlatırsak eksik kalır. Yalnızca politik sanatçı dersek eksik kalır. Yalnızca folklorcu dersek eksik kalır. Çünkü bütün bunların hepsi aynı insanda bir aradadır. 5 Şubat 1967'de La Reina'daki çadırında yaşamına son verdi Violeta Parra. 49 yaşındaydı. Babil'den sonra programının sonuna geldik bugün de. Bu kaydı yayını hazırlayan Apaçık Radyo Teknik ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisco'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Facebook, Instagram, Blue Sky ve X hesaplarından takip edebilirsiniz. Yaklaşık 10 yıllık sürede 500'e yakın radyo programı yaptım. Eğer bu programlara ulaşmak isterseniz ki çok kolay, Babil'den sonra Facebook sayfasının hemen başında yer alan program logosuna tıklamanız yeterli. 4 Ekim 1917, Şil'de bir kız çocuğu doğdu. Adını Violeta koydular. Yıllar geçti, o çocuk büyüdü. Köylere gitti, şarkılar topladı. Radyo programları yaptı, gitar çaldı, resimler yaptı. Kumaşlara hikayeler işledi. Aşık oldu, terk edildi, kızdı, direndi ve şarkılar yazdı. Sonra o şarkılar Şili sınırlarını geçti, Arjantin'e ulaştı. Ve orada başka bir kadın onları söyledi, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, Violeta Parra'nın şarkılarını kendi repertuarının temel taşlarından biri haline getirdi. Ve tarih bazen hiçbir romancının kuramayacağı kadar tuhaf bağlar kuruyor. Violeta Parra 4 Ekim'de doğdu. Mercedes Sosa 4 Ekim'de öldü. 2009 yılının 4 Ekim'inde Mercedes Sosa hayata veda ettiğinde Violeta Parra'nın doğumunun tam 92. yıl dönümüydü. Birinin doğum günü, ötekinin ölüm günü ve ikisinin arasında aynı şarkı. Belki halk müziğinin sırrı da burada. Şarkıyı yazan gider, şarkıyı söyleyen gider. Onu ilk kez dinleyenler gider. Ama şarkı kalır bir ağızdan diğerine. Bir ülkeden başka bir ülkeye, bir kuşaktan başka bir kuşağa. Violeta Parra'nın yıllarca yaptığı şey buydu zaten. Başkalarından aldığı şarkıları geleceğe taşımak. Sonra bir gün onun şarkılarında başkaları taşımaya başladı. Mercedes Sosa gibi, Victor Jara gibi, John Baez gibi ve dünyanın dört bir yanından adlarını hiç bilmediğimiz binlerce insan gibi. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün Şil'den geçen yolumuzda bize bir şarkının yalnızca bir şarkı olmadığını anımsatan bir kadını, Violeta Parra'yı dinledik. Bir halkın sesini topladı ve sonunda kendi sesini de o büyük halk korosunun içine bıraktı ve dünyayı terk etti. Programın sonunda dinleyeceğimiz şarkıya yalnızca bu ölümün gölgesinden bakmak bana pek doğru gelmiyor. Çünkü Gracias a la Vida bir ölüm notundan çok daha büyük bir şeydir. Hayatın içindeki karşıtlıkların şarkısıdır. Görmek ve kaybetmek, sevmek ve ayrılmak, gülmek ve ağlamak, yürümek ve yorulmak ve sonunda insanın kendi sesini başka insanların sesinden ayıramaması. Babil'den sonrayı bu en çok bilinen Violeta Parra şarkısıyla kapatmak istiyorum. John Baez ve Mercedes Sosa'nın Almanya'da verdiği bir konserden aldım kaydı. Gracias a la vida. Hayata teşekkür veya teşekkürler hayat. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nejat Onay Erköse'ye teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Adil Baktağı Hocam. Hoş geldin hocam.
2: Merhabalar Doğan. Davet için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Kim Adil Baktağı Hocamız? Benimle aynı fakülteden, bölümden Profesör Doktor Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Adil Hocamızın çok önemli Orta Doğu tarihine dair çalışmaları vesaire var, bilenler bilir. Aynı zamanda Toplumsal Tarihin yayın kurulunda da birlikteyiz, Tarih Vakfı'nda. Osmanlı Suriyesi'nde Arapçılığın Doğuşu, Sosyoekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce kitabı en son İletişim Yayınları'ndan yeni bir baskısı yapılmıştı. Çok yakında muhtemelen yeniden yapılacak ama biz burada bir başka kitabı vesilesiyle, onun konusu vesilesiyle buradayız. Muhtemelen bu çarpıcı konu yeni baskılara da vesile olacak. Bir Osmanlı kadınının feminizm macerası ve Hamidiye modernleşmesi, bir dönem, çeşitli biyografiler üzerine macera dolu. Tanıtırken de sosyal medyada film gibi dedim. Gerçekten film gibi bir hikaye.
2: Evet, biraz akademik polisiye gibi oldu.
1: gerçekten öyle. Adil Hoca'yı bilenler bilir. Kendisi aynı zamanda güzel çizimleri de var. Adil Baktağı'ya art olarak hesabını da sosyal medyadan görebilirsiniz. Hayran kitleniz artıyor çizim konusunda da hocam.
2: Teşekkür ederim. İnşallah öyledir.
1: Evet, bugün Hayriye Hanım'ın hikayesini anlatacağız dinleyicilerimize. Hayriye bin Ayat 1901 ile 1904 arasında Çalkantılı, Avrupa sosyetesini hatta çalkalandıran kocasıyla birlikte, şimdi kim olduklarından biraz bahsedeceğiz. Ünlü bir şahsiyet, bir Osmanlı evet. Kadını. Aslında Tunus kökenli zengin bir ailenin, Ayatzadelerin kızı. Babası Mahmut bin Ayat Paşa. Önemli bir mültezim. Tunus'u dolandırdığı da söyleniyor. Hatta 3. Napolyon'un girerken konuşuyorduk.
2: Evet, 3. Napolyon'un da yakın arkadaşı.
1: Yakın arkadaşı. Onunla da bir takım mali işleri olabilir, bilemiyoruz.
2: Büyük
1: tabii.
2: İhtimalle onun hamiliğini yapıyor. O dolandırdıktan sonra Tunus hazinesini. Onun sonrasında arkadaşlıkları gelişiyor.
1: Gelişiyor çünkü evet. Böylece evet. Fransa'da ve İstanbul'da bir takım yatırımları olan, gayrimenkuller olan çok zengin bir ailenin, Mahmut bin Ayat Paşa kızı Hayriye. Çamlıca'da bir köşkleri var, konakları var. Evet. Orada büyüyorlar. Kitapta zaten hem bir yani Tanzimat Osmanlısı ve onun batılılaşmış elitlerinin bir portresini çiziyor bir yandan. Bir yandan da tabii Abdülhamit döneminde geçecek hikayemiz. Abdülhamit dönemiyle biraz karşılaştırıyorsunuz. İstersen oradan başlayalım. Bu Hayriye Hanım nasıl bir ailede büyüyor? Nasıl bir ortamda büyüyor?
2: Evet, çok zengin bir aile. İşte Tunus kökenli bir aile. Fakat Tunus hazinesini dolandırdıktan sonra Mahmut bin Ayat artık Tunus'ta tutunamıyor. Ve Osmanlı'ya geliyor. Burada o dönemin zenginleri Kısıklı'da daha çok. Kısıklı'da, Nişantaşı, birkaç tane semt var zaten. Kısıklı'da bir olağanüstü, ihtişamlı bir konakta büyüyor Hayriye bin Ayat. Orada babası oraya yerleşiyor. Tabii bu aslında biraz şeyi de gösteriyor aslında, tam ondan, onun çocukluğunun nerede geçtiğinden söz ettiğimizde o dönemin, Tanzimat döneminin yeni ortaya çıkmakta olan bu seçkinlerinin yaşam tarzını da aslında biraz görmüş oluyoruz. Yani sonuçta Tanzimat'la birlikte bir modernleşme hareketi. Evet. Daha öncesine de gidebiliriz ama özellikle Tanzimat'la birlikte bu yeni bir kesim ortaya çıkartıyor. Ve bu yeni kesim Avrupa'ya biraz daha yüzünü dönmüş, modernleşme konusunda oradaki fikirleri de aslında hayata geçirmeye çalışan, gittikçe daha eğitimli, daha tecrübeli, daha profesyonel bir bürokrat kesimi ortaya çıkıyor. Ve bu bürokrat kesimi aslında bir süre sonra daha fazla yetki isteyecek. Bu yüzden muhalefete geçecek. Yeni Osmanlı dediğimiz şeyin ortaya çıkışı aslında
1: bürokrasi
2: biraz
1: içerisinde
2: biraz öyle bir şey. Çünkü hani Tanzimat dönemi ta Abdülhamit dönemine kadar, ikinci Abdülhamit dönemine kadar aslında bir baba

0: Ali dönemidir.
1: Hı hı.
0: Yani Baba Ali sadrazamın konağıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında sözünü ettiğimiz artık profesyonel bürokratların yönettiği bir Osmanlı Devleti var.
1: Hı hı.
0: Artık devletin kalbinin attığı yer Baba Ali.
1: Hı hı.
0: Ve bunlar da aslında tam da o kesimin içerisinden portreler bunlar.
1: Evet.
0: Bu portreler içerisinde elbette ki kadınların da yavaş yavaş bir değişim geçirmeye başladıklarını, bu modernleşmeyle birlikte kamusal hayata daha fazla katılma fırsatları bulduğunu görüyoruz. 1860'larda gazete çıkartmaya başlayacaklar, kadın gazeteleri. 1880'lerde bunlar çok artacak.
1: Artacak sayıları.
0: Çoğu zaman aslında başka isimlerle yazılar yayınlayacaklar ama daha sonra kendi isimleri de yer alacak.
1: Hı hı.
0: Hani böylesine bir süreçten söz ediyoruz. Fakat bu süreç işte 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte artık çok ciddi bir değişim geçirecek bu dönemin aristokratik dediğimiz o bürokratlarının yaşam tarzında önemli bir değişim.
1: Değişiklik. Aslında
0: evet, evet.
1: Bu dönemi anlatırken tabii bu işte gündelik hayatın da kadınların hareketliliğinin de bazen hı-hı, hukuki reformların bile daha ötesinde hızlı dönüşebildiğinden bahsediyorsun. Çok
0: evet.
1: Haklı olarak işte yabancı mürebbiyeler geliyor, yeni bir tüketim kültürü, işte romanlar okunmaya başlanıyor,
0: evet,
1: gazete.
0: Arabanın ortaya çıkışı
1: işte araba,
0: öyle.
1: Tabii çok evet, önemli. Batılılaşmış bir gündelik hayat, mesire yerlerine gitmek vesaire. Tabii burada şey, daha sonra 2. Abdülhamit döneminde ise biraz hani bürokraside bir değişim oluyor tabii. Biraz daha liyakat merkezli.
0: Varlık koşulları değişiyor, evet.
1: Biraz daha sadakat değil mi? Yani
0: sadakat
1: sarayın
0: ve
1: ubudiyet
0: rejimi olarak adlandırıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Evet, ya tapınma.
1: Ve, evet, böylece bu bürokraside biraz hani semirmiş veya ileri çıkmış liyakat, hı-hı, sahibi bürokratların da biraz muhalefete geçtiklerini veya bu işten çok hoşlanmadıklarını görüyoruz. Orada, hı-hı, da tam Hayriye'nin kocasına geliyoruz. Hayriye'nin kocası da çok,
0: evet,
1: enteresan bir kişi. Ali Nuri aslında İsveçli Gustav Noring olarak doğan ama Osmanlı'ya gelip Müslüman olan, hariciyeye giren, bir diplomaside yükselen, liyakatla vesaire bildiği dillerle Tanzimat döneminde.
0: Evet, çok
1: döneminde,
0: zeki birisi.
1: Evet. Hamidiye döneminde ise bu sadakat, ubudiyet içerisinde biraz muhalif oluyor. Biraz üçkağıtçı bir kimliği olduğu da seziliyor.
0: Evet, evet.
1: Bir
0: öyle gibi öyle gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Hırslı birisi.
1: Evet. Ve muhalefete geçiyor.
0: Evet, muhalefete geçiyor. Fakat hani muhalefet dediğimizde hemen karşımızda Jön Türkleri ararız. Kendisi Jön, aha, Türklerle çok sınırlı bir ilişki kuruyor.
1: Hı-hı.
0: Yani Jön Türklerin safına katılması beklenirken kendisi legitimist olarak adlandırıyor kendini.
1: Hı-hı.
0: Yani 5. Murad'ın taht üzerindeki haklarının savunucusu gibi.
1: Evet, Abdülhamit öncesi
0: evet,
1: kısa süre tahta
0: evet,
1: geçen.
0: Evet. Böyle tanıtıyor, hı-hı, kendini. Şimdi tabii böyle bir grup yok.
1: Hı-hı.
0: Böyle bir örgütlenme yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla şüphelenmemiz gereken bir, hı-hı, şey. Hani acaba Ali Nuri gerçekten ne istiyor? Ve daha sonra onun yanına gelecek olan karısı Hayriye Binayat, onun bu programında kendisinin nasıl yanında oluyor? Bunun peşinde aslında kitap.
1: Hı hı. Şöyle yani, hemen dinleyicilerimize hatırlayalım. Şimdi Ali Nuri yurt dışında tabii değil mi? 1901'de çünkü Hayriye iki çocuğunu alıp, hı hı, İstanbul'dan kaçarak Atina'ya yanına gidiyor. Ondan,
0: evet,
1: sonra Avrupa'da bir hikayeleri başlıyor. Avrupa'yı geziyorlar.
0: Evet.
1: Hayriye Hanım ondan sonra bir Avrupa'da tanınan figür oluyor. Çünkü çeşitli yerlerde konuşmalar yapılıyor. Hı hı. Ama en önemlisi herhalde 1904 Berlin Uluslararası Kadın Kongresi'nde konuşma,
0: evet,
1: yapıyor. Yani 1901 ile 1904 arasında, hı hı, Hayriye Hanım Avrupa gazetelerinin yakından takip ettiği, kamuoyunun, sivil toplumun
0: Amerika'da
1: yakın,
0: da öyle.
1: Amerika'da da evet,
0: evet,
1: takip ettiği bir şahıs oluyor ve Osmanlı kadınının sorunlarını gündeme getiren bir politikat. Bu tabii, hı hı, Ali Nuri'nin muhalefeti veya kariyer mücadelesi içerisinde bir yere de denk düşüyor ve 1904'teydi değil mi? Kitabı çıkıyor Almanca. Türk Kadını, Sosyal Yaşamı ve Harem diye, o da herhalde zirvesi,
0: evet,
1: diyebiliriz bu faaliyetin.
0: Evet, aslında kongrede yaptığı konuşmanın bir metni olarak, hı-hı, daha sonra bu yayınlanıyor Almanca olarak.
1: Hı-hı.
0: Şimdi böyle bir profille karşı karşıya kaldığımda, böyle bir, hı-hı, şeyi gördüğümde ben tabii ki bilmem ilgimi çekti. Yani ilk, hı-hı, defa bir kadın Uluslararası Kadınlar Kongresi'nde kalkıp konuşma yapıyor.
1: Hı-hı.
0: Kocası bir diplomat, fakat diplomat İstanbul'a çağrıldığında tutuklanacağını bildiği için gelmiyor, hı-hı, ve böylece bir sürgüne dönüşüyor. Hayriye kocasının yanına gidiyor aslında, çocuklarını da alıp ve ondan sonra onların maceraları başlıyor.
1: Evet.
0: Benim hani asıl ilgimi çeken.
1: Evet. Orada devletler arası yazışmalar, hafiyelerin takibi vesaire değil mi?
0: Evet evet, yani bu biraz baktığınızda şeyi görüyorsunuz yani. Osmanlı Devleti'nin yurt dışındaki organizasyonun, hem diplomatik organizasyonun, hı hı, hem de hafiye organizasyonun ne kadar kapsamlı olduğunu, onların hayatlarını nasıl zorlaştırdığını, hı hı, onları engellemeye nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. O yüzden olay bir polisiyeye dönüşmeye başlıyor. Ha, evet, yani evet. bir taraftan kadın hakları mücadelesinin hangi istikamette ilerlediğini, uluslararasılaşmasını, bunu incelemeye çalışıyorum. Ama öbür taraftan onların peşinde olan Osmanlı hafiyeleriyle nasıl başa çıkmaya çalışıyorlar? Örneğin başlarına aksilikler geliyor ve bunları kendileri muhtemelen aksilik olarak görüyorlar. Ama bu aksilikler çoğu zaman oradaki Osmanlı diplomatlarının zaten ayarladığı bir şey. Bunun farkında değiller. Ne bileyim, mesela bir yerde kadın hakları ile ilgili bir konuşma yapacak Hayriye Hanım. Ama daha sonra konuşma yapacağı yerin aslında bir kalabalığı ağırlamak için uygun olmadığına dair bir gerekçeyle iptal ediliyor. Şimdi aslında bunun arkasında oradaki Osmanlı elçisi var.
1: Onun girişimleri,
0: evet,
1: var.
0: Evet, onun girişimleri
1: ve
0: var.
1: Ve öteki devletlerle olan işbirliği tabii ki de, değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, diğer devletlerle, evet, işbirliği yapıyor. Çünkü bütün devletler aslında birbirine muhtaçlar. Evet. Hepsinin muhalifleri var.
1: Sen zaten bu ortamı hocam çok iyi anlatıyorsun. Yani 19. yüzyılda anarşist suikastler, bombalamalar, evet, ve her imparatorluğun sürgünde olan entelektüelleri, politik şahsiyetleri, her, evet, şeyden, etnik gruptan, yani Ruslar, Almanlar, Macarlar, Türkler, işte yeni Osmanlılar zaten sürgünde muhalefetler. Burada çok ciddi bir uluslararası polis işbirliği var. Zaten istihbarat da buna dair gelişmeye başlıyor.
0: Evet, istihbarat onun bir parçası.
1: Onun için bir yer de Doğu Osmanlı despot devleti, diğer yerde özgür Avrupa dünyası gibi bir şey yok diyorsun yani.
0: Kesinlikle yok. Hani, evet, aslında bunu teşhir etmek çok önemli aslında. Evet. Çünkü her devletin kendi muhalifi var.
1: Evet.
0: Ve onlarla bir şekilde başa çıkmak için diğer devletlere muhtaçlar. Her birinin bir diğerinde ajanları var ve ev sahibi ülke de bunu biliyor.
1: Evet.
0: Fakat diğer ülke de onun bildiğini de biliyor. Evet. Yani aslında oyun böylesine bir karmaşa içerisinde
1: bir yandan gizli, bir yandan açık.
0: Evet, aynen. Yani birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinin hafiyelerini de tanıyorlar ve onları takip ediyorlar. Ve mesela Fransa, Osmanlı Devleti'nin Fransa'daki hafiye ağını çökertebilir istediği zaman, ama bu işine gelmez. Kendisinde bir hafiye ağı var zaten. Evet. Sonuçta. Evet, ve zaten oradaki muhalifleri de o hafiyeler takip etsin. O da o hafiyeleri takip eder.
1: Evet. Çok ciddi bir istihbarat ağı var.
0: Evet, evet.
1: Hayriye Hanım'ın konuşmalarına muhtemelen Osmanlı hafiyeleri,
0: evet, Osmanlı hafiyeleri o salonlara gidiyorlar. Ya. O salonlara gidecekleri zaman da aslında o ülkenin polisinden de yardım alıyorlar. Böyle bir yardımlaşma da var aralarında. O yüzden hani bu takip bize şeyi gösteriyor. Yani bu ülkeler kendi aralarında bir rekabet içerisindeler. Evet, ama bu eksik. Aynı zamanda işbirliği içerisindeler. Ya işbirliği ya rekabet değil. İkisi aynı anda. Aynı anda hem işbirliği yapıyorlar hem de rekabet halindeler. Evet.
1: Bunun için bu hafiyeler, elçilikler, polis, yabancı hükümetler, basın takibi, çok canlı bir dünya var aslında bunları, evet, yakından takip eden. Ve Hayriye Hanım da tabii bir kamusal figür olarak sivil toplumda da hızlı bir şekilde temayüz edince de çok ciddi bir oryantalist şablon, onu da güzel anlatıyorsun. Batı'nın, evet, oryantalist şablonunda her türlü keyword'ü görüyoruz orada, anahtaracağız. Harem, işte kaçan prenses,
0: evet,
1: güzel doğulu kadın, despot sultandan kaçıyor, doğunun egzotikliği, cariyelik, cinsellik, her şey bildiğimiz şablon tam Hayriye Hanım'a oturtuluyor.
0: Evet, şöyle bir örnek vereyim. Yani hemen hepsi aslında Avrupa'daki kamuoyunun bir fantezisidir bu. Başındaki başörtüyü atıp işte Avrupa'ya doğru kaçan bir Osmanlı prensesi. Böyle bir profil. Böyle bir profil çiziliyor. Ama şimdiye kadar gördüğüm fotoğraflarında da hep başörtülü. Yani evet, bir tane fotoğrafla da desteklenmiyor bu. Ama gazeteler de kendini sattırmak istiyorlar. Bunu hani Amerika'daki gazetelere gittiğimizde, Amerika'da da çok gündem oluyor. Hani bu oryantalist imgen açısından Avrupa aslında tecrübeli. Aslında biraz incelmiş sayılabilir. Fakat Amerika tam bir karikatür. Yani tam, evet, bir karikatür. Evet. Orada gazeteler kendini çok daha rahat hissediyorlar.
1: Evet.
0: Bu imgeyi diledikleri istikamette yeter ki satsın, yeter ki hani okurun istekleri tatmin edilsin diye çok saptırıyorlar. Hatta hani yalanlar, İntihal yakaladım ben gazetelerde. Yani gazete haberlerinde intihal var. Evet. Daha önce işte Osmanlı'ya gitmiş olan birinin hatıratından mesela. Evet. Oradan yapılan aktarmalar, fakat orada başka bir şekilde yer alıyor. Evet. Hani kendileri yapmış gibi.
1: Bunun karşısında da biz tabii 2. Abdülhamit dönemine dair Selim Deringin'in daha önceki çalışmalarından da biliyoruz. Sen de çok renkli anlatıyorsun. Osmanlı'nın da bir karşı imaj mühendisliği var. Onun da kendisi, evet. Hani biz bir Doğu İmparatorluğuyuz ama aynı zamanda modern devletiz vesaire gibi. Kendisini Tanzimat'la süreklilikle arz eden bir imaj politikası var kendisine dair.
0: Evet, çünkü şarklı olmak hedef tahtasında olmak demektir. Yani bu oryantalist imgeyi kabul ettiğiniz zaman bütün her şeyiyle birlikte o oryantalist imge batının akılla tarif edildiği, buna karşılık doğunun ise tutkularla çok
1: hislerle, duygularla.
0: Evet, hislerle tarif edildiği bir karşılaşmada.
1: Onun için kadınsılaştırılıyor zaten doğuda.
0: Böyle bir durumda aklın duyguları yönetmesi gerekir. Dolayısıyla doğunun da kendini idare etme yeteneğinden yoksun olduğunu kabul etmiş olursunuz. Onun yönetilmesi gerekir. Evet. Böyle bir siyasal sonuca kolayca varılabilir.
1: Evet. Bundan dolayı da Abdülhamit devamlı bizim modern bir devletiz vurgusunu yapan.
0: Evet, bunun için sergiler yapılıyor. Evet. Bunun için işte fotoğraf albümlerinde falan görüyoruz. Hep bir modern imgesi var. Evet. Ve oryantalist imgeyle sürekli bir savaş halindeler. Evet. Dolayısıyla onun marifleri de tam tersine. Ona zarar vermek istedikleri zaman özellikle bu oryantalist imgeyi ortaya koyacaklar. Evet. Evet, Hayriye bin Hayat ve kocası da birazcık da bunu yapıyorlar aslında.
1: Aslında değil mi? Bu Ali Nuri ile Hayriye de biraz bir şekilde buna oynuyor.
0: Evet.
1: Evet, ama şey de ilginç. Şöyle bir şey. Bu gözetim toplumuna gelmeden önce sırf bu doğuda despotizm anomalisi değil, bu Osmanlı hafiye sistemi diye anlatıyorsun, aynı zamanda uluslararası ölçekte demin söylediğimiz gelişmelerle bağlantılı olarak modern güvenlik gözetim toplumu Avrupa'da da gelişiyor. Bu anlamda hani bu sultanın otoritesi otokrasisine has bir şey değil, tam da modern gözetim toplumunun gelişmesiyle alakalı olarak anlatıyorsun. Evet. Ama şimdi bu Hayriye'nin feminizmi ne menen bir feminizm deyince tabii o konuşması ön plana çıkıyor. Orada da tam Abdülhamit dönemi aslında kadınların o zamanki söylemi ve ikinci meşrutiyette de devam edecek. Çok net bir şekilde yani kadınların erkek karşısında eşitsiz bir konumda olduğundan bahsediyor. Tabii eğitim en önemli problemlerden bir tanesi. Yani bu görücü usulü evlilik, evlilik düzeni, kadınların bağımlı hale getirilmesi. Ama işte eğitim, meslek ve kendini ifade olanı o zamanki kadının, Hayriye'nin de söylemindeki en önemli vurgulardan bir tanesi. Cariyelik vesaire, kadın köleliği mevzuları da var, ama hani bu bildiğimiz çok tipik batıdan yararlı şeyleri almamız lazım ama doğu toplumunun bütün değerlerini de terk etmememiz gereken bizim kadim hani o modernleşmedeki söylemimizi Hayriye'nin söyleminde de görüyoruz. Sorun İslam'da değil. Böylece aslında bir seküler kadın özgürlüğü vurgusu yok. Gerçek İslam'a gidilse kadın zaten özgür olacak vurgusu olarak bildiğimiz o vurguyu Hayriye'nin söyleminde de görüyoruz.
0: Evet, onun söyleminde de görüyoruz ama biraz şeyi de fark ediyoruz. Hani bu konuyu en iyi bilen kendisi değil. Onu da hissediyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla hani Hayriye Hanım sanki zaten o sırada canlı olan bir kadın hareketinin içerisinden çıkmış birisi gibi değil. Dışarıdan bir gözlemci gibi aslında, yaptığı konuşma da biraz öyle. Tabii bu sırada Hayriye Hanım tek değil.
1: O önemli.
0: O sırada gerçekten canlı bir kadın hareketi var ve mesela bir kahraman eğer arayacaksak mesela Selma Rıza çok son derece önemli bir
1: kitapta o da çıkıyor. Hatta Paris'te Uluslararası Kadın Kongresi'nde konuşuyor 4 sene önce 1900'de daha önce ve sen bir karşılaştırma da yapıyorsun. Yani Hayriye Hanım'ın medyatikliği, sansasyonelliği karşısında kadın hareketine daha hakim olan terminolojisine, kadın hareketiyle kurumsal olarak daha bağı olan istikrarlı bir siyasi feminist bir faaliyet yürüten Selma Rıza ile karşılaştırıyorsun. Evet. Ve o zaten orada.
0: Evet, ve Selma Rıza bana çok yardımcı oldu. Şu açıdan çok yardımcı oldu. Ben bir kadın hareketindeki çok az bilinen bir kahramanın peşinde gibi hissederken kendimi bir süre sonra hani bunun doğru kişi olmadığına bu kanaate varmamda Selma Rıza çok etkili oldu. Çünkü aslında uluslararası kadın hareketiyle bağlantıları kuran fakat kendi kişiliği gereği çok fazla görünmeyi, çok fazla reklamını yapmayı sevmeyen bir profil var karşımızda. Selma Rıza öyle birisi. Ve Selma Rıza'ya karşı çok büyük bir ilgi uyandı bende. Sonrası devamını getiremedim ama Hayriye Hanım'ı doğru bir şekilde ölçmemi sağladı Selma Rıza. Çünkü karşımızda aslında yeterince incelenmemiş gerçek bir kahraman var aslında karşımızda, evet. Selma Rıza'nın.
1: Feminist mücadele.
0: Evet, feminist mücadelede. yani Hayriye Hanım'ın söyledikleri elbette ki önemsiz değil. Fakat gerçekten sahanın içerisinden geliyor değil. Buna karşılık Selma Rıza hepsini biliyor. O hareketin içerisinden gelmiş ve Selma Rıza vardı, daha önce de vardı. 1908'den sonra da var olmaya devam etti. Buna karşılık Hayriye Hanım birkaç yıllığına görünmüş, daha sonra ortadan kalkmış bir insan.
1: 1904'ten sonra Hayriye Hanım suskun. Biliyoruz 1908'den sonra, devrimden sonra kocasıyla geri döndüklerini. Evet. Hatta daha sonra fakr-ı zarurete düşüyor. Biraz geçim mücadelesi falan ortadan kayboluyor tabii ki de bu anlamda. İstersen dinleyicilerimiz merak edeceklerdir. Ne oldu bu Hayriye Hanım, ailesi vesaire, bugün hala var mı? Evet. Şeyleri.
0: Evet, 1908'de İstanbul'a dönüyorlar. Fakat şimdi Hayriye Hanım, hani az önce de dedim ya, bir kadın hareketinin önemli bir kahramanı olarak öne çıkartılmak için uygun birisi değil.
1: Çünkü 1908'den sonra kadın hareketi daha kurumsallaşacak, bir sürü dergileri olacak, örgütleri olacak ki Serpil Çakır hocamız fakültemizden çok ciddi yayınları oldu bu konuda. Oralarda görmeyeceğiz onu.
0: Orada görmeyeceğiz. Aslında bu 3-4 yıllık Avrupa macerasının öncesinde de görmüyoruz.
1: Görmüyoruz, evet.
0: Sadece bir süreliğine görünüyor ve ortadan kayboluyor. Dolayısıyla çok uygun değil. Hani demiştim. Fakat bu onun ezilen bir kadın olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
1: Evet.
0: Yani örneğin çok zengin babanın bir kızı olarak aslında kendi mülklerine abisi ve saray el koyuyorlar. Yani o bunun mücadelesini veriyor. 1908'den sonra onun İstanbul'a döndükten sonra hep bu o köşkün peşinde olduğunu görüyoruz. Hatta bazı zabıta raporları işte bir kadının köşk o sırada artık sağlam değil, harabe halinde, bir kadının köşkün taşlarını bir taş ustasına sattığına dair bir ihbarla geliyor. Ve Hayriye Hanım yeniden belgelerde görünmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu benim konağım diyor. Bu benim babamın konağı, burada benim hakkım var diyor. Fakat şeye baktığınızda, evet, bir şekilde bir punduna getirilmiş konak, Şehzade Abdülkadir'e satılmış. Sonrasında da 1908 sonrasında da tabii hazineye geçmiş. Böyle bir hikayede onu görüyoruz bu sefer. Bambaşka bir profil. Bu, hani belgelerin bize gösterdiği şey bu. Nasıl bir hayat yaşadığı. Böyle sonra ben onun ailesiyle de bir şekilde buluştum. Torunlarıyla da görüştüm.
1: Evet.
0: Hani hayatının sonlarında, 1940'larda ölüyor. Böyle çok sinirli, sürekli sigara içen bir kadın
1: imgesi var.
0: Evet, imgesi var. Muhtemelen
1: biraz stereotip gibi ama kadınlara dair
0: bir hayal kırıklığı. Evet. İşte ne bileyim, hak ettiği yaşamı yaşamamış ve abileri tarafından aslında dolandırılmış bir kadının sefaleti var orada aslında. Kirada bir yerde kalıyorlar. Şimdi bu kadar Tunus'u dolandırmış bir babanın kızının bu kadar sefil durumda olmaması gerekirdi. Evet. Sonuçta Osmanlı'da mülkleri var. Hani Tunus'taki o davalar devam ediyor bu sırada. Yani o davaların da izini sürdüm.
1: Sonuna
0: ben.
1: Sonuna geliyoruz programı.
0: Evet,
1: bugün de
0: evet.
1: Bugün Tunus'ta da biraz kahramanlaştırılmış anladığım kadarıyla.
0: Evet, evet, evet. Tunus'ta onun işte Kadınlar Kongresi'nde yaptığı konuşma basıldı ve kendisi işte kadın hareketinin çok
1: önemli.
0: İlk
1: defa Arapçaya çevrildi değil mi o
0: evet,
1: anlamda? Evet. Bir Tunuslu olduğu için, Tunus kökenli olduğu
0: için. Tunus kökenli olduğu için Hayriye Bin Hayat. Ona da o kitapçık olarak basıldı ve bir hani kadın hareketinin bir kahramanı olarak lanse edildi. Tabii onlar Hayriye Hanım'ın bu hikayesinden çok haberdar değiller. Öte taraftan Selma Rıza'nın hareketlerinin yaptıklarından da haberdar değiller. Dolayısıyla hani orada yazılan tarih bambaşka bir tarih. burada yazılacak olan tarih bambaşka bir tarih. Ben de bunu yapmaya çalıştım,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, şimdi en son kapatırken biraz da o tarih yazımı mevzusuna girelim, bizim tabii en temel sevdiğimiz konular. Bu arada sosyal medyada paylaştığım görseller, fotoğraflar Emine Hoşoğlu Doğan'ın Utah Üniversitesi'nde yaptığı doktora tezi Yeni Osmanlı Kadınlar üzerine. Bunların çoğu Hanımlara Mahsus Gazete'de 1896-1897 yıllarında yayınlanan görseller. Yani bu mevzular Abdülhamit döneminde artık kadın basınında yer alıyordu. Osmanlı kadınının gündelik hayatından görselleri Osmanlı basınında okuyabiliyorduk. Hocam çok zengin bir mikro tarih. Çok sayıda gazete kullanmışsın. Yazışmalar tabii ki de bu hafiyelerin
0: 7-8 raporları. Farklı dil kullanıldı sanıyorum.
1: Evet yani bağlamsal.
0: Doktora öğrencilerim sağ olsun bana kopyaları çevirdiler.
1: Evet, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu kadar farklı kaynaklardan tabii süzmeye çalışıyorsun, evet, bir biyografiyi. Çok da bilinmeyen bir kadının filmvari hikayesini. Buradan ne sonuç çıkarabiliriz? Yani bu belgelere gitme, onları değerlendirme.
0: Yani ben zaten sonrasında tarihçiliği çok daha iyi öğrendiğimi hissettim bunu çalıştıktan sonra. Tarihçinin her zaman için yola çıkış motivasyonlarını sorgulaması gerektiğini, bunu sürekli olarak her adımında yapması gerektiğini bir şekilde idrak ettim aslında. Çünkü ben gerçekten de başka bir kahramanın peşindeydim. Ama bir kahramanın peşinde koşarken yollar çok karmaşıklaştı. Fakat o karmaşanın içerisinden daha iyi bir hikaye çıktığını hissettim.
1: Evet.
0: Yani biz bilim insanları olarak, tarihçiler olarak hep kesinliklerin peşinde koşuyoruz. Ama aslında yapmamız gereken daha çok muğlaklığın içerisinde yaşamayı öğrenmek. Yani bu biraz o konuda kendimi sınırlamamı öğretti bana bu,
1: evet,
0: çalışma.
1: Evet. Ya bu anlamda çok bir mikro tarih örneği var. Yani bir insan ve sıra dışı bir olayın içerisinden ve o maceranın içerisinden o koşturmalar, kongreler, konuşmalar, hafiyeler vesaire takipler. Oradan aslında biz hem Tanzimat dönemi, Abdülhamit dönemi, devletin yapılanması, Avrupa'daki, evet, devletlerin ilişkileri, aslında büyük bir tarihsel yapıların nasıl işlediğini de görebiliyoruz. Küçücük bir insanın oradaki, evet, gündelik hayatı üzerinden yani.
0: Ve bunlar tipler değil, gerçek kişiler.
1: Evet.
0: Onları bir şekilde göstermeye çalıştım. Çok farklı. Pragmatistler önlerine gelen sorunu çözüyorlar.
1: Evet.
0: Hayati bir takım ihtiyaçları var. Bunları karşılamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani bu karmaşıklığıyla birlikte ele alabiliriz. Artık bununla başa çıkabiliriz. Tarihçilik artık bununla başa çıkabilir.
1: Çok iyi. Evet hocam. Gerçekten bugün Hayriye Hanım'ın hikayesiyle geldik ama bir dönemin Osmanlısını, Avrupa'sını, oranın kamusal hayatını, sivil toplumunu konuşma fırsatı bulduk ve feminizm mücadelesinin ve söyleminin de nasıl farklı sayıklarla, farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini gördük. İyi ki bu çalışmayı yapmışsın gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir programın daha sonuna geldik sayın dinleyiciler. Bir başka hakikatin hikayesi programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Kuban'a teşekkür ederiz. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99%
2: We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo. Reklamlar. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Ağaca ve Lori İncici'ye teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün ünlü bir İngiliz besteciye yer veriyoruz programımızda. 20. yüzyıl İngiliz klasik müziğinin en önemli bestecilerinden Ralph Vaughan Williams. Senfoniler, oda müziği, koro müziği ve film müzikleri bestelemiş, İngiliz folklor müziğinin yeni aranjmanlarını yapmış ve bu parçalardan ilham alarak orijinal eserler bestelemiş bir büyük besteci Sir Williams. İngiliz halk ezgilerini, eski kilise müziğini ve doğanın seslerini modern klasik müzikle buluşturarak kendine özgü bir müzik dili yaratmış sanatçı. Onu çağdaşlarından ayıran en önemli özellik müziğinin hem son derece İngiliz hem de evrensel olması. 1872 yılında bir taşra papazının oğlu olarak dünyaya gelen Ralph Vaughan Williams, 3 yaşında babasını kaybettikten sonra annesi tarafından yetiştirildi. Eğitimini Cambridge Üniversitesi ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi'ne tamamladı. Londra'daki bir kilisede orgçu ve koro şefi olarak çalıştı. Kendini bestecilik alanında geliştirmek isteyen Williams, 1908 yılında Maurice Ravel'den özel ders almış ve bu dönem Vaughan Williams'ın asıl müzikal sesinin kristalleşmesine büyük katkıda bulunmuş. Sanatçının Birinci Dünya Savaşı'na katılması, bestecilik hayatını kesintiye uğratsa da çok sayıda eser vermiş. Bunların arasında 9 senfoni, 4 opera, çok sayıda koro müziği ve küçük bireysel orkestral eserler yer alıyor. Bugün bestecinin eserlerini dinlemeye ilk olarak Müziğe Serenat isimli eseriyle başlıyoruz. Vaughan Williams bu eseri 1938'de Royal Albert Hall'daki Promenade Concerts'ı kuran ünlü şef Henry Wood için yazmış. Eseri Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Müziğe Serenat, Ralph Vaughan Williams'ın eserini dinledik. Bestecinin en ünlü eserlerinden birine geldi sıra. Yükselen Tarla Kuşu. Williams, kırlarda acı çeken bir tarla kuşunu orkestra eşliğinde kemanla bir romans biçiminde canlandırmak ister. Havada süzülen keman melodisi, enstrümanın üst perdesi içinde öyle yükselir ki yer yer güçlükle duyulabilir. Bu sırada titreyen teller, engebeli İngiliz kırsalının görkemli görüntüsünü çağrıştıran oldukça hassas eşliği ortaya koyar. Parçanın ortalarına doğru Vaughan Williams, kendisinin halk şarkılarına olan sevgisinden gelen orkestra bölümünü bize sunuyor. Ardından tarla kuşu orkestranın etrafında dolanan melodiyle birlikte geri dönüyor. Özgürce tepelere doğru süzülüyor. Eser, çalınmasının zorluğuyla ünlü. Nigel Kennedy'nin yorumuyla Sir Simon Rattle yönetiminde Birmingham Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ralph Vaughan Williams'ın Yükselen Tarla Kuşu isimli eserini dinledik. Şimdi yine çok sevilen bir bestesi geliyor sanatçının. Greensleeves adlı eski İngiliz ezgisinin üzerine yazdığı zarif 4 dakikalık bir orkestra minyatürü, bir fantezi geliyor. Besteci bu harika parçada İngiltere'nin asıl özünü müziğin içerisine yansıtmayı başarır. Berrak, pastoral sesler, şiirsel yaylı bölümler ve özellikle betimleyici, anlatıcı flüt pasajları ile birlikte kır hayatının mutluluğuna dair görüntüler uyandırır. Eseri Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Green Sleeves üzerine fantezi. Vaughan Williamson eski bir İngiliz ezgisi üzerine yazdığı bu parçayı Academy of St. Martin in the Fields'dan dinledik. Şimdi bir deniz senfonisi geliyor. Bestecinin bu eseri tamamlaması 6 yıldan fazla sürdü. Eserin gittikçe artan dinginlikte derin suları çağrıştıran final bölümünü Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve Korosu'ndan dinliyoruz.

İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Bir Deniz Senfonisi adlı eserinin final bölümünü dinledik. Williams doğuştan pastoral bir besteci olarak tasvir edilir. Her ne kadar kırsal olan her şeyi seviyor olsa da aynı zamanda şehir hayatının da hevesli bir sahiplenicisiydi. Yazdığı 9 senfoni arasında bestecinin favorisi bir Londra senfonisiydi. Thames Nehri'nin müzikal tasviriyle başladıktan sonra Big Ben'in tekrar eden sesleri de dahil olmak üzere şehir hayatının muhtelif betimlemeleriyle karşılaşıyoruz eserde. Üçüncü bölüm Nocturne geliyor şimdi. Londra Senfoni Orkestrası çalıyor.

0: Ralph Vaughan Williams'ın Bir Londra Senfonisi adlı eserini dinledik. Sevgili dinleyiciler, ünlü İngiliz besteciye ayırdığımız programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 14.30'da yeniden buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Eksik Mecaz.
2: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba, Eksik Mecaz'dayız, Apaçık Radyo'da. Ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Ankara'ya devam ediyoruz. Geçen hafta Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı etrafında aslında dönüşen mekanı, daha doğrusu bir milli mekan olarak Ankara'nın kuruluşunu konuşmaya başlamıştık. Sadece Ankara romanında değil, aslında başka romanlardan da dönemin aynı sırada yazılan romanlarından da örnekler vermiştik ama büyük oranda hepsi Yakup Kadri'nin Ankara'sını takip ediyordu. Şimdi romanın geçen hafta da söylediğimiz gibi aslında ütopik kısmını konuşacağız. Çünkü Ankara romanının üçüncü bölümü
1: Evet.
0: artık yazarın yaşamadığı, yani romanın yazıldığı yıldan sonrasını
1: Çok da uzak
0: öngörüyor.
1: değil ama.
0: Çok uzak değil, yakın,
1: Değil.
0: evet, yani 1940'lara kadar falan geliyor anlaşılan. Şimdi bu bölümde ise artık ne var? Bir kere hayal edilen, olması umulan, beklenen bir Ankara ve o Ankara'nın aslında cisminde olması umulan millet ve o milletin de
1: Evet.
0: toprağı, vatanı tahayyül ediliyor. Nasıl bir
1: Evet.
0: tahayyül bu? İstersen sen
1: Evet, bir
0: önce o
1: bakalım.
0: alıntıyı ver
1: Ankara
0: bize.
1: kızıldan pembeye, pembeden mora, mordan leylakiye geçen bir aydınlık içinde cıvıl cıvıl kaynıyor. Bu seferki yıl dönümün gece şenliklerinde birinci 10 yılda olduğu gibi parça parça elektrik aydınlatma yapılmadı. Şehre hakim yüksek noktalara her biri dev gibi yüzlerce projektör konuldu. Bunların hepsi birden Ankara'yı ta Çankaya'dan Keçiören'e kadar tatlı bir batı aydınlığı içine almıştı ve tıpkı Ankara'nın akşam saatlerinde olduğu gibi bu berrak ve yekpare ışığın rengi dakikada bir değişiyordu. Selma Hanım ve Neşet Sabit işte böyle bir rüyalı renk ve ziya denizinde yüzen halkın arasına katıldı. Gökyüzünden durmaksızın sesler yağıyordu. Hertz dalgaları şimdi bir milli neşidenin ahengiyle kabarıp akarken şimdi bir heyecan hitabenin yankılarıyla uğulduyor. Şimdi coşkun bir şairin bağrından kopan bir musiki çağlayanıyla taşıp gidiyordu. Ve bu aslında çok uzun bir bölüm, çok uzun anlatılan bir bölüm. Taklar kurulmuş, o taklar çeşitli milli günleri ya da tarihin dönüm noktalarını temsil ediyor. Tabii ki Ergenekon masalıyla
0: Ergenekon
1: başlıyor. Alegorik bir takım böyle unsurlar vesaire. Ama burada tabii şeyi de unutmayalım. Ana karakterimizin Selma Hanım olduğunu ve Selma Hanım'ın hayatının evreleri ya da devreleri üzerine kurulmuş bütün romanın aslında üçlü
0: masalı.
1: ayağı, onu da hatırlayalım. Yani giriş kısmında bir tüccarla birlikteydi, İstanbullu ve yani o çok etkisiz de bir adamdı. Zaten yani çok bencil diyelim, değil mi? Öyle tarif ediliyor. Milli mücadelede hiçbir rolü yok. Tam tersi, korkarak bir an önce canını kurtarmak telaşında. Ve ikinci bölüm, yani burada tabii Ankara ile, daha doğrusu Anadolu'yla Selma Hanım'ın tanışması. Pasif bir İstanbullu hanımdan işte yavaş yavaş Anadolu'da halkı tanıyan, toprağını tanıyan, onlarla karşılaşan, değişmeye başlayan bir Selma. Sonra işte milli mücadele de yer alan bir binbaşı, değil mi? Yani onunla, ondan etkilenecek. Tabii o böyle heybetiyle beraber ata binme sahneleri falan, çok hoş bölümler var. Ama ikinci bölümü nasıl açıyoruz? İkinci bölümde artık Kurtuluş Savaşı nihayetlenmiş, Cumhuriyet kurulmuş, Ankara kurulmuş. Ve bizim binbaşı ise ya beklenilmeyecek bir dönüşüm yaşıyor ya da beklenecek, bilmiyoruz. Çünkü aslında bu Yakup Kadri'nin eleştirisini barındırıyor. Yani nasıl görüyoruz onu artık, o bir yani hani savaşı kazandı ve bunun bir tadını çıkaralım ama bir yandan da bunun nimetlerinden faydalanalım. Bir salon adamına dönüşüyor aslında, değil mi? Ve bu da bizim Selma Hanım'ı da bir süs bitkisi gibi, tırnak içinde, hep böyle geçiyor. Bir salonlarda böyle boy gösteren bir kadın. Ama işte Neşet Sabit var Allah'tan. Neşet Sabit bir yazar. Galiba Yakup Kadri'nin personasına ya da dünya görüşüne son derece yakın bir karakter. Ve işte onunla o tanışması artık bu üçüncü evre dediğimiz ütopik bölüm. Tamamen Neşet Sabit ile Selma Hanım'ın yeni üçüncü evliliği aslında bu. Hepsinde de evleniyor. Yani hiçbirinden çocukları olmuyor. Çok ilginç bir kurgu aslında. Yani bir yani tamamen kadının hayatı üzerinden kurulması herhalde ayrıca konuşulmaya değer.
0: Evet. Neşet Sabit, evet, üçüncü kocası ve Neşet Sabit aslında tam bir Yakup Kadri karakteri birçok bakımdan. Yer yer işte ütopik bölümde Yakup Kadri karakteri olmaktan biraz çıkıyor ama sonra aynı karakteri Panorama romanında yeniden bir Yakup Kadri karakteri, yani tam bir Yakup Kadri karakteri olarak göreceğiz. Ne demek peki bu? Şu, şimdi Selma'nın bu bölümde, yani Neşet Sabit'le birlikte olmasının en temel sebebi artık binbaşı hakkıyla herhangi bir hayata dair bir şeyi paylaşamıyor olması. Zaten ilişkilerinde biz ilişkilerin duygusal boyutundan ziyade böyle daha pragmatik bir şey görüyoruz. Yani ne yapmak istiyor Selma Hanım? Şimdi dolayısıyla burada da, yani binbaşı hakkı ile birlikte olurken aslında milli mücadelenin parçası olmak istiyordu. Hemşirelik yaptı, hastanelerde çalıştı. Dolayısıyla aslında bir yandan da kendini işe yarar hissetmek isteyen bir kadın söz konusu. Bu en azından Cumhuriyet'in kadın tahayyülünde, o yeni kadın tahayyülünde kadının böyle kendini ortaya koyması zaten istenen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölümde artık Selma Hanım yine o işe yaramazlığı hissettiği için yeni bir arayışa giriyor ve Neşet Sabit aslında ona bu kapıyı açacak. Neşet Sabit ile Selma Hanım'ın karşılıklı konuşmalarını, tartışmalarını, yapılması gerekene dair tartışmaları görüyoruz bu bölümde. Daha doğrusu ikinci bölümün sonlarına doğru bunu görüyoruz. Sonra ütopik bölümde zaten artık bir araya gelerek bunu hayata geçirecekler. Şimdi burada önemli bir şey var. Dedim ya, Neşet Sabit aynı zamanda da bir Yakup Kadri karakteri. Yani Yakup Kadri'nin diğer romanlarındaki erkek karakterler gibi. Bir yanıyla işte o yazar oluşu ile balolara, suvarilere, yani aslında o yeni palazlanmakta olan burjuva, küçük burjuva yaşamının içerisine katılıyor. Ama bir yandan işte halkın yaşadığı Ankara mahallelerinden birinde böyle pansiyoner olarak oturuyor falan. Dolayısıyla hem halkın içinde ama halka kendini uzak hissediyor. Geçen hafta da bunu örneklemiştik. Fakat hep şöyle bir şey var. Yani halka doğru lafı bir yandan da yine Cumhuriyet'in temel prensiplerinden biri. Şu demek, yani halktan biri olmak değil de halkı kendine çekmek. Bu da bizi Yakup Kadri'nin bir diğer parçası olduğu harekete, kadro hareketine
1: Evet.
0: aslında götürüyor. Çok kısacık belki kadro hareketinden söz etmemiz lazım. Çünkü kadro bir dergi aslında, ama
1: Evet.
0: bu dergide işte Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri, Hüsamettin Tökin
1: Eski
0: idi.
1: HKP'liler
0: Evet,
1: aslında
0: gibi.
1: bir grup.
0: Yani şöyle ilginç bir şey var kadro hareketinde. Bazı bakımlardan Bolşevik devriminden çok etkileniyorlar. Aslında komünist dünya görüşüyle yakınlaştıkları yerler var, ama bundan çok uzaklaştıkları, devletçi olmakla beraber bir yandan tam bir eşitliği savunmadıkları bir nokta da var. Şöyle belki tarif etmek mümkün. Diyorlar ki, Şevket Süreyya Aydemir'in özellikle devrimler üzerine görüşüne dayanıyor bu. Şöyle bir şey söylüyorlar. Ekonomik politik anlayışlarında bir kere tarihsel materyalizm benimsiyorlar, ama mesela siyasal sistem ve dünya görüşü olarak bunu benimsemiyorlar. Bundan yana değiller. Ve aslında işte savaş sonrası dönemlerde bu savaşların, özellikle milli mücadeleye dayanan bağımsızlık savaşlarının bir bilimsel açıklamasını yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte kadro bir şekilde nesnel yasalarının, yani böyle bir devrim hareketinin nesnel yasalarının bilinmesi ve ideolojisinin yaratılması gerektiğini söylüyorlar. Bundan sonra da aslında, yani şunu görüyoruz. Bir tür sınıfsız bir toplum arzusu onlarda da var. Bu bakımdan da son derece yaklaşıyorlar aslında dönemin daha Kemalist diyebileceğimiz perspektifine. Mesela bireye tüm ulus özgürlüğüne kavuşmadan hak tanımaktan yana değiller. Ulusun bağımsızlığı ve özgürlüğü tamamen kazanılıncaya değin, Ancak bireyin görevleri olabilir diyorlar. Bunu biz Ankara'da tam olarak aslında görüyoruz. İşte tek şef, tek parti kavramlarına son derece sıcak bakıyorlar. Dolayısıyla sınıfsal ayrılıklara, yani sınıf çatışmasına neden olabilecek birçok partili sistemi de biraz gereksiz ve sakıncalı buluyorlar. Dolayısıyla keza yine kültür sanat anlayışları da tam buna uyuyor. Yani sanatçıların, yazarların devrimci, devrimi savunup açıklayan eserler vermeleri gerektiğine inanıyorlar. Halkın bir sanat eserini tam olarak değerlendiremeyeceğini düşünüyorlar. Yani son derece seçkinci bir yaklaşımları var ve halkı eğitmek üzerine kurulu bütün yaklaşımları. Şimdi bu tabii Ankara romanının ütopik bölümüne çok uyuyor.
1: Evet.
0: Çünkü yine yukarıdan aşağı tamamen devletçi prensiplere dayanan, devletin bir anlamda yönlendirdiği bir kalkınma hareketi söz konusu ütopik bölümde. Bu kalkınma hareketi bir yandan tabii ki eşitlikçi görünen bir şeye tahayyüle dayanıyor ama bir tarafıyla da işte işçilerin, işçi köylülerin, işçi memurların,
1: Evet,
0: işçilerin
1: onlar
0: memurlar
1: devlet
0: işte
1: memurudur.
0: evet devlet memuru olduğu bir şey sistem görmeye başlıyoruz. Zaten ona devlet memuru oldular diyor. İşte onların, köylülerin keza kıyafetleri, yapıp ettikleri kooperatifler tarafından düzenleniyor. İşte ihtiyaçlarını, ürettiklerini satıyorlar, ihtiyaçlarını buna karşılık alıyorlar. Şehirliyle böyle bir ilişkileri var ama yine hep bir sınır var. Yani artık o eski kılıksız, yoksul görüntülerinden kurtulmuşlar. Dediğim gibi o kooperatiflerde kendileri için yapılan mesela kıyafetlerle herkes bütün bir sene giyeceğini veya işte başka ihtiyaçlarını kooperatiften karşılayabiliyor. Ama bir dediğim gibi bir standart çerçevesinde ve bütün bunlar bu görev bilincinin içerisinde yapılıyor. Yani kişilerin bireysel arzuları ya da bireysel özgürlükleri söz konusu. Yani romanın bu kısmında bunlar söz konusu edilmiyor. Her ne kadar biz Selma Hanım'ın ve Neşet Sabit'in iç dünyasını görsek de aslında bu iç dünyada hep bu toplumsal tezahür üzerinden, yani nasıl bir toplum olmalıyız üzerinden kurulu.
1: Zaten eve gelecek vakitleri yok. Yani şey
0: Çok
1: haftada iki
0: yorgunlar
1: kere
0: evet.
1: gelebiliyor Selma Hanım. Çünkü o da artık bir direktör, bir
0: Kız
1: yönetici olmuştur
0: Enstitüsü'nün kız
1: enstitüde.
0: okulunun başında.
1: Şey ise zaten Neşet Sabit yani Anadolu'da şehir şehir gezip konferanslar veriyor. Bir sürü işi var. Yani bunlar artık hareket halindeler. Yani öyle durmak, düşünmek, hüzünlenmek, belki aşık ol, bunlar değil. Onun yerine sürekli bir hareket halinde bir toplumun parçası olmak. Gençlik de zaten öyle bir şeyle bitecek değil mi? Romanın ilerleyen kısımları. Ama bu kadro meselesi gerçekten çok ilginç bir yerde duruyor. Çünkü 1932'de kuruluyor aslında Kadro Dergisi. Kadro Dergisi'nin başı çeken işte Şevket Süreya, Aydemirler, aslında onlar TKP geçmişine sahip ve TKP içinden de eleştirilmiş, işte döneklikle suçlanmış, hatta işte 28 galiba tevkifatıydı oradaki, Türkiye'deki komünistlerin bayağı bir hapse atıldığı bir süreçte bunların hatta yani şey yaptıkları, neredeyse ihbarcılık yaptıkları falan suçlamaları var. Ama onlar bunları asla kabul etmiyorlar. Onlar da tam tersi TKP üzerindeki bir takım Kominternin baskılarından falan bahsediyorlar. Ama ilginç olan Yakup Kadri ile tanışmaları. Yakup Kadri sonuçta Atatürk'ün çok yakını. Ve onun sayesinde kuruluyor şey. Onun başkanlığında
0: Kadro
1: Kadro
0: dergisi.
1: Dergisi, başyazarı Şevket Süreya. Şimdi 32'de kuruluyor. Bu roman da 34'te yayınlanıyor.
0: Evet.
1: Bunu da unutmamak lazım. Ben şunu çok merak ettim. Yani o dönemi ruhunu anlamak açısından aslında ikinci bölüm çok ciddi bir bölüm. İkinci bölümde çok ciddi bir eleştiri var. Orada Kurtuluş Savaşı'nın bilfiil kumandanlarından birinin nasıl yozlaştığını, aslında bütün bir cumhuriyet devrimin yani devrimlerin ve işte yeni kurulan devleti hemen hızlıca yozlaştığını gösteren böyle koskoca bir bölüm ve asıl gerçekçi bölüm o. Şimdi bu bölüm acaba dedim yani üçüncü bölümün ütopyası yani bir tür sigorta gibi yani bu üçüncü bölüm olmasa yayınlanır mıydı bu kitap mesela? Merak ettiğim şeylerden biri bu oldu. Belki yayınlanırdı çünkü o bir Yakup Kadri sonuçta yani o da o elitin bir parçası yani daha sonra da diplomatlık da yapacak falan bir sürü bir şey var. Başkaları eleştirmiş. Mesela Hüseyin Cahit Yalçın eleştirmiş. Özellikle o ütopik bölümü, yani nasıl bir şey, fikirlerine feda ettin romanı gibilerinden eleştiriler var. Ama daha sonra bu kadroculara baktığımız zaman aslında Kemalizmi biz formüle edeceğiz diye ortaya çıkıyorlar bir yandan da. Atatürk biraz mesafeli. Hiçbir zaman orada bir yazı falan yazmıyor. 10. yılında İsmet İnönü'nün bir yazısı yayınlanıyor ve işte 10. yıl kutlamaları yapılacak Cumhuriyet'in. İşte 1933'te Atatürk de bir paragraf gönderiyor. Yani kadroculara iltifat eder. Tamamen bir yıl sonra da
0: Kapanacak.
1: 1934'ün sonunda da kapanacak. Kapanmasının en büyük nedeni de şey gösteriliyor yani çeşitli kaynaklarda. Yani o şeye talipler ya. Yani biz bu devrimi formüle edeceğiz. Kim bu devrimi formüle edecek? Kemalizmi kim? Ya iyi de Mustafa Kemal yaşıyor orada. Yani küçük bir şey var orada ayrıntı. Sadece o yaşamıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası diye bir parti var. Ve partide de Genel Sekreter Recep Peker var. Recep Peker de bütün o halk evleri vesaire onların hayalini kurduğu o köylüyü şekillendirme, halkı şekillendirme işini bilfiil yapan biri de var orada. Çok ilginç bir dönem çünkü bu Recep Peker gidip Atatürk'e de şey raporları sunuyor. İtalya ve Almanya örneklerini inceledik. Çok benzer bir şekilde biz de yapabiliriz. Gençliği örgütlememiz lazım. Onlara özel kıyafetleriyle askeri yani
0: Faşizmin
1: tam
0: ayak sesleri.
1: doğrudan faşizmi tarif ediyor. Fakat Atatürk ilginç bir şekilde bunu kabul etmiyor. Yani bu sen pek anlamamışsın bizim yapacaklarımız diye. Tabi bunlar resmi yazılarda yok da anılardan işte onun bir soyadlı bir şeyi var. Onun anılarında görüyoruz. Recep Peker'e yol vermiyor. Hatta bir yıl sonra yani önce Kadro dergisi kapatılıyor. Hemen ardından Recep Peker de o şeyden alınıyor, o görevden alınıyor. Yani çok ilginç bir şekilde Atatürk aslında ikisini de tasfiye ediyor. Yani bir öyle de düşünebiliriz. Yani böylelikle de hani devlet mi partiye dönüşsün, parti mi devlete dönüşsün tartışmalarında bir anda şey oluyor. Hem Recep Peker'i görevden alıyor ama hem de valiler artık parti elemanı, şey parti görevlisi olarak atanıyor. İçişleri Bakanı aynı zamanda işte parti genel sekreterine dönüşüyor. Yani devletli parti aslında Recep Peker'in
0: İç içe
1: dediği gibi
0: geçiyor.
1: oluyor ama burada şöyle ayrımlar sunuluyor. Yani böyle bir tartışma varmış. Ben de çok yeni ayrımına varıyorum. Yani parti mi devleti yutacak, devlet mi partiyi yutacak? Sonunda devletin partiyi yuttuğu şeklinde formüle edilmiş o dönemin işleri. Fakat ki geri sararsak bütün bunların ortasında Ankara romanı var aslında. Yani çok kritik bir yerde duruyor. Yani sadece bir edebi metin olmanın ötesinde bir önerme aslında içeriyor, değil mi? Yani böyle bir durumu da var.
0: Evet. Bir de tabii şöyle bir şey de söylemek lazım. Şimdi her ne kadar Yakup Kadri bu ütopik bölümle kendi o güne kadar verdiği eserlerin biraz hilafına bir şey yapıyorsa da, yani çünkü Yakup Kadri bir yanıyla da gerçek, evet, milli ideal etrafında yazıyor. Romanları hep buraya bir anlamda edebiyat böylece araçsallaşıyor, ama yani bir yanıyla da son derece gerçekçi ve tabii iyi bir yazar. Yani o
1: Evet.
0: dünyayı iyi kuruyor, her ne kadar yer yer düşünceye feda etse de bazı
1: Ütopya bölümü özellikle.
0: Ütopya bölümünde bunu iyice artık o feda ediyor diyelim,
1: Yıldızlar.
0: işte Hüseyin Cahit'in dediği gibi. Fakat şu da var tabii, Yakup Kadri bir de tabii Yakup Kadri'nin kişiliğine de aykırı bu kadar iyimser bir tablo çizmek. Çünkü Yakup Kadri
1: Evet.
0: kötümser bir yazar aslında. Yani biz baktığımızda hiçbir karakter, onun için dedim
1: Gerçekçi de
0: yani,
1: diyebilirsin.
0: gerçekçi ve kötümser ve karakterleri de mesela daha pasif karakterlerdir. Yani hiçbir zaman milli mücadeleye katılanın hikayesini yazmaz. O uzakta durur. Biz işte Sodom ve Gomorra'yı konuşurken bahsetmiştik. İşte Necdet'in, yani şehirde kalıp işbirlikçilerle bir arada olup ama acı çeken karakterin
1: Evet.
0: hikayesini okuruz. Şimdi Neşet Sabit de aslında bir yanıyla böyle bir karakterken, ütopik kısımda birden daha aktif bir şeye, aydınına dönüşüyor diyelim. Ama işte orada kalmayacak. Şimdi Yakup
1: Bir de
0: Kadri
1: aydın
0: zaten
1: meselesi.
0: sabredemiyor ve romanın yayını, yani 1934'ten zannediyorum bir işte 15-20 yıl, yani ölümüne yakın herhalde. Son baskılarından birine, ölümüne yakın baskılarından birinin
1: 74'te.
0: başına, ha 74'te mi?
1: 40.
0: 74'te ölüyor zaten Yakup
1: İşte
0: Kadri.
1: oradaki baskısında galiba.
0: Oraya bu ütopyanın tabii ki gerçekleşmediğini, hatta yani ikinci bölümün daha da beter bir hale
1: Hala o
0: geldiğini
1: bölümün
0: söylüyor. Hala o
1: içindeyiz
0: bölümün
1: diyor. Evet.
0: içindeyim diyor. Şimdi bunu söylemesi çok hakikaten manidar. Yani tabii burada Bu özellikle kurucu kadronun, kurucu elitin içinde yer alanlar Cumhuriyet'in. Her zaman eleştirileri çok kolayca dile getiremiyorlar. Fakat işte çeşitli biçimlerde o eleştirilerin karşımıza çıktığını göreceğiz. Tabii Panorama, yani Yakup Kadri'nin bir anlamda son romanı diyebileceğimiz, aslında ondan sonra bir romanı daha var, hepsi o şarkı, ama orada bir geriye dönüş yapıyor. Panorama tabii tam bir aslında eleştiriye dönüyor. Yani Panorama'da artık tabii hep yozlaşma üzerinden, yani şunu yapmıyor. Temeldeki fikri, Cumhuriyet'in üzerine yaslandığı kavramları, değerleri sorunsallaştırmıyor. Ama sanki hep o bir anlamda, evet, kurucu elitin de içinde olduğu kadroları, kişileri eleştiriyor. Yani kişilerin, halkın yine tırnak içinde yozlaştığını sürekli göstermeye çalışıyor. Hep bunun üstünden gidiyor. Yani fikir üzerinden ya da demokrasi kavramı
1: Evet.
0: üzerinden gitmiyor mesela. Bu da enteresan. Yani hem bir eleştiri var, ama hem de o eleştiri hep sınırlı bir
1: Sanki
0: eleştiri
1: insanın fıtratı buna müsait
0: gibi
1: değilmiş gibi.
0: bir
1: Biraz bir
0: yere gidiyor.
1: muhafazakarlığı var.
0: Dolayısıyla evet, yani Neşet Sabit'i de öyle bir yer, yani yine yozlaşan bir karaktere dönüşecek Panorama'da Neşet Sabit. Oysa burada son derece işte o yeni ütopik Ankara'yı kuran
1: Ama evet.
0: insan.
1: Son senin şeyini de bir hatırlatsan iyi olur. O Aydın'ın durumu bu ütopik dünyada ne olacak? Yani
0: Evet,
1: tamam
0: Aydın
1: mükemmeli kurduk. O
0: durumu
1: zaman artık Aydın'a ihtiyaç
0: kalmıyor.
1: kalmıyor
0: Yani
1: çünkü...
0: tabii buradaki aydınlar daha ziyade yine yetiştirme, yönlendirme, işte halka bir şeyleri öğretme görevini
1: O
0: üstlenen
1: kadar ama
0: aydınlar.
1: yani.
0: Yani bağımsız bir entelektüel fikri aslında hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak. Çünkü neden? Her zaman bir ulus olma ideali var. O ulusun belli bir çerçevenin içerisinde kurulma gibi
1: Evet.
0: bir amacı var. Dolayısıyla entelektüeller de ancak buna hizmet ettiklerinde, bunun bir parçası, yani böyle bir angajmanla hareket ettiklerinde karşımıza çıkabiliyorlar. Şimdi Selma Hanım da, Neşet Sabit de böyle aydınlar diyelim.
1: Evet, burada herhalde duracağız. Belki haftaya başka bir romanla yine bu Ankara meselesine devam edeceğiz. Sadece çünkü Ankara Ankara değil farkındaysanız.
0: Belki
1: Evet.
0: biraz daha
1: Evet.
0: bağlanarak gideriz.
1: Şimdi tabii o dönemin ruhunu daha iyi yansıtır diye düşündüğümüz Ahmet Adnan Saygun'un bir piyano suite ile Anadolu'da ile veda ediyoruz. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Açık Radyo.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugünün konukları da Çanakkale'den, Assos'tan. Sevgili... Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugünün konukları da Çanakkale'den, Assos'tan. Sevgili Alev Gerçeker ve sevgili Zeynep.

0: kuruldu ve kendilerini bu daha önce böyle bir konuk etmediğim için de bayağı esef etmiştim. Sevgili Alev Gerçeker, Güneşhane'nin yol hikayesini herhalde sizden dinlememiz gerekiyor. Buyurun, söz sizin.
1: Memnuniyetle. Açıkçası Güneşhane'nin başlangıcı tatil yapma şansı olmayan çocuklara bir mekan arayışıyla başlamıştı. Üniversitede çalışırken asistanlarımın çocuklarının yazları işte anneanne, babaanne veya işte üniversitenin anaokulunda kapalı ortamlarda tuttuklarını görüyordum ve bütün kışta zaten yoğun çalışıyorlar. Yazında tezlerini yapıyorlardı. Ve emekli olmaya karar verdiğimde de Kuzey Ege'de bir arayışa çıktım. Nerede olabilir diye. Çünkü bir çocuğun mutlu olabileceği en önemli yer doğanın içinde olmak. O sağlıklı meyveleri, sebzelerle beslenmesi. Bu birinci koşuldu. İkincisi de bu yolda giderken antroposofiyle tanıştım ve Waldorf eğitim, Waldorf'un sunduğu eğitim sisteminden çok etkilendim. Ve o şekilde de Alanya'da Türkiye'de ilk kurulan Waldorf Okulu'nun kurucusu ve oranın Alman danışmanı Doris Pantov'la tanıştım. Ve bu tanışma çok güzel bir başlangıca yol açtı. Christa Meissner ilk iki kampta bize danışmanlık yapan harika bir insandı. Hem sanat tarihi hocasıydı hem de seramik öğretmeniydi. Bir de Heidelberg Freie Schule'nin kurucularındandı. Ve çok güzel bir şekilde kampımızı oluşturmaya yardımcı oldu. Yerimiz zaten dünya güzeli bir yerde. Assos'a, antik kente komşu Paşaköy ile Assos arasında yer alan bir çiftlikte. 35 dönümlük bir yer burası. Öncelikle çok büyük bir yer, ne yapacağım bu, nasıl idare edeceğim derken bu yolculuğumda eski bir arkadaşım karşıma çıktı ve yolculuğumda bana yol arkadaşı oldu Saffet Karpat. Ve bana dedi ki hiç merak etme, zaten vakıf kuracaksa onun döner sermaye ihtiyacı olacak. Zirai ürünlerle çok güzel bir şekilde bu altyapı güçlü bir şekilde tutulur. Ama işte öyle pek değilmiş. Biz de güzel yerimizi kurduktan sonra ilk sene bilmiyorum biliyor musunuz sizi, Saffet Karpat Darüşşafaka mezunu ve Darüşşafaka'da sevilen bir kişi. Onun da desteğiyle benim de eğitmen öğretim üyesi olmam, eğitimci olmam Darüşşafaka ile birlikte ilk yolculuğumuzu onlarla başlattık. 2017'de ilk kampımızı yaptık. Ve 21 gün süren bir kamp oldu. Çünkü o zaman bana Doris demişti ki bir çocukta bir değişim yaratmak istiyorsan ona minimum 21 gün orada tutmak zorundasın. Ve Waldorf'u seçmemin nedeni de açıkçası biz tabii ki bir kültürümüze uygun bir sistem oldum. O kadar güzel bir yaklaşımı var ki çocuğa. Her çocuğu biricik gören, ondaki yaratıcılığı sanatla, dansla ve doğayla iç içe çocuğun kendisini keşfetmesine yardımcı olan bir sistem. Krista ilk 2 sene bize destek olduktan sonra 3. sene ben gelemeyeceğim dedi ve onun üzerine Eğitim Sanatı Dostları Derneği'nin kurucusu Tarhan Onur'la tanıştım. Ve Tarhan Onur sağ olsun bana Ayşe Gümüş'ü, yine eğitmen ve bizim uzun süreli o günden beri en önemli rehberimiz oldu. Hem sadece çocukların değil bizim de rehberimiz oldu. Bize destek oluyor. Sonra Zeynep de Zeynep.

0: Nisan. O da bu eğitimi aldı. Ve şimdi çok güçlü bir ekip olduk. Bu kamplarda Ayşe her zaman bize destek olduğu gibi Zeynep'in de işte Waldorf eğitimi aldığı sıradaki arkadaşları Özge olsun, Candan olsun, Gizem olsun onlar da bize destek oluyorlar. Bu son 3 yılda da Zeynep'in de başlattığı bir projeyle köy çocuklarıyla başladık. Ve bence köy çocuklarına sen devam et Zeynep'ciğim. Bundan sonrasını. Teşekkür ederim.
1: Evet, yani 2023 yılında hem kurumsal yapımız birazcık şekil almaya, oturmaya başlayınca hem de pedagojik birikimimiz de oluşunca neden bunu bulunduğumuz bölgedeki çocuklarla paylaşmayalım dedik. Çünkü biz iki tane köyün tam ortasındayız. Behramkale ve Paşaköy. Burada pek çok çocuk var. Onlara nasıl ulaşabiliriz diye düşünürken Asos çocuklarıyla buluşmalar projemizi başlattık. Der Şafaka'nın yanı sıra. Burada da bizim temel işbirliği yaptığımız kurum Boğaziçi Ayvalık Okulu topluluğu. Üniversitede okuyan öğrenciler her yaz ve kış tatilinde gelip köydeki çocuklarla atölye çalışmaları yapıyorlar. Onun haricinde alt projelerimiz de var. Mesela kışları yürüyen kitap kulübü gibi ya da 2 yıldır Behramkaleli çocuklarla sürdürdüğümüz bir belgesel projesi var. Asos 95-25 adını verdiğimiz. Bir de iş birlikleriyle yaptığımız kültür sanat aktiviteleri oluyor. Danimarka Kültür Enstitüsü ile bir doğa sanat okulun projesi gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl Ankara'dan boş sahne geldi. Onlarla bir tiyatro buluşması yaptık. Daha dün Q Performans geldi. Çocuklarla bir kukla atölyesi yaptık. Yani köydeki çocukların da böyle çok yönlü gelişimini destekleyen, yine Waldorf pedagojisinden ilhamla çalışmalar yapıyoruz. Bu proje şu an 3. yılında Alev Hanım'ın bahsettiği Der Şafaka kamplarının bu yıl 8.sini gerçekleştirdik.
2: Evet, peki bu süreçte öğrenilenlerden çıkan sonuca göre bundan sonrası için neler planlıyorsunuz?
1: Yani aslında çocuklarla kurduğumuz bu ilişkinin etkisi kurulan ilişkinin sürekliliğiyle çok ilgili. Bunu hem Der Şafaka'da hem köy çocuklarında görebiliyoruz. Alev Hanım'ın bahsettiği gibi Der Şafaka kampların 21 gün olması, 2 yıl üst üste aynı çocukların gelmesi bir etki yaratmak için çok anlamlı oluyor. Mesela ilk yıl daha çekingen olan, kendini ifade etmekte zorlanan bir çocuk, ikinci yıl daha cesur, daha sorumluluk alan, daha güvende hissedebiliyor. Bazen çok somut değişimler oluyor. Mesela yüzme öğreniyorlar bu 2 yılın sonunda. Bir zanaatla, bir sanatla tanışıyorlar. Kendi yaptığı bir üretim ortaya çıkabiliyor. Bazen de somut olmayan ama daha görünmez ve kıymetli etkiler olabiliyor. Mesela ben bunu yapabilirim duygusu güçlenebiliyor. Köy projesinde de zaman içinde kurduğumuz ilişkinin değişip geliştiğini görüyoruz. Mesela artık çocuklar buraya müthiş bir hevesle geliyorlar. Çok rahatlar. Ne yapmak istediklerini söylüyorlar. Fikir üretiyorlar. Sorumluluk alıyorlar. Bundan sonrası için aslında hedefimiz bu ilişkileri derinleştirmek, sürekliliğini sağlamak. Bir yandan da yani gördük ki böyle çalışmalar yapmak için, devam edebilmek için ekonomik bir zemini de kurmak gerekiyor. Aslında şimdiki hedefimiz hem eğitim çalışmalarını derinleştirmek hem de daha uzun yıllar boyunca bunu sürdürebileceğimiz bir yapıyı kurmak.
2: Evet, bundan sonrası için neler planlıyorsunuz diye soruma ekonomi çıktı çok doğal olarak tabii. İsterseniz olayın önümüzdeki dönemi geçmeden önce bir müzik arası verelim ve sizden neden hangi parçayı seçtiğinizi öğrenip anonsunu rica edelim.
1: Programdan önce konuştuk bunun üzerine Alev Hanım'la birlikte ve ikimizin de aklına aynı parça gelmiş. The Beatles'tan Here Comes the Sun.
2: Nedeni
1: Güneş
2: ne
1: hane
2: peki?
1: olduğu için.
2: Ha, güneş hane olduğu
0: Güneş
2: için.
0: hane olduğu için. Bir de ilk kampımızda çocukları otobüse inerken bu parçayla karşılamıştık.
2: Oo, çok da duygusal bir nedeni daha var.
0: Evet.
2: Evet, dinliyoruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Güneşhane Vakfı'nın kurucusu Alev Gerçeker ve yöneticisi Zeynep Nisan Günç ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde bundan sonrası için neler planlıyorsunuz demiştik ve olayın ekonomide bağlandığını fark etmiştik. Bir sosyal işletme olarak bu işin kolay bir şey olmadığını zaten bu alana giren herkes bir bilincinde. Nasıl bir planlama, nasıl bir döner sermaye oluşturmayı düşünüyorsunuz?
1: Aslında başlangıçta bir hayal varmış. Alev Hanım, siz bahsetmek ister misiniz buranın 35 dönüm bir çiftlik olmasıyla alakalı olarak?
2: Evet, yani şöyle 35 dönümlük bu çiftlikte tabii bir ziraat mühendisinin öngörüsüyle ve önerileriyle toprak analizi işte onun tavsiyeleriyle 10 dönüm kadarı cevizlik oldu. Bir başka 10 dönüm bağ, zeytin ağaçları ve meyve ağaçları. Meyve ağaçları çok önemliydi benim için. Ziraat mühendisi hiç istememiştim. Burada meyve ağacı olmaz demişti. Çünkü tek meyve ağaçlarının olduğu yer burası ve dolayısıyla meyveler çıktığı anda bölgenin bütün kuşların hücumuna uğruyor. Ama meyve ağaçları benim için çok önemliydi. Çünkü çocuklara onlardan reçel yapacaktım. Yine onlar var. İşte onları daha henüz tam olgunlaşmaya birkaç gün kala topluyoruz. Hatta Zeynep bazen bana diyor ki, Alev abla bu meyveler ne zaman olgun yiyebilecek? ve tabii ki bir sebze bahçemiz de var. Çocukları oradan yetişen domates, biber, patlıcan, kabakla beslediğimiz. Fakat işte bu sistem aslında döner sermayenin oluşum, yani bütçenin kapanmasına, örtmesine ve bu altyapının desteklenmesi için pek yeterli değil. Sonuçta yani biz hayatta olduğumuz sürece biz kurucular, ben ve Seffet Karpat, biz destekliyoruz vakfı. Ancak tabii bu böyle yürüyecek bir model değil. Dolayısıyla güzel altyapımızı siz de gördünüz. Birkaç yöntemle geliştirmeyi, kullanmayı düşündük. Bunların başında tabii Darüşşafaka kampı ve köy çocukları edindiğimiz tecrübeyi diğer kolejlerde veya özel okullarda uygulamayı ve aslında birçok başka projelerimiz de oldu. Zeynep bunlardan size bahsetsin. Ben zirai durumun yeterli olmayıp sonra başka çözümlere geçtiğimizi ve bu şekilde ayakta kalmaya çalıştığımızın girişini yapıyorum. Yaptım ve Zeynep'e devrediyorum.
1: Evet, yani biz burada organik ve biyodinamik yöntemlerle tarım yapıyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmadan. Bir de buna gittikçe artan bir kuraklık da eklenince gerçekten tarımın getirisi başta hayal ettiğimiz kadar olmadı. Biz de başka kaynaklar nasıl yaratabiliriz diye düşünürken mevcut altyapımızı, yani bu çiftliği bizim gibi düşünen, benzer değerlere sahip olan farklı ekiplerle paylaşmaya başladık. Ve ilk misafirimiz öğretmen ağı oldu. 12 kişilik bir ekiple gelip burada kendi stratejilerini oluşturdular. Sonra Beats by Girls ekibi geldi. Müzik piyasasındaki kadınları güçlendirmeye çalışan. Hatta burada yaptıkları bir toplantı sırasında Crescendo ismini aldılar. Böyle çeşitli sivil toplum örgütlerini alanımıza açıyoruz. Onun dışında Assos'ta bale kampları yapan bir ekiple yollarımız kesişti. Ruhbale, Cihangir'de bir bale okulu. Onlar bizim mekanımızı kendi yaz kampları için kullanmaya başladılar. Başlangıçta böyle zor bir zeminimiz vardı bale için yaptığımız. Sonra Alev abla, bahsetmek ister misiniz deminden? Bale okulları geleceğinin taahhüdünü verdikçe biz yeni bir yatırım yaptık çiftliğe.
2: Evet, sonunda AKM'nin dekor şefi Sait Bey'le tanıştım ve ondan güzel bir zemini, yani kolay kaldırılabilir ve kolay donatılabilir bir zemini bize temin edip edemeyeceğini sordum. O da memnuniyetle bunu yapabileceğini söyledi ve Helios dediğimiz diye isimlendirdiğimiz atölye alanımızı bale kampları olduğu zaman döşeyebileceğimiz bir muhteşem bir zemin oluşturdu. Hatta döşerken de kendisi geldi. Kendisi bizzat döşedi. Ve Sait Bey onu döşedikten sonra dedi ki Alev Hanım bakın dedi. Bu zemin Süreyya Operası'nda, AKM'de ve Güneşhane'de var.
0: Oo, süper. Süper.
1: Evet. Ya bizim
2: Onun
1: zeminimiz.
2: iki başka bale okulu daha katıldı.
1: Evet. Tam onu söyleyecektim. Böylesi bir zeminde çalışmaya hevesli. Sonra diğer oğlu bale Bursa'da. Geçtiğimiz sene de İstanbul'dan Nilay bale misafirimiz oldu. Bir üçüncü yöntem olarak da edindiğimiz bu pedagojik deneyimi özel okul çocuklarına sunmak üzere yaşam becerileri kampları oluşturduk. Burada da Alev okullarıyla, Kumkur'da anaokuluyla ya da karma katılıma açık kamplar düzenledik. Bunların hepsi bizim kaynak yaratmak için geliştirdiğimiz farklı stratejiler. Ağustos'taki komşularımız da bu dayanışmanın büyük bir parçası. Her yıl Behram İlkokulu'nun bahçesinde kermesler yapıyoruz. Buradaki yetişkinlere yönelik yemek ve sanat atölyeleri düzenliyoruz. Böyle bölgeye sonradan gelen insanların bir şekilde değişime anlamlı bir şekilde katkı sunabileceği böyle çalışmalar yapıyoruz. Tabii bir tanesini bahsetmeden geçmek olmaz. Sizinle de tanışmamıza vesile olan Gönüllü Hizmetler Derneği ile Doğu Batı kampını yaptık bu yaz. Hem Türkiye'nin hem dünyanın doğusundan batısından bir sürü gence ev sahipliği yaptık. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Sizinle tanışmak da çok güzeldi.
0: Bizim için de öyle. Peki bugün şu anda geldiğimiz noktada bir sosyal işletme kapsamındasınız. Ama malum henüz Türkiye'de sosyal işletme kapsamında resmi bir kanun yok. Biz kendi kendimize yeni modeller geliştirip uyguluyoruz. Umarım bir gün bunlar da resmileşir. Buna rağmen bu sosyal işletme olduğunuzun bilincinde olarak sosyal girişimcilik konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
1: Biz sivil toplum örgütüyüz. Dediğiniz gibi bu faaliyetleri kurduğumuz iktisadi işletme altında yürütüyoruz. Yani ben bu sosyal işletme kısmından en çok şunu seviyorum. Kurduğumuz ilişkiler bir alışveriş, ekonomik bir alışverişin ötesinde bir dostluğa dönüşüyor. İş birliklerine, ortak hayallere, umutlara dönüşüyor. Biz Güneşen'de çalışmamızın merkezine çocukları koyuyoruz ama geniş bir çerçevede aslında herkes için daha yaşanabilir, daha özgür, barış içinde, doğayla uyumlu bir hayat, bir topluluk hayalimiz var. Bunu da farklı ekiplerle paylaşmak bence çok güzel oluyor. Herkes kendi deneyimiyle, fikirleriyle geliyor. Yani bunun sadece bir alışveriş ya da gelir modeli olarak görmemek, birbirimizi destekleyen yeni ilişkiler, imkanlar olarak görmek hoşuma gidiyor.
0: Peki o zaman çok son bir dakikamız galiba. Şöyle bitirmek istiyorum ben. Sosyal girişimciliğin önemi nedir? Evet, ağ değil bağ kurmak, birbirinden öğrenmek. Bu birbirinden öğrenmenin size mesela Darüşşafaka ile çalışırken demin anlattığınız şeyleri tekrar bahsetmenizi istemeyeceğim ama nerede ne öğrenildi ki bundan sonra, aa bak bunu da böyle yapalım dediğiniz şeyler oldu mu? Bunu merak ettim.
2: Şöyle bir şey de var. Şimdi Güneşhane'nin en güçlü yönü aslında bu çiftlik ve oluşturduğu altyapı. Bu altyapı, hani siz de geldiniz, hem enerjisiyle ve hani özeniyle birçok STK'ya da aynı düşünceye ve misyona sahip olan STK'lara alan açacak bir güce, güzelliğe sahip diye düşünüyorum. Ve çok mutluyum ki hani sizlerle bu şekilde tanıştık. Hani sizin gibi STK'lara her zaman kapımız açık ve bu bizim güçlü yanımız diye düşünüyorum. Ve sonuçta hepimiz aslında iyilik için çalışıyoruz. Çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği, gençlerimiz için. Her birimiz onların kalplerine bir tohum ekmek istiyoruz. Onu ekiyoruz ve onların buradan ayrıldıklarında yollarını aydınlatacağına ve çevrelerini de aydınlatacağına inanıyorum. Hepimiz aynı yolda emek veriyoruz cesurca.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programa kadar sevgili dinleyiciler, yolunuz açık, gücünüz bol olsun. Sevgili Alev Gerçeker ve Zeynep Nisan Günç, size de yolunuz açık, gücünüz bol olsun diyorum. Hoşça kalın.
2: Teşekkür
1: Çok
2: ederim.
1: teşekkürler.
2: Teşekkürler, teşekkür ederim.
3: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berna Tanrıkulu'na teşekkür ederiz.
4: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da, Hariçten Sanat programında bugün Birleşik Krallık Birmingham kentinde, hatta Coventry'deyiz. İngiltere güncel sanat ortamı çok beklenmedik sayılabilecek bir yerde, Coventry'de buluştu. Zira British Art Show adlı oldukça iddialı bir isme de sahip olduğunu söyleyebileceğim, yani Britanya ya da Britanyalı sanat sergisi başlıklı bir nevi İngiliz güncel sanatının 5 yıllık bilançosu olarak tarif edilebilecek, küratöryel bir seçkiyle oluşturulan, 1979 yılından beri her 5 yılda bir Britanya görsel sanatlarının, günümüz sanatının Britanya'daki bir panoramasını ortaya koymaya çalışan bir sergi. Bu serginin birkaç özelliği var. İlki Hayward Gallery, yani South Bank Center'dan da bildiğimiz Hayward Gallery'nin tour programı kapsamında, yani Hayward Gallery Touring tarafından düzenleniyor. Bu kez 10. edisyonu yapıldı. Dolayısıyla o anlamda olgunlaşmış olduğu söylenebilir. Ve bu vesileyle de geçmiş edisyonlarında da olduğu gibi Birleşik Krallık'ın farklı sanat kurumlarının farklı kentlerini turlayacak. Ama şimdiye kadarki en geniş turunu da bu 10. edisyonu vesilesiyle yapılacak. Ben hali hazırda Coventry'deki açılışında bulundum ve sergileri gezme fırsatı buldum. Sergiler diyorum çünkü 3 ayrı mekana yayılan 37 sanatçılık bir seçki söz konusu. Bu kez Echo Eshun küratörlüğünde. Eshun'u pek çok farklı sergiden, uluslararası programlarından tanımak elbette mümkün. Ama biraz Birleşik Krallık'ın ve genel olarak dünya çapındaki siyahi sanatın, Afrika ve Afrika diasporasının giderek ön plana çıkmasının, işte Black Figuration dediğimiz siyah figürasyon konusunun zenginleşmesinin ve sanat kurumlarında ve müze koleksiyonlarında kendine alan açmasının da etkisi var. Örneğin 2022'de Hayward Gallery'de, yani Londra'da merkezde, küratörlüğünü yaptı In the Black Fantastic, ya da yine yakın zamanda National Portrait Gallery'deki The Time is Always Now adlı sergilerinden bilebilirsiniz, çıkartabilirsiniz bu ismi. Türkiye'ye hiç gelmemiş bir isim. Dilerim uzun vadede Türkiye'ye de gelme, buralarda da sergi yapma fırsatı bulur. Geri dönecek olursak British Art Show'a. Şimdi birkaç konu var burada. 1 Ekim'de açıldığını öncelikle söyleyeyim, Coventry'de. Neden Coventry diye soracak olabilirsiniz. Yani ben de bu vesileyle British Council'ın bir küratöryel araştırma programına uluslararası müze direktörleri ve küratörlerini davet ettikleri bir araştırma programına katıldığım için ilk kez Birmingham'a ve Coventry'ye gitme fırsatı buldum açıkçası. Oradaki açılış günlerinde, yani Ekim ayının ilk günlerinde, dünyanın dört bir yanından, özellikle Asya, Avrupa ve Amerikalardan katılan yine kurum temsilcileri ve araştırma amaçlı gelen başka programlar içinde gelen isimler vardı. Ama esasen özellikle Londra'dan ya da Birleşik Krallık'ın farklı kentlerinden kültür sanat aktörleri bu açılışlara katılmak üzere gelmişti. Yani burası böyle şimdiye kadar belki de görmediği kadar bir merkez ve cazibe merkezi haline gelmişti. Böyle Coventry'de bir, hakikaten orayı merkez olarak konumlandırıyorlardı. Birkaç konu var. Bir, Coventry tarih olarak aslında Birleşik Krallık'ın zamanında başkentliğini yapmış, İngiltere'nin daha doğrusu diyelim başkentini yapmış kadim bir yer. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar alıyor. Devasa bir katedrali var. Komple bombalanıyor ve yıkılıyor. O katedral şu anda sanat yoluyla da tekrar kullanıma açılmış, dönüştürülmüş. Çok önemli bir tarihi ve dünya kültür mirası konumunda, onu söyleyebilirim. Coventry bir üniversite kenti. Giderek artık endüstri Birmingham ve civarından tasfiye olurken yeniden özellikle kreatif endüstrilerle, eğitimle, sağlıkla ve sanatla orayı yeniden dönüştürüyorlar. Dolayısıyla bu politikanın bir parçası olarak bulunabilir Coventry. Ama en önemli yanlarından biri beni de davet eden, Türkiye'de de dünyanın farklı yerlerinde çok aktif olan sanat konseyi, British Council. Sadece dil eğitimi alanının değil, kültür sanat ve kültür politikaları alanında da çok aktif ve koleksiyonu da olan, Britanya sanatının büyük koleksiyonunu yapan bir kurum. İşte bu kurum koleksiyonlarını depolama anlamında ve yönetim anlamında komple Coventry'ye taşımak, yani Londra'dan çıkartıp Coventry'de yerleştirmek üzere bir girişimde bulunuyor. Bunun 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece artık işte benim gibi sanat profesyonelleri, British Council koleksiyonları ya da Britanya sanatı üzerine araştırma yapmaya geldikleri zaman zaman zaman halka da açılacak ama yine dönem dönem araştırmacılara da açılacak biçimde bu koleksiyonları ve koleksiyon depolarını Coventry'ye gidip ziyaret etme fırsatı bulacak. Burada aynı zamanda Coventry Üniversitesi, oraya yine çok yakın olan Warwick Üniversitesi'nin koleksiyonları ve Coventry kentinin koleksiyonları da aynı yerde merkezleşecek. Bu aynı zamanda sanat depolarını bir araya getirmek ve yeni yapılarda kurgulamak bir son 10 yılın diyelim trendleri arasında da. Bunu ilk yapan bizim İstanbul Modern'de konuşmak üzere de davet ettiğimiz Rotterdam'daki Boymans Müzesi'ydi. The Depot Boymans adlı bir yer açtılar. Rotterdam'da sadece müze koleksiyonu değil, mesela özel koleksiyonerler de mekan kiralayıp kendi koleksiyonlarını orada profesyonelce depolayıp, sigortalayıp, konservasyondan geçirip gerekirse paylaşabiliyorlar gibi. Yine yakında Britanya'da V&A E-Store açıldı. Doğu'da depo formatında çok büyük koleksiyonlarını V&A'in, Victoria and Albert Museum'u gezebileceğiniz. Biraz böyle bir yaklaşım genel olarak Avrupa'da özellikle ilerlemekte. Dolayısıyla bunun da bir yansıması olarak görebiliriz ama şunu söylemek istiyorum. Coventry, yani Birmingham'a çok yakın olan bu ve Britanya'nın tarihinde de kültür tarihinde de yeri olan kentin yeniden böyle bir merkezi konuma oturtulmasına dair bir kültür politikasının da sonucu ilk olarak Coventry'de bunun başta olması. Dolayısıyla bu hani British Council'un koleksiyonun oraya taşınıyor olması vesaire de lansmanı yapılan bir şeydi. Dolayısıyla Londra ağırlıklı olmak üzere Britanya'nın bütün önemli sanat kurumları ve bu alanda çalışan isimleri orada çeşitli görüşmeler, buluşmalar yapıyorlardı. Tabii ki tur sadece buradan ibaret kalmayacak, içeriğinden de bahsedeceğim size şüphesiz ama biraz daha nerelere gideceğini de söylemek istiyorum. Şimdiye kadarki en geniş tur olduğunu söyledim. 2028'e uzanıyor ayrıca bu tur, yani 5 yılda bir yapıldığı için. Dolayısıyla Coventry'den sonra Swansea, Bristol, Sheffield ve son olarak Newcastle, Gateshead'e gidecek. Yani 5 şehir, çok sayıda kurum, her gittiği kentte birden çok kuruma yayılıyor ve 2 yıllık bir turne söz konusu. Ve aynı zamanda da Hayward Gallery Touring'in düzenlediğini söyledim. South Bank Center'ın, yani sadece Londra'nın değil belki Birleşik Krallık'ın önemli genel olarak kültür merkezlerinden birinin 75. yılı için hazırlanan ve yine bütün Birleşik Krallık çapında 40'tan fazla kent ve kasabaya ulaşmaya amaçlayan daha geniş çaplı bir programın da parçası olarak konumlandırıldığında söyleyebilmeliyiz. Şimdi British Art Show'a dönmek istiyorum. İngiliz sanatının son 5 yıllık üretimini bir küratöre emanet ederek küratöryel bir seçkiyle ve bir kavramsal çerçeve ya da hatta birbirine eklenen birkaç kavramsal çerçeve içinde birkaç mekanda sunulması söz konusu olduğunu söyledim. Eko Eşu'nun küratörlüğünde olduğunu vurguladım. Şimdi birazcık da sergiye bu vesileyle gelebiliriz. A Chorus of Strangers, yani yabancılardan oluşmuş bir koro olarak Türkçeleştirebileceğim bir başlık var. Bu iki kelimeye zaten çok odaklanan Yani koro ve yabancı kelimesine odaklanan, küratörün kendisinin de tabii ki siyahi olması ve Britanya'nın giderek kendi kolonyal geçmişi ve artık çok kültürlü, çok etnisiteli bir topluma dönüşmesini de sanatına yansıtmaya çalışan bir yaklaşımı var. Şimdi yabancı burada aynı zamanda öteki anlamında da görülebilir. Yani öteki, ötekileştirme, ben ve öteki arasındaki ilişkisellik, hani varoluşçulukta da sıklıkla gördüğümüz. Dolayısıyla sadece diaspora, sadece göçmen, sadece kolonyal ya da sadece işte beyaz ve erkek ve heteroseksüel olanları değil, onun dışındakilerini de kasteden bir yaklaşım var. Ama buradaki metinde yabancı ya da öteki figürü other kullanmıyor, stranger kullanıyor gerçi, ama yine de öteki kelimesi de tabii ki konotasyon içinde var. Yani sınırlar arasında hareket eden, sabit kimliklerden kaçan, bazen bize yabancı olan, bazen hatta o yüzden varoluşsal dedim, kendi kendine yabancılaşan bir figür var. Aynı zamanda bu stranger'ı bir wanderer, yani bir gezgin olarak da, akışkan olarak da tarif ediyoruz. Ve de koro kelimesini kullanması da çokluluğu, bir aradalığı, çok sesliliği ima ediyor. Şöyle bir soru yöneltmiş Eşun, küratör, açılış konuşmalarında da bunu belirtti Eko Eşun. Birbirimize benzemeden birlikte yaşayabilir miyiz? Ve belki de daha önemlisi, biz ve onlar, ben ve öteki diye sürekli polarize edilmekte olan bir dünyada başkalarının gözünden bakabilir miyiz? Ve sanat ve sanatçılar, koronun solistleri olarak, belki bu da benim yorumum olsun, solistleri olarak bu konuda bize yeni düşünce ve görsellik alanları açabilir mi? Hani bunları biraz ben ekledim şu anda. Serginin metninde bunu böyle birkaç alt kategoride inceliyor küratör ve öyle görüyoruz. Bir kitap da var burada, bir yayın da var, British Art Show. Politik bölünme, iklim ya da işte ekolojik kriz ve genel olarak kurumlara, hatta kuruma, yani enstitüsyonel bir güvensizlikten bahsediyor. Bu ortamdan bahsediliyor. Empati fikrini, işte başkasının deneyimine yaklaşmak fikrini Sergin alt başlıklarında görüyoruz. Ve 3 alt başlık olduğunu söylemeliyim bu 37 sanatçı ve 3 ayrı mekanda düzenlenen sergi için. Belki o 3 ayrı mekandan da size önceden bahsetmem iyi olur. Mekanların ilki, ben kendi gezme sıramla sizinle paylaşmış olayım. İlki, şöyle tekrar bakıyorum, Mead Gallery'de, yani Warwick Üniversitesi'nin içinde, üniversitenin içindeki sanat galerisi mekanı, ki üniversitenin bütün kampüsü de zaten kamusal alanda sanat heykelleriyle dolu ve büyük bir Coventry Üniversitesi'nin de koleksiyonundan gelen heykeller var. Çok hakikaten gençlerin çok aktif olduğu, çok kalabalık, çok multikültürel ve insanların böyle mutlu gözüktüğü, bunu böyle başka uluslararası küratörlerle de konuştuk şaşıracak bir şekilde, mutlu göründükleri bir yerdeki Mead Gallery var. Coventry'nin merkezinde ise hemen katedralin karşısındaki Herbert Museum ve Galleries var, ki burası aynı zamanda Coventry kentinin bütün arşivlerinin de saklandığı, doğa tarihinden siyasal tarih belgelerine kadar ve tabii ki kültür ve sanata kadar. Çünkü Lady Godiva buralı, Peeping Tom'la ilgili şeyler de var. Yani bütün böyle efsanevi denebilecek tarihi figürlerle ilgili de arşivler ve koleksiyonlar var. Sadece modern sanat olarak da görmemek lazım. Klasik yapıtlar da var. Ve ona çok yakın olan, böyle arka taraflarında kalan Dahlia Derbyshire binası arasında 3 farklı alana yayılmış durumda. En azından burada. Ve şimdiden söyleyelim, 10 Ocak'a kadar devam ediyor. Yani yolunuz bir şekilde İstanbul'dan da direkt uçuş olan, Birmingham'a çok yakın olan, yani 20 dakikada falan ulaşabileceğimiz Coventry'ye düşerse, katedrali mutlaka zaten ve katedralin sonrasında neye dönüşmüş olduğunu yine sanat yoluyla görmenizi tavsiye ederim. Birmingham'da Icon Gallery, adlı hani dünya çapında bildiğimiz önemli bir sanat kurumu daha var. Ona da bakılabilir. Hintli bir sanatçının sergisi orada örneğin görülebilir. Yakın dönemde açıldığı için söylüyorum. Kışa kadar devam edecektir. Ama 10 Ocak'a kadar da A Chorus of Strangers'ı Coventry'de 3 ayrı mekanda, 3 ayrı sanat galerisinde görmek mümkün. Buna aynı zamanda Coventry Biennial ya da Coventry Art Show adlı başka bağımsız oluşumları harekete geçiren paralel programlar da eşlik ediyor. Dolayısıyla kent böyle çok aktive olmuş durumda. En azından bu sonbaharda, 2026 sonbaharında. Ama eğer ona yetişilmezse 12 Şubat 2027'de Swansea'de, 19 Haziran 2027'de Bristol'da, 23 Ekim 2020'de Sheffield'da ve Mart 2028'de Newcastle'da görmek mümkün. De hatırlatalım. 3 ayrı başlık olduğunu söylemiştim. Onlara da gelirken bir de şunu vurgulamak istiyorum. Hani bu bizde de düzenlense ya da başka bazı ülkelerde düzenlense çok büyük tartışma yaratacak bir ada ve seçkiye, isme ve seçkiye sahip olduğunu kendi aramızda da konuştuk. Başka küratörler ve kurum temsilcileriyle bu British Council davetiyle orada bulunan. O yüzden vurgulamak isterim. Yani mesela bir Türk sanat sergisi gibi bir şey yapsak 5 yılda bir ya da hangi kurum düzenlerse düzenlensin. Buna katılmak isteyenler, istemeyenler, işte British nedir, Turkish nedir, örneğin bunların tartışıldığı ve kimler seçildi, kimler dışarıda bırakıldı çok büyük tartışma yaratır. Bundan birazcık kendini rahatlatmak için her 5 yıldaki edisyona farklı bir küratör koyuyorlar ve o küratöre emanet ediyorlar. O anlamda en iyi sanat ya da en iyi sanatçılar değil Britanya sanatını temsil eden bu seçki. De onun altını çiziyorlar. İkincisi, yani New York'ta doğmuş ve orada hala yaşayan ama Britanya kökenli bir sanatçı da olabilir. 20'li yaşlarından sonra Birleşik Krallığa yerleşmiş, çalışmış bir sanatçı da olabilir. Ama genel olarak mid-career, yani kariyerinin ortasında olarak tarif edilen sanatçılar var. Ama hayatta olmayan bir sanatçı da vardı. Örneğin sergide genç sanatçılar da vardı. Otistik bir sanatçı da vardı. Özel öğrenim ihtiyacı duyan ve bir kolaylaştırıcı bir ekibin yardımıyla aslında sanat üretimine devam eden ama daha önce de yakın dönemde Turner Art Prize'da da layık görülmüş bir isim vardı örneğin. O çok ilginçtir. Onunla görüşmek. Şöyle elimdeki notlara da bakıyorum. Kimler aracılığıyla onlarla görüştük diye. Çünkü onu organize eden grupla da görmüş olduk. Warwick Art Center'da, yani bu üniversitenin içindeki mekana gelip bizimle birebir görüştüler. Art Space. O genelde özel öğrenme ihtiyacı olan ya da zihinsel rahatsızlıkları ya da özürleri olan sanatçıların işlerini kolaylaştırmak adına bu çalışmaları yapan bir ekipti. Dolayısıyla o da oldukça dikkat çekiciydi hakikaten. Şöyle önümdeki programa bakıyorum. Hakikaten oldukça değerliydi. Nena Kalu'nun örneğin aynen böyle bir çalışması söz konusuydu. Öndeki notlara bakmış oldum. Şimdi gelelim sergideki sanatçıların şöyle yine de bir insan ister istemez hangi kökenlerden geldiğini, neleri temsil ettiğini, hangi coğrafyalardan olduğunu, ne gibi kendi topluluklarına dair sorunları, o ötekiliği, yabancılığı da hissettirdiğine insan bakıyor. Küratörün kendi arka planı da itibariyle her ne kadar psikolojik, sosyolojik ve ekolojik anlamda bu yabancılardan oluşmuş koro meselesine bakacak olsa da, ben ve öteki meselesine de bakacak olsa da, kendisi Afrika kökenli siyahi bir isim olduğu için onun bu o coğrafyaları temsil eden, eski kolonileri özellikle temsil eden sanatçıların ve yine siyahi figürasyonun ön planda olduğunu söylemem gerekir. Özellikle video işlerinde. Ama şöyle baktığım zaman Pakistan, Hindistan kökenli tabii ki hiç şaşırtıcı değil isimler vardı. Bazıları zaten kuşaklardır Britanya'dalar. Beyrut, Bağdat kökenli isimler yine söz konusuydu. Karayipler, Mauritius, Dhaka gibi bir yerlerden, Sierra Leone gibi yerlerden isimler vardı. Bir de güzel tarafı sadece Londra ağırlıklı değil, serginin de ilk ayağının olduğu Birmingham gibi, Edinburgh gibi, Glasgow gibi farklı ve Birleşik Krallık'ın farklı yerlerinden isimler de vardı. Kuzeyinden örneğin Britanya'nın isimler vardı. Bunu da söylemek lazım. Dalanaser örneğin daha önce Kunsale Bazel'de büyük bir komisyonunu gördüğüm Beyrut kökenli bir isim vardı. Ya da Osman Yusufzade, Muhammed Sami gibi Müslüman kökenli coğrafyalardan gelen isimler de söz konusuydu. Ama tabii ki yani böyle Kore, Japonya, Ryan Song örneğin çok enteresan işleriyle oradaydı. Oralardan Birleşik Krallığa göçmen aileleri olarak gelmiş ya da burada eğitimini almış isimler de serginin bir parçası olarak vardı. Üç ayrı bölümden oluştuğunu söyledim serginin. British Art Show 10'un, A Chorus of Strangers'ın ve her bölüm farklı bir kuramcının, teorisyenin yaklaşımlarına dayanıyordu. Örneğin Birmingham'lı son derece önemli bir kültür teorisyeni olan Stuart Hall'un dan yola çıkan bir bölüm vardı. Ondan bahsetmek mümkün olabilir. Farklı farklı bölümlere bakılabilir. Mesela Ways of Living bölümü tam da Stuart Hall'un yaşama biçimleri olarak Türkçeleştirebileceğim bir bölüm. Stuart Hall da kendisi aslında Jamaika kökenli bir isim ve Birmingham'da yani serginin de açıldığı kentte Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies'in çok önemli hocalarından biri, kimlik üzerine odaklanıyor. İktidar, sınıf, kültür ve temsil üzerinden kimliği tekrar bakıyor. Ve kimliğin oluşturulmasında hikayelerin öneminden yola çıktığı bir yaklaşımı var. Biraz bundan bahsetmek iyi olabilir bu bölümde. Bir diğer bölümde Moments of Being, varoluş anları. Bu bölümün başlığı hepinizde çok aşina olduğunu tahmin edeceğim şekilde Virginia Woolf'tan geliyor varoluş anları. İşte o daha bireysel psikolojik kısmı bu. İç dünyaya, rüyaya, belleğe, hayal gücüne yönelen sanatçılar var. Örneğin atölyesini gezme fırsatı bulduğum Emma Talbot'un 50'lerindeki bu kadın sanatçının böyle ipek üzerine yaptığı ya da yine heykeller oluşturduğu kumaşla tekstille işleri vardı. The Ethics of Joy, kişisel deneyimleriyle mitoloji, felsefe ve hatta ekolojik krizi bir araya getiren böyle büyük, boyanmış, ipek yüzeylerde metinler, tekstler, figürler, fantastik unsurlar, bitkiler bir araya geçiyordu. Ama bütün buradaki o joy, yani neşe fikrine çok odaklanıyordu. Ve Warwick Art Center'daki Meat Gallery'nin hemen giriş işiydi. Onun Londra'daki atölyesini gezme fırsatı buldum. O Londra'da hemen yanındaki atölyede olan Matthew Krishnan'da, Krishanu, çok özür dilerim, da yine sergide de çok yakın bir yerde sergileniyordu. Yan yana adeta işler sergileniyordu. Londra'da da aynı galeriyi paylaşıyorlar. Matthew Krishanu ise babası bir misyoner, Hristiyan din insanı olan Pakistan kökenli bir sanatçı. Kendi Dhaka'daki çocukluğunun dini merkezdeki hastanelerdeki geçirdiği vakitlere çok bakıyor. Pastoral görüntüleri de kullanıyor aynı zamanda gezdiği ve gördüğü her yerde. Göç, sömürgecilik, aidiyet ve bellek üzerine böyle çok minimalist, çok naif, rüyadan sanki çıkmış anlar gibi resimler yapıyor. Özellikle tavsiye edebileceğim atölyesini de gezdiğim için önemli. Ve yine aynı bölümde biraz önce kısacık söyleme fırsatı buldum ama tekrar etmek istiyorum. Nenala Kalu geçen yıl Turner Prize'i kazanan ve ilk öğrenme özrü güçlüğü olan sanatçı. Action Space kolaylaştırıcılığıyla bir kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütünün kolaylaştırıcı çizimler vardı. Yine böyle çok çocuksu, naif ama ritmik ilişkiler kullanan bedenle malzeme arasındaki ilişkiyi gösteren bir yaklaşımı vardı. Şimdi süren biraz azaldığı için son bölüme de geçmek istiyorum British Art Show'la ilgili. Çünkü bu bölüme de mutlaka bakmak gerekir, atlamamak gerekir. O da States of Nature, yani doğanın halleri. İşte biraz önce ekolojik krizden de bahsettim. Buradaki hat ise, kavramsal hat ise ekolojik bir kuramcı ya da düşünür olduğunu söyleyebileceğim Timothy Morton'dan geliyor. Morton'un çok temel bir iddiası var. İnsanla doğa arasında kurduğumuz sınır zaten yanlış diyor. Bir sınır koyuyor olmamız yanlış diyor. Biz zaten doğanın dışında değiliz diyor. Yani aşina gelebilir ama bu kuramlar ilk ortaya atıldığı zaman çok önemli. Dolayısıyla hayvanlar, bitkiler, insan dışı, canlılar ve cansızlar. Dolayısıyla su, hava, mikroorganizmalar hepsi aynı karmaşık ağın parçası olarak böyle bütünleyici, kapsayıcı, bütünlüklü bir bakış açısı var. Burada mesela Nengi Okumu'nun resimleri çok incelikliydi. Yine burada baktığımız zaman Uzak Doğu kökenli Glasgow'da yaşayan Rae Yansong Kun mikroorganizmalardan yola çıktığı seramik heykelleri ve altındaki toprak kaideler son derece ilginç ve dikkat çekiciydi. Evet, bugünkü programımızda A Chorus of Strangers başlığıyla 5 yılda bir düzenlenen British Art Show'un 10. edisyonundan Eshun Ekun küratörlüğündeki 37 sanatçılık bu seçkiden dilim döndüğünce bahsettim. Biraz kültür politikalarına da bu vesileyle girmiş olduk. Coventry'nin bir cazibe ve bir sanat merkezine bu anlamda dönüştürülme politikasına dair de dilim döndüğünce bir şeyler anlatmak istedim size. Ben programcınız Çelenk Bafra. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Oh!

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berna Tanrıkulu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Artık Akbank Caz Festivali geride kaldı. Son birkaç haftadır festival programında yer alan sanatçılara yer vermiştim. Bir coşkuyla bir festivali daha geride bıraktık diyeyim. Ve bugün doğum günü vesilesiyle Çağdaş Caz'ın güçlü alto saksafoncularından Kenny Garrett'e kulak vermek istedim sizlerle birlikte. Sanatçı 9 Ekim 1960'ta doğmuş ve 66. yaşını işte yeni kutlamış diyelim. Detroitli sanatçı. Onu müzikseverler ilk kez belki Miles Davis'in grubunda duymuştur 80'lerin sonlarında, ama tabii Kenny Garrett artık günümüzün usta alto saksafoncularından. İstanbul'da da izledik ve programımıza onun 2002

0: 2022 tarihli Happy People albümünden bir parçayla başladık. Monkeying Around. Thelonious Monk'a bir selam gönderdi. Efsanevi bebop piyanist, besteci Thelonious Monk'un da 10 Ekim doğum günü, 109. doğum yıl dönümüydü bu aralar. İşte böyle bir köprü kurmak istedim. Şimdi Monkeying Around'la başladık. Yine aynı albümden bu sefer blues'a selam göndersin. Ain't Nothing But The Blues. Burada da işte eski patronu Miles Davis'e bir gönderme var. Dinleyelim.
1: Kenny, that ain't nothing but

Bugün dünyanın cazında Kenny Garrett var dedim ve Happy People albümüyle başladık alto saksafoncunun 2002 tarihli albümü. O yıllar tabii hatırlarsınız caz müzisyenlerinin başarılı olmak için biraz daha popa kaydıkları bir dönem oldu. Ya geleneksel çizgide kalacaklar, o zaman da biraz ölü olmak zorunda görünecekleri bir dönemdi. Çok fazla iş yapmıyordu klasik caz eserleri. Dolayısıyla Kenny Garrett de ne tam pop odaklı bir çağdaş caz tarzını benimsedi. Böyle hassas bir ne diyeyim stratejiyle Happy People albümünü yaptı. İyi yorumları var albümün. Evet ama bugün programımızda ben daha da geriye gitmek istedim. Kenny Garrett'ın 1995 tarihli Trilogy albümüne dönmek istedim. Burada Brian Blades davullarda. Tabii ki o zamanlar hep genç sanatçılar. 95 yılındayız. Ve Charnette Moffett var basta. Bazı parçalarda Kiyoshi Kitagawa var yine basta. Kenny Garrett alto saksafonda. Ve işte evet Trilogy'den bu albümden önce bir Cole Porter standardıyla başlayalım. Standartlaşmış parçasıyla başlayalım. Night and Day.

Evet, Kenny Garrett'ın yorumunda Night and Day, melodi yine tanıdık ama işte alto saksafon yorumuyla başka bir enerji kazandırmış vokal yerine. Ve şimdi bu albümde John Coltrane'in Giant Steps'ini de yorumluyorlar. John Coltrane'in bu unutulmaz çalması hala çok zor olan, önemli bir sınav olan ve caz müzisyenleri için parça. Kenny Garrett burada yorumculara göre John Coltrane'i taklit etmeye çalışmıyor. Onun açtığı yolu işte kendi alto saksafonunun güçlü, hareketli, o armonisi çok hızlı değişen parçayla yeniden yorumluyor. Davul ve bas tabii var burada, piyano yok. Ve bakalım üç müzisyen nasıl yorumlayacaklar Giant Steps'i.

Evet, Kenny Garrett üçlüsünden Giant Steps yorumunu dinledik. Tabii Kenny Garrett, Duke Ellington Orkestrası, Art Blakey'nin Jazz Messengers ve Miles Davis'in son dönem müzik gruplarında bir hayli tecrübe ediniyor. Daha sonra lider olarak kendi yolunu kuruyor ve biz bugün onun 1995 tarihli Trilogy albümünden parçalar dinliyoruz. Jazz funk'tan hard bop, esintili blues'a kadar çeşitli geniş yelpazede müzikler yaptı Kenny Garrett. Trilogy'de onun hem enerjik davulcu Brian Blades ve bastaki Yoshiki Tagawa ile özellikle kurduğu trio formatı sayesinde biraz daha caza yakın, daha sade yorumlar yaptığı bir albüm. Ve şimdi sırada Wayne Shorter'a ithafen yaptığı bir kendi bestesini dinleyeceğiz. Wayne's Thank.

Kenny Garrett, Wayne Shorter'a ithafen yaptığı Wayne's Thank parçasını dinledik. Onun başlıca ilham kaynakları olduğunu söylediği iki sanatçı John Coltrane ve Wayne Shorter. Bu albümde de, Trilogy albümünde de iki sanatçıyı böyle onurlandırıyor diyeyim. Ve Trilogy albümünden parçalar dinlemeye devam edelim süremiz yettiğince. Şimdi yine Kenny Garrett'ın kendi bestelerinden birini dinleyeceğiz. İsmi enteresan, Oriental Tow Away Zone. Bilmiyorum, Tow Away Zone genelde hani araçların çekilebileceği, park etmenin yasak olduğu alanları anlatır. Oriental Tow Away Zone, bilmiyorum tam olarak ne demek istedi ama muzip bir isim olsa gerek. Burada doğaçlamalara tabii her zamanki gibi Kenny Garrett yer açıyor. Dinleyelim.

Bugün dünyanın cazında alto saksafoncu Keanu Garrett'ın 95 yılından albümü var, Trilogy. En yeni albümleri çalmaktan geçmişte kalan albümlere çok fırsat bulamıyoruz her zaman. Onları da arada hatırlamak, iyi albümleri hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu albümden In Your Own Sweet Way, bir Dave Brubeck caz standardı. Burada tabii Dave Brubeck'in lirik, duygusal bestelerinden biri. Keanu Garrett'ın yorumunu dinleyeceğiz. Hem teknik becerisini hem de o daha önce dinlediğimiz hızlı, yoğun parçaların ardından biraz sakinleşiyoruz. Sakin yaklaşımlı bir parçayı dinliyoruz. Trilogy albümünden Brian Blades ve bastaki Yoshi Kitagawa var. Dinleyelim.

Bugün Dünya'nın Cazı'nda Kenny Garrett'i doğum günü vesilesiyle diyeyim, 66. doğum günü vesilesiyle 1995 tarihli Trilogy albümünden parçalar dinledik. Piyanonun olmadığı, alto saksafon, bas ve davulun sürekli etkileşim halinde olduğu bir albüm. Ve Kenny Garrett'ın müziğinde o geçmişinin büyük isimlerinde izlerini dinledik. Onlara selam ilettik diyeyim. John Coltrane, Wayne Shorter, Thelonious Monk, Miles Davis olsun. Ve şimdi programımızın son parçasına geliyoruz. Albümün de kapanış parçası. Ama öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız bir hafta diliyorum. Ve Cole Porter'ın yine bir bestesiyle bitiriyoruz. What is this thing called love? Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. Yayınımızda Yaşayan Gezegen raporunu, Surinam'da siyanürlü altını, Yunanistan'da balık çiftliklerini, fosil yakıt yol haritasını, kömürün su bedelini, göçmen kuşlar çağrısını ve Kuzey Demiryolu itirazını ele alacağız. İlk durağımız WWF ile Londra Zooloji Derneği'nin geçen hafta yayınlanan Yaşayan Gezegen raporu. İzlenen yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğü 1970 ile 2022 arasında %73 küçüldü. En sert düşüş %85 ile tatlı sularda. Latin Amerika ve Karayipler'de kayıp %95'i buluyor. Yine de popülasyonların yaklaşık yarısı sabit ya da artıyor. Yabani kaplanların sayısı 15 yılda 3205'ten 1700'e yaklaştı. 5700'e yaklaştı. Yeşil deniz kaplumbağadan 5'i buluyor. Yine de popülasyonların yaklaşık yarısı sabit ya da artıyor. Yabani kaplanların sayısı 15 yılda 3205'ten 1700'e yaklaştı. 5700'e yaklaştı. Yeşil deniz kaplumbağası geçen yıl kırmızı listede tehlike.

Kuzeyli'de Pelin Bergi'de bir maden sahasını ziyaret etti. Sahada altın kayalara siyanür püskürtülen yığın liçi yöntemiyle çıkarıldığı bildirildi. İki vekil devlet başkanı Jennifer Gerling Simmons'ın ofisine yazdıkları mektupta acil soruşturma ve bölgedeki bütün madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Siyanürün yerli ve Afrika kökenli toplulukların da içme, yıkanma ve balıkçılık için kullandığı Saramaka ve Surinam nehirlerine ulaşabileceği uyarısında bulundular. Mektupta bu mesele yalnızca Pelin Bergi'yi ilgilendirmiyor diye ifade edildi. Akdeniz'e geçiyoruz. Uluslararası gazeteci ekibi Outlaw Ocean Project'in soruşturması Yunanistan'daki Ambrakia Körfezi'nin ne anlatıyor ve Milli Park ve Deniz Koruma Alanı olan Körfez'de 19 aktif, 11 terk edilmiş balık çiftliği var. Avrupa Birliği hukuku Körfez'in su kalitesinin 2027'ye kadar kötüden iyiye çıkarılmasını şart koşuyor. Hükümet ise tersine yıllık üretim kapasitesini 2 kat arttırıp 8000 tonun üzerine çıkarmak istiyor. 50 yıl önce 5000'den fazla balıkçı vardı. Şimdi sadece birkaç yüz balıkçı kaldı. Balıkçı Pablo Caralambos deniz %70 ile 80 oranında ölüyor diye anlatıyor. Gelelim iklim politikasına. Ülkeler fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kabul etti ama planda anlaşamıyorlar. Dialogue Earth'in aktardığı bir analize göre Birleşmiş Milletler'e sunulan 146 güncel ulusal iklim planında %1 fosil yakıtlardan uzaklaşmaya değiniliyor. Yalnızca 12'si bunu nasıl yapacağını anlatıyor. Brezilya'nın hazırladığı gönüllü yol haritası Kasım'da Antalya'daki 31. Taraflar Konferansı'nda açıklanacak. Haritaya yalnızca 18 hükümet, Avrupa Birliği ve 2 müzakereci grubu katkı sağladı. Diğer 180 ülke hiçbir şey göndermedi. 350.org'dan Andreas Sieber, ülkelerden zirveden önce yol haritası sunmalarının istenmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'ye gelecek olursak, Antalya'daki zirveye bir ay kala Greenpeace Türkiye, zirveye taşı kampanyasını başlattı. Kampanya fosil yakıtlardan adil çıkış ve plastik atık ithalatının yasaklanması istiyor. Bağımsız Haber Merkezi'nin ortak hazırladığı kömürün gölgesinde su araştırması da yayınlandı. Araştırmaya göre Elbistan'da madenin yıllık susuzlaştırılması için 3,3 milyon metreküp, havzanın yeraltı suyunun her yıl 28,8 milyon metreküp bu nedenle açık veriyor. Muğla'da 1984'te termik santral karşıtı direnişte köyünün kalmasını isteyen Hatice Çakır, Başbakan Turgut Özal'dan burası da şenlenir yanıtını almıştı. Kemerköy Termik Santrali'nin yakında yaşayan Çakır şimdi şöyle diyor, hiç de şenlenmedi, daha da geriye gittik. Cumartesi günü 10 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde 70'i aşkın kurum elektrik hatlarındaki kuş ölümlerine karşı ortak çağrı yaptı. WWF Türkiye, Doğa Derneği, Akoalan ve Kuş Kolektifinin öncülük ettiği çağrı, kamu kurumlarından bilinen kritik noktalarda acil izolasyon, risk hatlarının haritalanması, ortak veri tabanı mevzuatının güçlendirilmesi ve ulusal göç yolları güvenliği eylem planı istiyor. Destekleyen kurumlar arasında yönetim kurulunun başkanlığını yaptığım Türetim Ekonomisi Derneği de var. Yazın İstanbul Tahtakale'de tren hattının tek bir noktasında akıma kapılarak ölmüş 106 leylek bulunmuştu. Doğa korumacısı Erdem Kuruca, Tahtakale'deki vakalar karşı karşıya olduğumuz sorunun yalnızca görünen yüzü diyor bu haberde. Geldik kapanışa. İstanbul'dan bir itiraz var. TUMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye Ormancılar Derneği ve Polen Kolektifi Kadıköy Meydanı'nda 127 kilometrelik Kuzey Demiryolu Projesi yani INRE ile karşı eylem yaptı. Hat Gebze'den 2 havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Çatalca'ya uzanıyor. Örgütlere göre güzergahtaki tüneller, viyadükler ve köprüler Kuzey Ormanları'nı, içme suyu havzalarını ve yeraltı sularını tehdit ediyor. Projenin iptalini ve Dünya Bankası başta olmak üzere finans kuruluşlarının finansmanı askıya almasını istiyorlar. TMOP Bilim Kurulu'na göre ihale çevresel etki değerlendirmesi dosyası henüz bakanlığa sunulmadan açıldı ki bu tabii ki olacak bir iş değil. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Özaydın'a teşekkür ederiz.
2: Ködüle müzik ya.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
4: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlkay Buket Ataç Özdemir'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programa başladı. İlk Sema Aydın'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve besteci Linda Sikakan bu akşamın açılışını yaptı. Blue Note etiketiyle 4 Eylül'de yayınlanan ilk stüdyo albümü Linda kulaklarımızda. Bu akşam önümüzdeki günlerde de öyle olacak. Birkaç parçaya geçtiğimiz zamanda yer vermiştik. Single olarak yayınlandığında onlar. Evet, Nudo Duzo Makatini'nin prodüktörlüğünde ünlü piyanistin, genç müzisyenin bu kaydını şimdi baştan sona dinleme zamanı. Açılışta Days Begin To Sing isimli parça yer alıyordum. Vokalde Omagugu'nun yer aldığı bir kaydıydı Linda Sikaka'nın. Evet, haftayı bu şekilde ruhani, aşkın bir parçayla açmış bulunuyoruz. Evet, haftanın ilk dergisi kültür ve sanat çevresinden notlarla sürecek bekleyeceğiniz gibi. 12-18 Eylül tarihlerinde kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağımız kent takvimi saat 7'ye kadar geçecek sürede siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Sezonun yoğun haftaları devam ediyor. Dört bir yandan sizlere etkinlik önerileri aktararak programın bu ilk saatini değerlendirmeye çalışacağım. Sonra da mikrofonu zaten köşelerimize devrediyoruz. Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Işıl Çoban'la Erdönmez'in hazırlayıp sunduğu Güne Bakan İletiler'de sadece Türkiye'de kutlanan bir günü, saatçilik gününü konuşuyor Işıl Çoban'la Erdönmez. Saatçilik mesleğinin ve zamanı ölçmenin felsefesine odaklanacak bu akşam. Evet, medyada yer bulan zamansal örneklerle günü değerlendirme imkanını bulacağız saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı var. Evet, bir tekrar yayın, teknik bir aksaklıktan dolayı öyle olacak. Tekrar yayına başvuracağız. Normalde Gazhane'de 30. yıl kutlamaları vardı. Gazhane gönüllerinin oradan derlenmiş sesler vardı. Ne yazık ki duyurusunu yapmış olsak da hazırlayamadık. Yayında geçen haftanın Marmara Adası özel programını sizlere sunmak istiyoruz. Marmara Adası'nın Garosu ve Kolyozu'nu konuşmuştu Asu Aksoy'la Burçin Altınsay, Elif Gözler Çamur ve Emine Önel Kurt'la beraber bu programı da yeniden dinlemeye vesile olacak bir aksaklık oluyor bu. Kaçıranlar için de ikinci bir şans diyebilirim. Saat 19.30 ile 8 arası Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında yeniden Marmara Adası'na uzanacağız. Evet, şimdi kentten notlarıma hızlıca geçeyim. Ajandamızın en başında Direnen Akademi yer alacak. Sezon etkinlikleri geçen hafta başladı. Açılış dersini Jale Parla Hoca yapmıştı. Üniversitelerin Özgür Akademi giderek boğan ortamı nedeniyle her pazartesi organize edilen buluşmaların bu sezonki ikinci etkinliğinde ise Profesör Doktor Feryal Saygılıgil'im görüyoruz. 2,5 yıllık serinin 75. dersini fizik ve tıp tarihi okuduktan sonra sosyoloji alanına geçmiş olan Profesör Doktor Saygılıgil ile değerlendiriyor Direnen Akademi. Emeğin cinsiyeti, kadın emeğinin halleri başlıklı bir konuşma yapacak. Aral Üniversitesi'nde çalıştığı 14 yıl boyunca bölüm başkanlığı ve senato temsilciliği yapmış bir isim Saygılıgil, kadınlara yönelik taciz meselesinde üniversitenin duruş sergilemesi için mücadele ederken Temmuz 2026'da bir anda norm kadro daraltılması gerekçesiyle eşinden edildiğini öğrenmişti. Hocanın bu hukuksuz kararla karşılaştığı davaya kazanacağından şüphemiz yok diyor Direnen Akademi ekibi. Evet, akademi denen oluşumun özgür, özerk, demokratik üniversiteler olmadıkça var olamayacağını bilen akademisyenler tarafından halka açık dersler formatını düzenledikleri buluşmalarına bu akşam yine herkesi Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde bekliyorlar. Saat 19.00'da Feryal Saygılıgil'den emeğin cinsiyeti, kadın emeğinin halleri konuşmasını dinleme imkanı bulunmakta. Bu hafta Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bir sergisinin de açılışı var. Buradan hemen oraya geçmek istiyorum. Evet, Haygin'den Arşo'ya Hafıza'nın Defterleri başlıklı sergi 14 Ekim'de, yani bu çarşamba akşamı kapılarını Aynalı Geçitler'in sergi salonunda açmakta. Evet, Haygin Ermeni Kadın Dergisi'nin arşiviydi. 1924-2010 yılları arasında yaşayan Arşalus Donik oğlunun günlüklerini bir araya getiriyor bu sergi. Ermeni kadınların yazılı hafızasına odaklanan çok kıymetli bir arşivlik iş şüphesiz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın Culture Civic desteğiyle gerçekleştirdiği bir projenin çıktısı olarak izleyiciyle çarşamba akşamı Beyoğlu'nda buluşacak. Ermeni kadınların yüzyıllık kamusal ve kişisel haftasına uzanan bir sergi olarak da anlatılmış. Detaylara yarın öbür gün bakarız ama çarşamba akşamını şimdiden kenara not edebilirsiniz. Evet, emeğin cinsiyeti, kadın emeğinin her değerini konuşmuşken hemen Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bu çok kıymetli hafıza ve arşiv projesine de bir değinmek istedim. Buradan Denizli'ye geçeceğim. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin Ankara İtalyan Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, zira bu hafta Denizli'de gerçekleşecek. Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel diplomasi açısından epey büyük öneme sahip bu etkinlikleri geçen yıllarda da takip etmeye çalışmıştık. Sadece seminerler yok, konser de düzenleniyor. İzmir Deve Senfoni Orkestrası yarın akşam saat 9.30'da İtalya Türkiye Dostluk Konserini Riccardo Zamuner yönetimindeki bir icra ile kutlayacaklar. Ama gün boyunca da 17. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu'nun akademik oturumları olacak. Keşifler, yöntemler ve işbirliği araştırmanın sürekliliğiyle yenilikçilik arasında Türkiye'deki İtalyan arkeoloji heyetleri üzerine tebliğler gerçekleşecek. Pamukkale Üniversitesi'nde İtalya Türkiye kültürel diplomasi açısından kıymetli bir etkinlik, arkeoloji ilgilerinde önemseyeceği bir buluşma diye düşünüyorum. Bu haftanın kent takviminde Denizli'den bir pin olarak, öneri olarak kendine bu etkinlikte yer buluyor. Evet, bunun yanı sıra bir festival var İstanbul'da. Geri dönelim şehre. Açık Kapı Mimarlık Festivali 2026 edisyonuyla 13-20 Ekim tarihlerinde ilgilisini beklemekte. İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'dan İzmir ve Edirne'ye uzanıyor bu yıl Açık Kapı Mimarlık Festivali. Sadece mimarlık değil, kent belleği ve kültürel mirasa odaklanan yapıları, sergileri ve özel rotalarıyla geçen yıllarda da çok konuşulmuştu İstanbul'da organize edildiğinde. Unigen ve Arkitera ekibinin ortaklaşa etkinliği, bu iki kurumunda web alanında detaylı bilgiler bulunabilir. Evet, Açık Kapı Mimarlık uygulaması kapsamında geçen yıllardan bugüne normalde kamusal kullanımı açık olmayan ama kültürel miras ya da mimarlık açısından önemli ayan beyan ortada yapıların ziyarete açıldığı önemli buluşmalar organize ediliyor. İlk gün yarın mesela, evet, L'Union Han, İstiklal Caddesi'nde bulunan mekan, yanı sıra Bulgur Palas, Veli Efendi Hipodromu İstanbul'da görülebilecek mekanlar, Bursa'da Atatürk Evi Müzesi, Villa Biçen ve Ormancılık Müzesi programda alırken Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde bir yürüyüşün 13 Ekim'de gerçekleşeceğini görüyorum. 14, 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde de az evvel saydığım şehirlerde çok farklı alanlarda tematik etkinlikler gerçekleşiyor. Bu mekanlara erişimin tamamen ücretsiz olduğu bir festivaldi geçen yıllarda da. Bu sene de öyle olacak. Bu arada bir de fotoğraf sergisi tasarlanmış vaziyette. Açık Kapı Mimarlık Festivali Karaköy'de yer alan Kurşun Luhan'a konuk oluyor ve Artan Galeri'de geçen yılların çalışmalarını, faaliyetlerini dokümente eden bir fotoğraf sergisini izleyiciye sunuyorlar. Evet, 13-20 Ekim tarihlerinde tekrar edeyim. İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'dan İzmir ve Adana'ya uzanıyor Açık Kapı Mimarlık Festivali. Kent belliği ve mimarlık ilgileri, kültürel miras ilgilerinin çok ilgisini çekecek bir etkinlik diye düşünüyorum. Şimdi bu temalardan çok uzak olmayan bir ekolojik belgeselimiz var biliyorsunuz. Bozcaada'ya bir uğramak isterim. Geçen hafta 7-11 Ekim tarihleri arasında 13. kez düzenlendi Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali. BİFET 11 Ekim pazar akşamında son gösterimler yapıldı. Ödül kazanan filmlerin son gösterimleriydi bunlar. Yarın detaylı bir ses koleji duyacaksınız Açık Dergi'de. Daha sonra Vasim Ahmet Sıdıkil'in hazırlayıp sunduğu Hüsnü Kabul bölümünde de önümüzdeki haftalar boyunca BİFET'te yönetmenlerle, üreticilerle yapılmış söyleşileri sizlere Vasim sunacak. Açık Dergi'nin Nazlı Zaman detaylı bir rapor verecek ama bu akşamdan kısaca da olsa Anmak istiyorum festivali. Evet, Fethi Kayalp büyük ödülü The Price of the Sun filmine gittim. Jérôme Lemaire'in yönetmenliğini üstlendiğim yapıt. Ana yarışmada Madame Melpo ikincilik ödülü Gael Camilindi ve François Xavier Destour'un yönettiği Didi filmine verilmişken Idil Schneider Blues Ses ve Müzik ödülünün sahibi de yine büyük ödülün sahibi The Price of the Sun olarak açıklandı. Gaye öğrenci seçkisi de var. Bilenler çok iyi hatırlıyor zaten. Naci Güçan ödülü Violeta Mora'nın yönettiği Oscar Anna filmine verilmiş vaziyette. Evet, siyasetçilerin ve şirket çıkarlarının hesap verebilirliğini sorgulamaya devam etmek zorundayız diye bir kapanış konuşması yaptı Petra Holzer. Ödüller verilirken bu sene ekolojik problemler kadar bu problemlere yol açan kararların da sorgulandığı bir özel tema vardı 13. büfet kapsamında. Açık Dergi'de yarın da detaylı bir raporu bu konu hakkında zaten bulabileceksiniz. Ama sosyal medya hesabında da büfet ekibinin dileyenler hemen bilgilere ulaşabilirler. Takibimiz tabii ki Apaçık Radyo'da önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde sürecek. Bu sırada İstanbul'da film ekimi başladım. Onu hatırlatalım. 18 Ekim'e kadar sürecek, yani bu pazar gününe kadar. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Nişantaşı'nda Cities ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Paris Boğart'ta Cannes Film Festivali seçkisinin epey öne çıktığı bu yılki film ekimi gösterimleri ilgilisini bekliyor. Etkinlik bu haftanın ortasında Ankara'ya taşınıyor. 15-18 Ekim tarihlerinde Ankara'da sinema severler Büyülü Fener Kızılay sinemasında film ekimi programını takip edebilecekler. İzmirlilerse önümüzdeki haftayı beklemek durumundalar. 22-25 Ekim tarihlerinde İzmir'de ve bu sene ilk kez Mersin'de sinema severlerle buluşacak film ekimi İstanbullular için yoğun bir program teşkil etmeyi sürdürüyor. Detaylara tabii bakamıyoruz. Hayli detaylı ve kalabalık bir program olduğunu söyleyebiliriz ama iksv.film.org adresine girerseniz halen kimi filmlere bilet bulunabilmekte, film ekimine katılmak için kendi programınızı yapabilirsiniz. Şimdi buradan güncel sanat çevresine bir geçelim, sergilerimize bir bakalım. Sergiler ve sergiler etrafında konuşmalar hatta. Depo İstanbul'da yer alan Bir İhtimal Gökyüzü sergisi kapsamında bu hafta Perşembe akşamı bir buluşma var. Dilan Judy Saruhan'ın sergisi bu, biliyorsunuz solo sergisi. Mekanın insanı nasıl biçimlendirdiğini, nesnelerin nasıl ve ne şekilde bir hafızayı taşıdığını, çizginin zamanı nasıl kaydettiğini ve hayal gücünün en sınırlı koşullarda bile nasıl yeni ilişkiler kurabileceğini görünür kılıyordu Bir ihtimal Gökyüzü. İşte bu sergi için bir konuşma organize ediliyor bu hafta. Berfin Atlı moderasyonuyla Beyaz Türbentliler, Hafızam, Adalet ve Duygusal Emek başlığıyla bir buluşma bu. Aynı zamanda konuşma olmanın da ötesinde. Zira Cumartesi sahnelerinden Besnatos'un ve Barış sahnelerinden Sabihe Boza'nın etkinlikte konuşmacı olacaklarını görüyorum. Evet, Barış anneleri ve Cumartesi annelerinin uzun yıllara yayılan deneyim üzerinden kadınların üstlendikleri politik emeğin nasıl bir direniş biçimine dönüştüğünü ve adalet talebinin gündelik hayatın içinde ısrarla ve süreklilikle nasıl sürdürüldüğünü tartışmaya açacak Beyaz Tülbentler etkinliği. Evet, Bir ihtimal Gökyüzü sergisi dahilinde Dilan Judy Saruhan'ın sergisi içerisinde bu haftanın ortasında katılmak mümkün. Depo İstanbul'da sergide bu arada Kasım ortasına kadar izleyicisini bu alanda beklemekte. Güncel sanat çevresinde başka ne buluşmalar var? Hızlıca göz atalım. Sergi açılışlarına bir değineyim. Önce Perşembe günü, yani 15 Ekim akşamı Derya Yücel küratörlüğünde bir grup sergisinin açılışı var. Büyüsü Bozulmuş Dünya, Lens Art Space, yeni bir güncel sanat alanı. Evet, Lens Art Space'de kapılarını açıyor. 12 sanatçının eserleri bir araya geliyor. Mitlerin, kadim sembollerin ve ritüel düşüncenin çağdaş dünyadaki izlerine bakacakmış bu sergi. Hafıza, dönüşüm ve yeniden büyülenme kavramları üzerinden bir konsept hattı önermekte. Tek tek sanatçıların isimlerini saymayalım. Zamanımız buna yetmez ama çok kıymetli isimler olduğunu söyleyelim. Çağdaş sanat sahnesinden ve Lens Art Space'de detaylara belki daha sonra bakarız. 12 sanatçının katılımıyla Büyüsü Bozulmuş Dünya sergisi bu Perşembe günü kapılarını açarken Salt Galata'dan işi olmayan giremez başlıklı bir serginin olduğunu görüyorum. Evet, Eylül Şenses'in programladığım, danışmanlar arasında Aslı Odman ve Görkem Akgöz'ün bulunduğu bir grup sergisi. Budan, iş olmayan girmez üretimi, işçi bedeni, emek sermaye ilişkisinin kurulduğu iş yeri, kent mekanı ve küresel dolaşım ağları olmak üzere farklı ölçeklerde okumayı öneren bir sergi. Evet, gündelik yaşamın hem en merkezi hem de hem görünmez mekanlar arasında yalan iş yerlerine, sermaye ile emek arasındaki ilişkinin her gün yeniden üretildiği alanlar olarak bakıyorum. İşi olmayan giremez, çoğu zaman işi olmayanların giremediği kapalı mekanlar olarak kamusal bakışın dışında kalan alanlara uzanmakta. Üzerine çok uzun konuşulabilir bence bu sergi hakkında ama şimdilik duyuruyla yetinelim. Kapalı kapılar ardında kalan çalışma mekanlarından gündelik pratiklere, dayanışma ve direniş biçimlerinden kıyı edilmiş fabrika hikayelerine ve hafızadaki kırılmalara uzanan çok katmanlı bir anlatım sunuyor. Sergi Cuma gününden itibaren Salt Galata'da gezip görme imkanını bulabileceksiniz. Güncel sanat çevresinin etkinlikler bundan ibaret değil. Arter'de cumartesi günü buluşmalar var. Geçtiğimiz günlerde YouTube'daki Açık Dergi Portreler serisi için kendisiyle söyleşi yaptığımız Tayfun Erdoğmuş'un Atlas 1/137 başlıklı solo sergisinden yola çıkan bir atölyenin mesela Furkan Akan yürütücülüğünde Arter'de gerçekleşeceğini görüyorum. Cumartesi günü aynı gün Didem Bayındır moderatörlüğünde Ertuğ Uçar'la Kentler, Yollar ve Hatıralar üzerine bir kütüphane süresi organize edilmiş. Aynı hafta sonu Sağ Stüdyo'da 12. döneme katılan sanatçılar Ateş Alpar, Osman Bozkurt, Şafak Çatalbaş, Ethem Şahin ve Doğa Yirkin izleyicileriyle buluşması da yer almakta. Ama tüm bunlara yarın öbür gün bakarız diye düşünüyorum. Kent takviminin ilk kısmı için ayırdığımız sürenin sonuna geldik zira. Ama İstanbul Modern'de yılan panorama sergisinin bu hafta sona erdiğini kesinlikle belirtmeliyim. Başka grup sergisiydi bu, Panorama Hayaller ve Yerler. Farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010'lardan itibaren ürettiği yapıtların bir arada olduğu çok anlamlı bir seçkiydi. Henüz görmediyseniz bu hafta programımıza sergiyi almanızı muhakkak tavsiye ediyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Bu kısanın ardından tiyatro ve müzik çevresinden haberlerimiz var. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlkay Buket Ataç Özdemir'e teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
6: Ödül la müzik.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pınar Alp'e teşekkür ederiz.

0: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve besteci Linda Sikaka'nın 4 Eylül tarihinde Blue Note etiketiyle yayınlanan Linda albümünden dinlediğimiz ikinci parçaydı. Geride kalan Ubizo ismini taşıyordum. Evet, Güney Afrika kültürünün çağdaş temsilcisi KwaZulu-Natal bölgesindeki kültürel kökenlerini kutlayan Linda albümüne Açık Dergi'de kulak vermeyi sürdüreceğiz. Evet, bir çağrı parçasıydı bu seslenişti. Sikakan ve ekibinden sizlere, siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaştı. Kent takibinin tam ortasındaydık. Tiyatro ve konserler için öneriler var. Hemen oraya geçelim. Bu akşam Öktem Aykut aynı yerde. Saati 8.30'da bir gösteri var. Oradan başlayalım. Ama bazen çok istiyorum isimli bir performans bu. Yunus Emre Şahin'in yönettiği Basma Seyban, Esme Madra, Leyla Postalcıoğlu ve Maral Cerenoğlu'nun performansçı olarak yer aldıkları Ama Bazen Çok istiyorum da dramatürjide de Miran Bulut'un ismini görmekteyiz. Et Zarto'nun bir yapımı bu. Dün izleyiciyle ilk defa buluştu aynı alanda Öktem Aykut'un aynı yer isimli mekanında. Et bir üçlemenin ikinci performansı. İlk iş, üçlemenin ilk bölümü Görme Tutkusundan Kör Olabilir İnsan isimli gösteriydi. Geçen sezonda da Açık Dergi'de duyuruları iletmeye çalışmıştım sizlere. Hayaletli zamanlara, sona ermeye ve doyumsuzluğa yönelen bir başka temsili şimdi izleyici karşısında. Geçmiş, şimdi ve hiç gerçekleşmemiş olan arasında dolaşırken kelimelerden önce hatırlayan bedenin peşine düşen bir performans olarak anlatılıyor. Ama Bazen Çok istiyorum sahneye yeni kavuştu. Dün premierini yaptı söylediğimiz gibi. Bu akşam da ikinci temsil. Beyoğlu'ndaki Öktem Aykut aynı yerde saat 8.30 sularında başlamakta. Beyoğlu'ndan uzaklaşmazsak Muammer Karaca Tiyatrosu'nu hatırlayalım hemen. İBB Miras tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından İBB Kültür'ün yoğun bir programı var burada. Muammer Karaca Tiyatro Bayramı Ekim ayı sonuna kadar pek çok oyuna, söyleşiye, konsere, atölye ve performansa ev sahipliği yapıyor. Beyoğlu'nun kültür sanat hayatına yeni bir renk kattı bu olan. Bu haftada hem konserler hem tiyatro temsilleri var. Detaylara yarın öbür gün bakarız ama Muammer Karaca Tiyatrosu'ndan bağımsız tiyatrolara bir çağrı geldi. Kısaca ona değinmek istiyorum. Evet, bağımsız tiyatro toplulukları için mekan tahsisi başvuruları başlamış Muammer Karaca Tiyatrosu'na. Gençlerin, öğrencilerin ve tiyatro severlerin kültür sanatla ve özellikle tiyatrolarla daha çok buluşmasını hedefliyor Muammer Karaca gibi bu süreçte. Programı da bu öncelik doğrultusunda şekillendiriyor ve bağımsız tiyatro topluluklarının oyun önerilerini bekliyoruz demişler Muammer Karaca Tiyatrosu'nun ibb.gov.tr üzerindeki e-mail adresine 30 Ekim tarihine kadar başvurularınızı siz de iletebilirsiniz. Evet, bağımsız tiyatrolar için de bir alan olacak olması zaten kuruluş ruhuna da çok uygun şüphesiz. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun takip etmeye, izlemeye çalışacağız burada olup bitenleri. Şehir tiyatrolarına geçelim. Hayalinin Hayali gösterisi bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Sezonun yeni prodüksiyonlarından bir isim. Şehir tiyatrolarında Burçak Çöllü imzasını taşıyan bu oyun işte Hayalinin Hayali Yiğit Sertdemir rejisiyle. Bu hafta Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyiciyle buluşacak. 40 yılı aşkın Karagöz ve Kukla oynatan Hayali Taceddin Çınar Jübile Gecesi'nde kendi icadı hayal tertibatını kurar ve kendisine emanet edilen en eski hikayeyi anlatmaya başlar. Sanatkar geçmiş bugünü değiştirsin diye anlattıkça hikayesini gölgeler ete kemiğe bürünür. Korkuyla umudu, acıyla kahkahayı aynı anda içinde taşıyan birbirine pek benzer insanların hikayesi görünürmüş Hayalinin Hayalinde. Yeni prodüksiyon dediğimiz gibi şehir tiyatrolarının alkışları bol olsun. Sezona yeni başladılar. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde de bu hafta çarşambadan cumartesi gecesine kadar arda arda temsillerde izleyicilerini bekliyorlar. 10 Ekim'de premieri gerçekleşen Afife gösterisine geçelim şimdi. Bir modern bale bu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi üretti. 2026-2027 sezonunda izleyiciyle buluşacak. Gösterinin bu hafta 3 temsili olduğunu görüyorum. 14, 15 ve 17 Ekim tarihlerinde Behan Murphy'nin libretto ve koreografisiyle sergilenecek bir Afif ve Jale anlatısı bu. Bir kadının cesaretiyle başlayan, sanatın gücüyle büyüyen etkileyici Afif ve Jale hikayesi dünya sahnesinden çekilmiş olsa da başardığı eylem günümüze kadar yüzlerce belki binlerce kadını etkilemiş ve Türkiye'nin sahne tarihinde bir mihenk taşı olmuş Afif ve Jale'nin hayatındaki 4 ayrı dönem 4 farklı dansçı kadın tarafından canlandırılıyor. Evet, ilk defa 1998 yılında Ankara Devlet Opera Balesi tarafından sahnelenmişti Afife Balesi. Şimdi yeni bir prodüksiyonla İstanbul Devlet Opera Balesi'nin prodüksiyonuyla izleyici karşısında bu hafta çarşamba, perşembe ve cumartesi günlerim Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda temsiller olacak, biletler de halen mevcut gözükmekte. Bu hafta Kaş'ta tiyatro günleri var. Geçen hafta Açık Dergi'de Tezahür Kuşağı'nda detaylı konuşmuştuk. Kaş Çevre ve Ekoloji Derneği tarafından düzenlenen Kaş Tiyatro Günleri 15-18 Ekim tarihlerinde düzenleniyor. Detayları hatırlayalım biraz. 4 gün boyunca Likya Kültürel Mirası'nın izinim, arkeoloji, mitoloji ve tiyatro eşliğinde sürecek bir etkinlik olarak konumluyor kendini. Bu yıl 5. kez düzenlenen Kaş Tiyatro Günleri Kaş Merkez dışında Mira ve Patara'ya da yayılmakta. Toplam 12 oyun izleyiciyle buluşacak. Arkeolojik gezileri ve atölyelerle de Likya coğrafyasında her yaşa hitap eden bir tiyatro şenliği yaşaması da hedeflenmiş. Likya kültürel mirası temasıyla geçmişin bugünkü yaşamımızdaki izlerini görünür kılmayı ve kültürel miras ancak bilinirse korunabilir düşüncesinin hareketle yeni karşılaşma alanları açmayı planlıyor. Antik kentlerle sokaklar ve kamusal alanları da bu manada işlevlendirmiş Kaş ekibi, Kaş Tiyatro Günleri ekibi 15-18 Ekim tarihlerinde ilgisini bekliyor. Dediğim gibi Kaş Çevre ve Ekoloji Derneği düzenliyor etkinliği. 5. kez düzenliyorlar. Alkışları bol olsun. Festival hakkında detaylı bilgiyi de Açık Dergi'de çarşamba akşamları yayınlanan tezahür programımızın podcast kanallarından dilerseniz kendiniz de şöyle bir görebilirsiniz. Şimdi Arter'e geçiyoruz. Arter'den bir performans haberimiz var. Bir premier 16 Ekim'de gerçekleşiyor. Evet, Meryem's Ballad Türkiye'deki ilk temsiliyle 16 Ekim akşamı Arter'de yer alacak performans. Evet, bir misafir işçinin yolculuğunu anlatmakta. İlk gösterimi Deutsche Oper Berlin'de 2023 Kasım'da gerçekleşmiş. Şimdi ilk defa izleyici karşısına çıkan Meryem's Ballad. 1973 Kasım'ında Batı Almanya'daki bir fabrikada gece vardiyasında verilen bir mola sırasında geçiyor. Türkiye'li göçmen işçi Meryem memlekete mektuplar yazarken radyodan sızan tanıdık bir melodi ona eşlik ediyor. Bu melodinin uyandırdığı hatıralarla geçmişin, şimdinin ve geleceğin iç içe geçtiği bir anlatım kuruyor. Oyun, müzik, performans ve videonun buluştuğu bir transdisipliner gösterim. Karbon'da ilk kez İstanbul'da izleyiciyle bu cuma günü buluşmakta. Arter İşbirliği ve Goethe Institute desteğiyle gerçekleşiyor. Premier önümüzdeki günlerde de bilmiyorum tekrardan temsilleri olur mu ama bu haftaki premier öncesi ve sonrası Goethe Institute İstanbul desteğiyle sanatçı konuşması ve atölye çalışmaları duyuruldu. Kapsamlı bir hafta olarak planlanmış. Evet, mesela 15 Ekim günü elektronik müzik ve doğaçlama başlıklı bir konuşmadan Açık Radyo programcılarından Korhan Ereğli'nin yer aldığını görüyorum. Doğaçlama, müzik, deneysel elektronik müzik ve sınırlı kaynaklarla müzikal alanda kariyer yapma gibi konuları ele alacakmış sevgili Korhan. Evet, ayın 16'sında cuma günü gerçekleşecek temsil öncesi. Temsilden sonra ise Seçil Hannibal yürütücülüğünde bir atölye var. Nesneler unuttuklarımızı hatırlar. Yaratıcı yazarlık ve kişisel tarih başlığını taşıyan bu atölyenin de cumartesi öğlen saat 1'de gerçekleşeceğini görüyorum. Bunun hemen ardından da Mert Akbal yürütücülüğünde üretken görsel hikaye anlatıcılığı, imge, tarih ve yaratıcı emek atölyesi de cumartesi akşamüstü 4'de programlanmış. Az evvel Arter'de başka etkinliklerde duyurmuştum sizlere. Cumartesi günü zaten epey yoğun kütüphane konuşmaları var. Tayfun Erdoğan'ın sergisi içerisinde atölye var. İşte bir de bu Meryem's Ballad, bir misafir işçinin yolculuğu performansı çevresinde de ilgilisi için çok kıymetli etkinlikler duyuruldu. alter.org.tr adresinde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Tiyatro çevresi bundan ibaret değil, biliyorsunuz zaten sezondayız. Epey yoğun bir program var tiyatro ilgilileri için. Sadece Zorlu'dan mesela 4 oyun sayabilirim. 12 Ekim günü, yani bugün, Toz izleyiciyle buluşuyor. 14, 15, 16 Ekim akşamları ard arda Satıcının Ölümü temsilleri var. 18 Ekim cumartesi günü ise Profesyonel ve Devlerin Savaşı gösterilerinin izleyiciyle buluşacağını görüyorum. Yanı sıra Sabancı Gösteri merkezde sezonun Devlerin Savaşı ile açıyor. Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein'in hikayesini sahneye taşıyan Okan Bayülgen, Celal Kadıkınoğlu ve Nihal Usanmaz'ı sahnede izlediğimiz gösteri geçen sezon ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı. Haftanın sonunda Zorlu'da izleyicinin karşısına çıkmadan 15 Ekim Perşembe akşamı Sabancı Gösteri Merkezi'nin sezon açılışında bu oyun yapıyor. Ayrıca Fişe Karne'de de yine yoğun bir program var. Elma Labrador Çimen mesela 16 Ekim akşamı sahnelenecek. Engin Epiteri ve Nergis Öztürk'ün rol aldığı çok sevilen bir gösteri, hafıza, müzik ve sevgi ekseninde bir anlatıyı sahnediyor. Filler ve Karıncalar da Fişek halinde yer alıyor. Cihangir Atölye sahnesinin Yaşar Kemal uyarlaması, ödüllü Yaşar Kemal uyarlaması da bu haftanın diğer tiyatro önerileri arasında yer alacak. Şimdi çok kısa geçiyorum tabii bunları. Müzik sahnesine de bir bakmak istiyorum. Yarın öbür gün kent takvimine ayırdığımız kuşaklarda tüm bu etkinliklere detaylı geri döneceğiz.
1: Açık Dergi.
0: Evet, Açık Dergi devam ediyor. Burası Apaçık Radyo. Haftanın ilk dergisi gelenek olduğu üzere bir bültenle karşınızdayız. 12-18 Ekim haftası kültür ve sanat çevresinden etkinlik önerilerimizi sürdürüyoruz. Bu akşam için Kanadalı elektronik rock dörtlüsü Holy Fuck'ın bir performansı olduğunu söylemek isterim. Blind sahnesinde, evet, Event Beat albümünün Avrupa turnesinde İstanbul'a geliyor Kanadalı topluluk. Blind konserleri öncesi de bu arada sahnede İstanbullu bir topluluk yer alacak. Evet, Pito Hui performansıyla başlıyor Blind'da bu akşam. Indie buluşması son günde olsa duyurmuş olmak istedim sizlere. Indie demişken post-punk ve synth-pop dünyasından çok iyi bildiği Jacuzzi grubunun da Jacuzzi on Piano projesinin bu hafta komünite sahnesinde yer alacağını görüyorum. 15 Ekim akşamı, yani bu Perşembe akşamı, iki seans ayrılmış hatta Jacuzzi on Piano'ya. 19.00 ve 21.30 olmak üzere. Evet, Jacuzzi'nin akustik formatı diyelim buna. İki kişilik bir indirgenmiş kadroyla izleyici karşısına çıkıyorlar Jacuzzi on Piano'da. İki seansta bu hafta izleyici bekliyor. Komünite sahnesinde hafta sonuysa çok heyecan verici bir müzisyen var. Bir caz müzisyeni. Chicago'dan bir trompetçi. Marquis Hill performansının 17 Ekim akşamı olduğunu görüyorum. Evet, Miles Davis'in dramatik boşluklarından Clifford Brown'un virtüözlüğüne uzanan köklü caz geleneğinin arkasına alan bir sanatçı olarak tanıtmış komünite ekibim Marquis Hill'i. Grubu Black Death'le birlikte sahne alacağını görüyorum. Evet, Akbank Caz Festivali geride kaldı. Caz severler boşluğa düşebilirler. Kendilerini bu hafta sonu evet, komünite alanına atmalarını tavsiye edebiliriz ama biz onlara. Bu arada klasik müzik severler için de çok fazla konserlerimiz var aslında. Ama onlara yarın öbür gün bakarız. Biraz soluklanmak da istiyorum. Size de soluk vermek istiyorum. Saat 7 itibariyle Zira Köşelerimizin yayını olacak. Ama geçen hafta detaylı bir şekilde konuştuğumuz bir konseri duyurma ihmal etmeyelim. İzmir'de Haldun Dorman sahnesinde Ferdi Zeyrek Vakfı yararına İklim Tamkan resitali var 14 Ekim Çarşamba akşamı. İklim Hanım'la bir araya gelip detaylı bir şekilde konuşma imkanı bulduğumuz özel bir konserdi bu. Evet, çocukların geleceğine duyduğu inanç ve dayanışmayı Ferdi Zeyrek'in büyüten bir etkinlik olarak konumlandırılmıştı. İklim Tamkan resitalleri İstanbul'da başlıyor, pardon, İzmir'de başlıyor. İstanbul ve Manisa'ya da uğrayacak Ferdi Başkan'ın memleketine. Açılış etkinliğinde bu çarşamba günü Ferdi Zeyrek Vakfı yararına Haldun Dorman sahnesinde ilgilisini beklemekte. Salon İKSV bu hafta epey bir konsere sahipliği yapacak. hafta ortasından itibaren biz bir konseri seçmekle yetinelim yoksa zamanımız kalmayacak. 16 Ekim akşamı Kiss Facility topluluğunu burada görüyoruz. Maya Alcateri ve Salvador Navarrete'nin ortak üretimi. Evet, yıl boyunca çevrim içi arkadaş kalan ikili Alcateri'nin Navarrete gönderdiği bir ses kaydıyla başladım. Arapça bilmeyen bir müzisyenin Arapça söylemeye başladı ve bu hayli ilginç tercihinde de grubun müziğinin temeli olduğu bir deneysel proje idi ilk başta. Kiss Facility ilk albümleri Kazna, Arapça vokaller, gitarlar ve elektronik dokuları bir araya getirmişti. İşte bunu seslendirmek üzere İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Kazna albüm turnesi kapsamında. Evet, Shoegaze'e kendi sadasını ve sesini ekleyen ikili Kiss Facility topluluğu bu hafta salonda gerçekleşecek konserlerden birine imza atıyor ve evet, sürprizleri sevenler için de kaçırılmaması gereken bir etkinlik diye düşünüyorum bu konser. Maçka'da buluşalım konserine değinelim bir de. Evet, Karadeniz müziği severler için önerimiz 18 Ekim Pazar günü. Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek büyük bir buluşma. Evet, Onay Şahin, Niyazi Koyuncu, Onur Atmaca, Samidan vokal topluluğu ve Efe Karagüzel gibi farklı jenerasyonlardan ve anlayışlardan, müzik anlayışlarından insanlar var. Karadeniz kültürünü yakından deneyimlemek isteyen herkese yönelik bir etkinlik olarak tanıtılıyor. Maçka'da buluşalım etkinliği yıllardır yapılıyor zaten Küçük Çiftlik Park alanında. Evet, geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi görmüştüm. 18 Ekim tarihine bunu da kaydederek kent takvimini sonlandıralım. Biraz soğukunalım. Linda Sigakan'dan bir parça daha dinletelim istiyorum sizlere. Blue Note etiketiyle yayınlanan Linda albümünden siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine Indlela isimli kaydı sunarak ilk bir saatimizi kapıyoruz.

0: Açık Dergi
1: Apaçık Radyo
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

20. programımızla karşınızdayız. Bu demek oluyor ki 5 aydır beraberiz aralıksız. Bugün de bu zamanın nasıl hızlı aktığını, sevdiğimiz bir şeyi yaparken böyle program gibi hızlı aktığını ele aldığımız bir konumuz olacak. Saatçilik konusunu ele alacağız. Biliyorum dün Uluslararası Kız Çocukları Günü'ydü. Bununla ilgili ufak bir ukde kaldığı için de onu ilerleyen dönemde Kadın Eşitliği Günü gibi bir programla ele almak istiyorum. Gene kızlarımızın özgür kadınlar olması için. Saatçilik günü ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Türkiye'de sadece kutlanan bir gün. Yakın zamanda kutlanmaya başlanıyor. 10. ayın 10'unda kutlanıyor. Çünkü saatlerin tasarımlarını ve afiş görsellerini hazırlarken genelde 10'u 10 geçe olarak bırakıp çekiyorlarmış fotoğrafları. Bu da hem bir hani gülen yüz açısı orada oluşsun diye hem de marka gözüksün diye belki bir de ticari yönü de var maalesef. 10. ayın 10'u olarak tasarlanmış. 2024'te çeşitli iş insanları bunu ortaya atıyor. Böyle bir gün kutlayalım, saatçilik mesleğine gönderme yapalım ve hatta dünyaya bunu yayalım. Dünyada da Türkiye'deki bu işçilik duyulsun diye. Dolayısıyla saatçilik günü Türkiye'de sadece kutlanan ve tam da bu döneme denk gelen bir gün. Amacı saatçilik mesleğini bir zanaat olarak gündemde tutmak, dünya çapına Türkiye'deki işleri yaymak. Hatta geçen hafta sonu Kadıköy'de böyle bir fuar da gerçekleşti. Tabii daha çok ticari ve markalaşma üzerine odaklandığı için onu es geçiyorum. Biz daha çok zaman kavramı, hatta bunu araştırırken o kadar içinde kayboldum ki zamanın nasıl geçtiğini dediğim gibi anlayamadım. Çok hoş bir konu. Saatçilik mesleğini eski erbaplar olarak tasarlayan insanların kaygıları ve zaman kavramı üzerinden ele almaya çalıştım. İnsanlık zamanı nasıl ölçmeye başlıyor? İlk saat dediğimiz kavram ne zaman ortaya çıktı? Hepinizin de tahmin edeceği üzere güneş saati olarak tasarlandı. Gene tabii uygarlıkların yazıyla birlikte geliştiği ve bilimsel araştırmaların çok yapıldığı, deneyerek tabii yapıldığı bir dönem. İsa'dan önce 4000'lerde güneş saati örneklerini görüyoruz. Böylece insanların zamanı ölçmek için uğraştığını ilk eski Mısır'da görmüş oluyoruz. Bugün kullandığımız mekanik saatler ise tıkır tıkır işleyen yani bildiğimiz mekanik saatler ise 1300'lü yıllarda ortaya çıkıyor ve Avrupa'da ortaya çıkıyor aslında çok daha uzun zaman sonra. Ne amaçla peki nerede çıkıyor? Kilise kuleleri ve manastırlar için üretiliyor. Çünkü bu saatlerin amacı ibadete çağırmak. Orada çalışan bir de tabii rahiplerin vakitleri, dua vakitlerini kaçırmamasını sağlamak. Dolayısıyla böyle bir inanç için insanlarla bu kurumlar arasında bağlantı kurmak için zaman ölçmek gerekiyor diye düşünüyorlar. Çalışır durumdaki en eski mekanik saatlerimize baktığımız zaman da İngiltere'den bir örnek gelecek. Salisbury Katedrali saatini örnek verebiliriz. Çünkü 1386'dan beri aralıksız çalışıyor. Yapıldığı yıl o ve yaklaşık 640 yıldır da çalışmaya devam ediyor. Bu saatin bir kadranı veya akrep yelkovanı yok tasarımsal olarak. Biliyorsunuz akrep yelkovan da orada bir zaman dilimine gönderme yapmak için var. Daha kolay anlamamız için var. Her saat başında devasa bir çana vurularak zamanı sesle duyurmak üzere tasarlanmış. Dolayısıyla hani böyle bir simgesel gösterim yerine bize saat başını hatırlatıyor. Peki bu kulelerden insanlara ne zaman saatler geçecek? Yani insanların cebinde ne zaman bireysel bir kullanım başlayacak? Alman saat ustası Peter Henlein ilk defa insanlar için bir tasarım yapıyor ve 1500'lerin başında bir zemberek icat ediyor. Zemberek bildiğiniz kurmalı yay sistemi, dedelerimiz sistemlerinden de hatırlarsınız. Dolayısıyla epey bir boyut küçülmüş oluyor insanların cebine sığacak kadar. Bu ilk cep saatlerine de bu arada Nürnberg yumurtası deniyormuş. İnsanlar ceplerinde kolayca taşıyabiliyor. Şimdi kelime kökenlerimize gelelim. İngilizce'deki kelime kökenine baktığımızda İngilizce'de saat kelimesi iki şekilde kullanılıyor. Biri clock, biri watch anlamında. İkisinin farklı göndermeleri var. Biri daha duvar saati ya da büyük zaman saatleri gibi, biri de cep saatimiz olarak kullanılıyor.
Kulak kelimesi böyle kulağa da gelecek ses tonundan anladığınız gibi çıkardığı sesle bağlantılı ve klik ya da

0: Kulak sesinden veya çan sesinden ortaya çıktığı düşünüyor. Öyle kullanıla kullanıla eski zamanlardan bugüne kadar gelmiş. Watch kelimesi de İngilizce'deki zamanı göstermek değil de gece bekçilerinin o süreyi kolladığı, watchman deniyor gece bekçilerine, süreyi kolladığı, diri kaldığı, uyanık kaldığı ve gözetlediği fiillerden gelmiş. Dolayısıyla öyle kalmış. Hani bu kişi gözetleme yapar, zamanı bilir, süreyi bilir gibi kullanılmış bir anlam. Bizde ise saat kelimesine bakalım. Arapça kökenli bir kelime saat. Arapçadan geliyor. Arapçada geniş zaman dilimi genişletilmiş, yayılmış, belirli bir süre, vakit, günün 24'te biri anlamlarına gelen bir kelime. Yani o zaman dilimini sadece bize gösterdiği için kullanılıyor. Dolayısıyla Batı dillerinde teknik bir anlamı varken Doğu dillerinde böyle daha zamansal ve daha geniş kavramsal bir anı var. Hatta eski İran akımlarından biri olan Zurvanizm kavramı var. Buradaki isim zaman kelimesinden geliyor. Çünkü zaman ve kader tanrıları var Zurvan isminde. Zerdüştlükle de bağlantılı bu arada bu. Dolayısıyla daha böyle zamansal, geniş bir zaman dilimi, kadersel bir neden sonuç ilişkisine de dayanıyor bu kelime, zaman kelimesi de. Bir de tabii zamanı ölçmek için aslında sanayi devrimi de bir nokta oluyor. Çünkü insanlar tren ve demiryolu programında da bunu söylemiştik. Seyahat ederken, yolculuk ederken buluşma noktalarında zamanı ölçümlemeye ihtiyaçları var. Trenler çok dakik biliyorsunuz. Anlık, kesinlikle saniyesi bile sekmiyor. Dolayısıyla böyle büyük buluşma mekanlarına, kamu binalarına, iskelelere ve garlara, denizcilik programında da bundan da bahsetmiştik, iskelenin öneminden. Büyük saatler asılmaya başlanıyor. Sanayi dönemiyle birlikte 19. yüzyılda. Hem çalışanlar için gene hem yolcular için. Hatta denizcilikle ilgili de şöyle bir detay var. Denizciler rotalarını bulmada sıkıntı çekiyorlar. Çok büyük problemler yaşıyorlar tabii. Ölçümlerle ilgili rotaları kayboluyor. Başlarına bir sürü dert geliyor. 1700'lerde John Harrison isimli bir marangoz ve saat ustası gene bu saatçiliğini konuşturarak diyor ki ben bir yardımcı olurum denizcilere, hani bir şey tasarlarım, gökte aramasınlar çözümü, ben onlara bir cihaz yapayım, sallantıdan, nemden ve sıcaklıktan etkilenmesin, kronometresi de olsun, buna H4 ismi veriliyor ve bu dev cep saati denizcilerin gerçekten hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Bazı saat kulelerinden örnekler vermek istiyorum. Belki ilk aklınıza hepinizin gelen Londra'daki Big Ben. Bunun dört tarafında saat var ve ismini Elizabeth'ten alıyor. Elizabeth Tower'da deniyor. Hem simgesel hem de her yerden görülsün, duyulsun isteniyor açıkçası. Prag Astronomik Saat Kulesi dikkat çekici. 1410'da yapılıyor. Bu da dünyanın en eski 3. astronomik saati. Bununla ilgili ilginç bir detay var yalnız. Şehir konseyi saatin güzelliğinden çok etkileniyor ve kıskanıyorlar. Diyorlar ki bunu aman sakın hani Avrupa'daki başka bir şehre yapmasın bu usta. Gidiyorlar bir gece gizlice bunu tasarlayan usta Hanus'u kör ediyorlar. Ve usta tabii buna hem çok içleniyor hem çok sinirleniyor, kuleye tırmanıyor ve olaydan sonra saati bozuyor. Saatin mekanizmasını bozuyor ve saat uzun yıllar boyunca da çalışmıyor. Böyle bir ilginç kıskançlık örneği. Türkiye'deki saat kulelerimizden örnekler vermek istiyorum ama tabii çok var. Hepsine tek tek baktım bu arada zaman sıralamasına göre. Şöyle belli başlı büyük ve dikkat çekici olan şehirlerimizdekileri sayalım. Hani oralara yolunuz düşerse ya da internetten siz de benim gibi araştırabilirsiniz. Bursa, Adana, Erzurum, Trabzon, Niğde saat kuleleri dikkat çekici. En eski saat kulemiz Safranbolu'da. Bu tabii belki de o meydan saat kültürünü Avrupa'dan Anadolu'ya taşıyan ilk yapı saat kulemiz olarak 1797'de yapılıyor. 3. Selim o dönemin Safranbolu Sadrazamı İzzet Mehmet'e yaptırtıyor. Güzel bir cümlesi var burada yaptırırken Sadrazamın. Herkesin evine ve cebine birer saat hediye etmek istedik diyor. Güzel bir düşünce. Kastamonu Saat Kulemizle ilgili bu arada ilginç bir olay ve detay var. Onu anlatmasam olmaz. Aslında Kastamonu'daki Saat Kulesi İstanbul'dan getirilmiş. İstanbul Sarayburnu'nda 1885'te yapılmış.
1: Fakat saat çok gürültülü ve zamansız bir şekilde çaldığı için çanı sebebiyle padişahın o dönem hamile cariyelerinden birinin çocuğunun korkuyla düşmesine sebep olmuş. Çok sinirlenmişler. Onlar da saat kulesini sürgün etmişler. Yani kuleyi sürmüşler. Nereye? Kastamonu'ya. Hani demişler ki İstanbul'dan saat getirildi. Daha doğrusu sürgün edildi. Böyle değişik bir hikayesi var. Yani bu olay tabii ölçümleme ve teknik kısımları böyle. Felsefi olarak da birazcık düşündüğümüzde tabii meşhur Einstein'ın zaman görecelidir ifadesi var. Yeni bir boyut olarak düşünüyor bunu. Hatta zamanın tam bir bütün olduğunu, geçmiş ve geleceğin aslında yolculuktan ziyade zaten hepsinin hazır olduğunu bizim hissedemediğimizi düşünüyor. Yavaş ve hızlı kelimelerini belki burada gönderme yapabiliriz. Bunlar tabii zamanla ilgili kavramlar. Örneğin yavaş yaşam, yavaş şehir gibi kavramlar oluştu. Yani bu kapitalist hıza karşıt bir düşünce olarak yaşıyoruz artık bunu. Hızlı yaşamayalım mümkünse ama hayat tabii bize bunu izin vermiyor. Yavaş ebeveynlik diye bir kavram da var. Çocukla beraber öğrenerek yaşamayı gösteren. Dolayısıyla bu iki kavram zamanla ilgili bizim kapitalist hayata karşı direncimizi de bence gösteren kelimeler. Hani hızlı yaşamayalım diye. Bir de Erteleme Sanatı diye bir kitap vardı. Orada belki bu işte bugünün işini yarına bırakma gibi bu arada deyimlere de göndermeler yapacağım ama ertelemenin de bir seçim olduğunu, yani benim isteğimle bu zamanı belirlemem gerektiğini de söyleyen düşünceler var. Dolayısıyla hani erteleyebiliriz aslında. Tanpınar'ın göndermeleri var zamanla ilgili çokça onu medya kısmında da söyleyeceğiz ama zaman benim alanımdır diyor. Yani geçmiş gelecek var mıdır bilmem ama şu an benim alanımdır diyor. Yani bana aittir diyor. Hani akışın zamanın akışını ben belirlerim demek istiyor. İngilizce'deki bir kelime bir de dikkatimizi çekiyor. Present kelimesi, bu zaman tensleri var İngilizce gramerinde. Şimdiki zaman anlamında kullandığımız present aslında sunmak demek. Prezente etmek gibi düşünebiliriz. Ama ikinci bir anlamı da hediye demek İngilizce'de. Bu tabii böyle bir şehir efsanesi ama çokça da karşımıza çıkıyor. Demek ki şu an sunulmuş bir an bize aynı zamanda hediye midir gibi de düşünebiliriz. Gene başka kavramlar bununla ilgili. Father time diye bir kavram var İngilizce'de. Türkçesine zaman baba diyebiliriz. Bu da böyle hani eski güzel kartpostallar vardı. Eski yıl sakallı bir dedeyle yolculanır, yeni yıl genç bir figürle karşılanır diye. Oradaki dedeye gönderme yapabiliriz. Tabii bunun mitolojik bir kısmı da var. Yunan mitolojisinde zaman tanrısı var. Kronos. Bir de hasat ve tarım tanrısı var. O da Kronos. İkisini birbiriyle karıştırıyorlar. Kronos'un tarım tırpanı ile diğer Kronos'un C ile yazılan zaman tanrısı olan Kronos'un zaman felsefesi birleştiriliyor ve tırpanlı zaman baba dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Bu zaman baba figürü olarak. Tabii bu da çok erkeksi ama öyle bir anlam da var. Atasözleri ve deyimlerden birazcık bahsetmek istiyorum demiştim. Çok kısa böyle birkaç örnek vereceğim atasözleriyle ilgili. Çok çünkü var. Mesela bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Yani herkes bir an doğruluğa denk gelir demek istiyor olabilir. Zaman her şeyin ilacı var. Zamanı bırakmak var. Zaman öldürmek, yani aslında bu böyle bir geniş, çok geniş bir kavram. Ben onu hani kendim ölçümlüyorum gibi düşünülebilir. Vakitsiz öten horozun başını kesmek var. Bu da böyle dakik olmamaya karşı bir durum. Yani hem olumlu deyişlerimiz var hem olumsuz. Acele işe şeytan karışır var. Çok hızlı davranmamakla ilgili. Deyimlerimizden doğru zamanı kollamak, gel zaman git zaman, zamana karşı yarışmak, vadesi dolmak gibi kavramlarımız var. Dolayısıyla bence biraz burada kafamız karışık. İleti olarak hızlı mı yavaş mı ortada mı davranacağız ona karar vermek gerekiyor. Bir de gene tabii iletiler, böyle görseller, göstergeler çok dikkatimizi çekiyor ama Alice Harikalar Diyarına da bir gönderme yapmam lazım. Çünkü bunu düşünürken hep gözümün önüne o sahne geliyordu. Meşhur köstekli saati ve tavşanımız, hatırlarsınız hepiniz. Sürekli koştururken saatini çıkarıp eyvah geç kaldım, eyvah geç kalacağım diyor. Burada da belki o kapitalist sisteme bir gönderme var. Şapkacının gene çay saatlerini çok vurguladığı bir kısım var bu hikayede. Hatta bu kitabın yazarı, Alice Harikalar'ın yazarı Carroll'ın ikinci bir kitabı var. Aynanın İçinden diye. Orada da zaman geriye akıyor eserde. Dolayısıyla bizim masallarımızda da böyle hep derler ya, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben dedemin beşiğini sallarken bu asla mümkün olacak bir şey değil ama orada da bir arayıştayız sanırım. Bir de 5 dakikada Beşiktaş lafımız var. Onu da söylemezsem olmaz. Bunun iki anlamı var. Biri iki yaka arasında, Beşiktaş ve Üsküdar arasında gerçekten 5 dakikada motorla geçebilmek için en hızlı yöntem olduğu için. İkinci efsane ise Beşiktaş'ın son dakikada yediği ve attığı goller. Hatta bununla ilgili Yeşilçam'da 1976 yılında 5 dakikada Beşiktaş diye bir filmde çekilmiş. O yüzden hani bu örnekler çok dikkat çekici. Demek ki gerçekten hayatın içinden geliyor diye düşünüyorum. Çok konular böyle bölünmesin diye şarkı molasını gece bıraktım bugün. Dikkatimiz dağılmasın diye. Tabii ki çok şarkı var. Time var vesaire, içinde saat kelimelerinin, kavramlarının geçtiği. Ben kısa seçmeye çalıştım ve hani zamanı iyi bilelim kıymetini düşüncesine gönderme yaptığı için The Beatles'tan Yesterday'i seçtim. 1965 yapımı, bir anda uyandığında aklına geliyor Paul McCartney'nin bu şarkı ve tüm zamanların en çok çalınan Beatles şarkısı oluyor radyolarda. Bunu dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

0: Evet, şimdi konu tabii çokça örnekle anlattık ama biraz da medyaya gönderme yapmam lazım. Medyada çünkü habercilik konusunda çok önemli saat ve zaman. Bunun çok kapitalizmle ilgisi yok bence ama birazcık hayatımızı planlamakla ilgili. Çünkü televizyon programları, radyo programları burada da hissettiğiniz üzere zaman dilimlerine göre planlanıyor. Bunlar yaşam alışkanlıklarımıza göre planlanıyor. Örneğin prime time diye bir kavramımız var. Altın saatler dediğimiz. Televizyon ve radyonun en çok dinlendiği saatler, akşam haberlerinin konduğu saatler. Bu 20'de başlıyor genellikle. İş hayatından hızından dolayı 20'ye çekildi son yıllarda. Gene haberde dikkatimizi çeken son dakikacılık var. Tabii hep son dakika, kırmızı bir yazı ve hep son dakika. Bu insanları tabii gene ne oldu, hızlı olmalıyım, yetişmeliyim gibi kaygılara maalesef yönlendiriyor. Onun dışında resimden ve uzaydan da biraz örnekler vermek istiyorum. Bu meşhur Dali'nin Eriyen Saatler tablosu var. Resim kısmında ona örnek vermeyeceğim için şimdi söylüyorum. Belleğin Azmi, bu tablonun gerçek adı. Tabii burada sürreal, yani gerçek üstü, gerçek ötesi bir tasarım var. Saatler eriyor, belki gene orada hıza ve elimizin altından kayıp giden değerlere gönderme yapılıyor 1931 yılında. Bu tablo o kadar çok iletilerde kullanılıyor ki o yüzden örnek vermek istedim. Mesela Pink Floyd'un Time şarkısı, çok uzun olduğu için çalamadığım şarkısının konser kayıtlarında hep arkada ekrana bunu yansıtıyorlarmış. Bu değişik bir düşünce. Bir de bir firma, özel saat firması gerçekten eriyormuş gibi gözüken bir kol saati tasarlamış. İsim veremiyorum burada ama kendiniz internet tarayıcınızda aratabilirsiniz. Güzel bir düşünce olmuş bence. NASA ile ilgili yapılan tasarımlarda tabii astronotların çok ciddi bir saat ve zaman ölçümüne ihtiyaçları var. 1960'da Apollo 11 görevi için firmalar arası bir yarışma açıyor NASA. Gene neme, uzay koşullarına, basıncı ve kütle çekimsizliğine dayanacak bir saat istiyorlar tasarımcılardan. Meşhur saat ustalarımız o dönemki bu testi geçen tek bir araç marka üretebiliyor. İsmi de Ay Saati olarak kalıyor. Buna da internetten özel ismine bakabilirsiniz. Savaş döneminde kullanılacak saatler için bu sefer gene başka bir kısma gönderme yapıyoruz. Karanlıkta parlayan kadranların tasarlanması isteniyor. Bunu da bir kadınlar grubu, genç işçi kadınlar fabrikalarda çalışarak yapıyorlar. Maalesef radyum kullanıldığı için ve parlatıcı boya kullanıldığı için zararsız diyorlar bu insanlara ama radyum zehirlenmesi yaşıyor büyük bir kısmı. O yüzden bu da ilginç bir örnek, üzücü bir örnek. Saat tasarımları ile ilgili Türkiye'den bir örnek gelecek. Sürekli kavga eden bir müşteri çifti varmış. Aydın'daki bir antika dükkan işletmecisinin saati, akrebi ve yelkovanı tam tersine akan bir tasarım yapmış. Hani hayatın kıymetini bilin demek için. Bu da ilginç bir örnek. Şimdi kitle iletişim araçlarımızın örneklerine geçiyoruz. Çok kısaca. Tabii bu saatçilik mesleğini ön planda tutan onlar olmasaydı biz bu kadar zamanı ölçemezdik dediğimiz çok güzel bir filme, daha önce gar konusunda da gönderme yaptığımız bir filme örnek vereceğim. Hugo filmi. Martin Scorsese'nin 2011 yapımı bir filmi. Saatçilik mesleğini garda yerine getirmeye çalışan ve sinema ve zamanı, mekanik ve zamanı, yolculukları ve sinemayı ve saatçiliği bir arada ele alan bir film. Ünlü usta George Méliès'e de gönderme yapıyor. Bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dizi olarak gene saat ustalığına gönderme yapan ama işin tüm felsefi boyutunu yolculuklar ve boyutlarla ele alan çok sevdiğim Dark dizisine örnek vereceğim. Geçen haftaki programda dizinin adını unutmuşum. O yüzden iki kere kontrol ediyorum. 2017 yapımı Dark dizisi. Hem ilişkiler, hem psikoloji, hem Alman o doğa ve kapitalist hayatla mücadeleyi ele alan sonsuz bir döngüyü anlatıyor. Kitap olarak gene çok sevdiğim bu konularla ilgili gene toplumsal göndermesi de olan Zaman Makinesi kitabını önereceğim. H.G. Wells'ın 1895 de yazdığı bir
1: kitap. Bunda da gene zaman yolculuğu kavramı var ama birkaç farklı boyut var. İnsanların yaşamak için seçtiği farklı iki tür var. Distopik bir hikaye bu. O yüzden de gene toplumsal bir yönü var. Hani biz nereye gidiyoruz gibi bir soru işaretine cevap arıyor. Tiyatro olarak programın başında da söylediğim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın asla hayatımızdan çıkaramayacağımız Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün oyununu bu sefer önereceğim. Kitap kısmında kullanmamak için. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda da sahneleniyor, özel tiyatrolarda da sahneleniyor. Hatta Serhan Keskin'in çok güzel oyunculuğuyla sergileniliyor son yıllarda. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de bunu bir hayat felsefesine dönüştürmek anlatılıyor. Mutlaka tavsiye ediyorum izlemediğiniz. Şimdi resim konusunda çok böyle felsefi bir tablo başlarda bulamadım. Çünkü hep böyle kahve ve saat, işte masa ve saat gibi çok gerçekçi tablolar gördüm açıkçası. Böyle araştırma yaparken tamamen tesadüfen bulduğum bir yeni eseri sizinle paylaşacağım. Sosyal medyaya da koyacağım. Paul Bond'un Zamanın Geçişini Dinlerken isimli bir tablosu var. Sürrealist bir çalışmacı gene hani eriyen saatler gibi gerçeküstü o kadar değil ama 1964 doğumlu Meksikalı bir ressam bu. 2020'de bu eseri yapıyor. Zamanın geçişini dinlerken orada bazı nesneler görünüyor. Çay fincanı var. Hatta bana Alice Harikalar Diyarında'yı da çağrıştırdı. Bir kanepe var, hayvanlar var, doğa var, bir kadın karakter var. Dolayısıyla hem gerçek hem gerçek üstü kareler böyle bir aradayken sanki zamanın felsefesini yaşıyorum gibi bir düşünce yaratmak istemiş. Konuları sığdıracağım diye biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Zaman böyle bir şey. Umarım iyi değerlendirebiliriz diye diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pınar Alp'e teşekkür ederiz.
2: Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.
3: Pazar günleri 15'te Apaçık Radyo'da.
2: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
4: But if we're to have a perfect understanding.
5: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
6: Radyo.
7: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Bilgen'e teşekkür ederiz.
9: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
8: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
10: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
11: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Şimdi düşünün, bir kütüphaneye giriyorsunuz. Ama bu bir kitap kütüphanesi değil. Dünyanın muazzam yiyeceklerini, sebzelerini ve hayvan cinslerini bulacağınız bir kütüphane. Bunlarla ilgili bilgiler bulacağınız bir kütüphane. İşte bu kütüphane Slow Food tarafından geliştirilen, onların Ark of Taste programının tanıtımında anlattıkları kütüphane. Müthiş bir kütüphane bu belli ki. Ark of Taste Türkçe'ye Nuh'un ambarı şeklinde çevrilmiş. Nuh'un ambarı anlatısındaki gibi bu programın, yani Slow Food programının amacı da bu listeyi yaparak tehlike altında olan ve kaybolmaya yüz tutmuş biricik tatları ve yemek geleneklerini belgelemek. Ve bu listeyi alarak aslında kaybolmalarının önüne geçecek adımları açmak, teşvik etmek. İşte bu akşam Marmara Adası kültürel mirasının önemli bir ögesi olan balık sosu Garos'un Slow Food Nuh'un ambarı listesine eklenmesini sağlayan ve Marmara Adaları'nın Slow Food ağı içine girmesi çalışmalarında yer alan iki hocayla konuşacağız. Yemek aktivisti diyebiliriz belki. Doçent Doktor Elif Gözler Çamur ve Doktor Emine Önel Kurt konuklarımız. Birazdan kendilerini tanıtacağız. Bu konu, yani başlık aslında hani tehlike altındaki yemek mirası. Nasıl korunur, nasıl yaşatılır? Biz kültürel miras dediğimizde hep böyle genellikle taşınır, taşınmaz fiziki objeler hemen aklımıza geliyor. Böyle önümüze onlar çıkıyor. Yapılar filan. Oysa ki yemek, yani bizim için hani en önemli şey tat, yemek. Yemekte, sofralarda bir araya gelmek, bunları pişirmek, bu ürünleri yetiştirmek. Bunlar miras konusu olarak belki yakın zamanlarda düşünülmeye başlandı, üzerinde durulmaya başlandı. Slow Food da herhalde bu konuda çok önemli bir aktör. Çünkü Slow Food'da kültürün temelinde yer alan yemek ve beslenme geleneklerinin birer miras ögesi olarak korunmaları ve yaşatılmaları için ortaya çıkmış bir küresel hareket. İşte şimdi konuklarımızla bu Slow Food hareketi Marmara Adası'nda nasıl yerleşti, nasıl etkiler yaratmaya başladı ve Slow Food'un bu Nuh'un ambarı listesine giren Garos var. Ayrıca ada çayı, ada karası üzümü, ada karası şarabı gibi ürünler de bu listeye alındı. Bütün bunları böyle bu kısa zamanımızda konuşmaya çalışacağız. Garos'a özellikle odaklanacağız. Garos çok ilginç, geçmişi antik dönemlere uzanan Akdeniz medeniyetinin damak tadı mirasının en önemlilerinden birisi. Bir sos bu. Bunu bize anlatacak şimdi Doçent Doktor Elif Gözler Çamur ve Emine Öner Kurt. Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
10: Hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Merhaba.
11: Çok kısaca Doçent Doktor Elif Gözler Çamur, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisi siyaset bilimci, aynı zamanda da arkeolog.
0: Evet.
11: Emine Öner Kurt, emekli doktor Emine Öner Kurt, emekli öğretim üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi sanat tarihçisi. Her iki konuğumuz da Marmara Adası Slow Food topluluğunun üyesi. Şimdi hemen sorularımıza girelim Burç'cığım.
10: Tekrar hoş geldiniz. Marmara Adaları pek de yemek kültürüyle bilinen, tanınan yerler değil galiba. Ama adalar deyince de bir yandan balık, üzüm, zeytin, bu tür ürünler hemen insanın aklına geliyor. Belki daha fazlası da var. Ve bunlar, bu ürünler tarih boyunca bu adalarda, Marmara Adaları'nda çeşitli şekillerde kullanılmış. Siz şimdi bize bunları nasıl, yani yeniden ortaya çıkarırken Marmara Adası'nda bu slow food hareketi, Nuh'un ambarı meselesi nasıl başladı? Bunun amacı nedir? Nasıl çalışmaya başladınız? Garosu da bunun içinde nasıl ortaya çıkardınız tekrardan? Emine'ye soralım isterseniz.
0: Tamam, sana. Ben başlayayım. Merhaba tekrar, iyi akşamlar herkese. Ben Marmara Adalıyım. Demin saydığınız tanıtım kısmına ekleyebileceğim bir özelliğim olarak. Ben şahsi tarihimden birazcık bahsedeyim. Ailemde bazı yapılan yemekler, balık kültürüyle ilgili soframıza gelen lezzetlerin hani tırnak içinde tehlike altında mıdır bilmiyorum. Hani bizim için çok doğal, böyle halen tüketilen yiyeceklerdi adada. Ama esas olarak biraz sonra bahsederiz, edebiyat festivali yapılıyor adada. O vesileyle tanıştığım Elif ve eşi Adil, başka neler yapabiliriz adada diye konuştuğumuzda, evet sanat festivalleri yapabiliriz ki yaptık öyle projeler. Ama hepimizin ortak konusunun biraz daha yemek kültürü üzerine olduğunu gördük ki ben zaten sanat tarihinde de bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Biraz kendi ailemdeki, bir de katıldığım bir sözlü tarih çalışmasında böyle ya bunlar ne yapayım, bunlarla ilgili bir çalışma yapayım. İşte annemle ilk konuştum. Ona bizim böyle bir bayram çöreğimiz vardır, onu anlattırdım. Sonra işte garos yapılır, bulursak kolyoz balığı, ondan anlatacak Elif. Onları böyle ben ufak ufak yazayım dedim. Sonra bunu bir arkadaşımız daha var kurulmasında Slow Food Hareket topluluğunun, Ebru Köktürk Koralı. Dördümüz bir araya geldiğimizde yani bunu Slow Food için çok güzel çalışmalar olabileceğini düşündük. Bu yemek kültürünün var mı sorusunu da kendimize sorarak. Çünkü gerçekten evet var. Çünkü adada sadece bir Türk-Osmanlı yerleşimi olmamış, bir Musevi geçmişi var, Rum kültürü var ve bunların burada yaşayan adanın yerlileriyle, sonradan diğer işte Karadeniz, Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da Bulgaristan, Yugoslavya gibi bölgelerden gelen göç var. Bütün bunların aslında var olanla birleşen bir yemek kültürünün ne kadar görünür olmasa da olduğunu düşünerek Slow Food hareketi içerisinde de bunu en iyi şekilde ortaya çıkarabileceğim düşündük. Burada geleneksel olarak bu bilginin aktarımının öneminden söz ettik. O yüzden bu konuda bize yardımcı olabilecek kişileri dahil etmek istedik. Bir de tabii ki slow food tamam, iyi, temiz, adil gıda politikalarını öne çıkarıyor ama burada üreticinin de çok önemli payı var. O üretici olmadan slow food hareketini biz burada sürdürülebilir hale getiremeyiz. Bunları da katarak yola çıktık. Aslında çok yeni bir topluluğuz. 2024'te kurulduk. Daha resmi olarak kurulmadan hemen bir etkinliğimizi yaptık, bir bayram sofrası. Orada biraz önce sizin de bahsettiğiniz garos ön plana çıktı. Onun hikayesini Elif anlatır. Benim için çok sıradan bir sostu. Hani böyle kibir olarak söylemiyorum. Çünkü gerçekten bizim ailede yapılıp tüketilen bir sostu. Ama bunun aslında kökeninin antik döneme kadar uzandığını biliyordum ama Elif bunu daha da ortaya çıkarttı. Bunu çok önemsiyorum, o yüzden slow food içerisinde bunu yapmış olmamızı. Ondan sonra da başka ürünleri yavaş yavaş buna dahil etmeye karar verdik. Neler olabilir? İşte kuruluşun ardından da hızla bunların başvurusunu yaptık ve şanslıyız ki hızla bu lezzet kütüphanesi de dediğimiz ya da Ark of Taste kelimesini böyle tam Türkçe'ye çevirmek zor ama bu geminin içerisine bu yiyecekleri de biz atmaya başladık. Ada çayı ikinci sırada girdi. Onları da yavaş yavaş anlatırız ama isterseniz Garos'ta Elif devam etsin.
11: Evet. Garos nasıl çıktı ortaya? Evet, yani Garos biliniyormuş sizin orada ama galiba.
12: Evet, ben Emine Hoca gibi adalı değilim. Biraz eş durumundan adalı oldum. İşte yaklaşık 16-17 senedir Adil'le adaya gidip geliyoruz. Onun sayesinde oldu biraz. Benim Garos'la ilgilenmeye başlamam, daha doğrusu onu bir hani gastronomi mirası olarak fark etmem, aslında arkeoloji okumamla biraz oldu. İşte o dönemde son sınıftaydım ve bir bitirme ödevi hazırlamam gerekiyordu. Ben de böyle direkt olarak hani pür arkeolojik bir şey olmasından yana değildim aslında. Adayla da ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Çok tesadüfi bir şekilde işte en son adada, her yerde anlatıyorum onu, çok hoşuma gidiyor bu hikaye. Adadan ayrılırken biz bir tuzlu balık alışverişi yaparız hep Adil'le. Tuzlu balık kavanozlarına bakarken başka bir şey gördüm, yani başka küçük bir kavanozda böyle bulanık bir sıvı. Ne olduğunu sorunca Garos dedi satan ablamız. Ben de Allah Allah, garum mu yani gibi. Ne bu dedim, işte balığın iç organlarından yapılıyor. Onlar biraz farklı yapıyor tabii, tuzlanmış balığın iç organlarını toplayıp yapıyorlar ve tam bir atıksız mutfak ürünü aslında. Benim ilgimi çekti. Aldık, eve geldik, tattık falan. Tabii müthiş bir umami bombası içinde. Doğal olarak çünkü monosodyum glutamat var ve dolayısıyla bunu birazcık daha araştırmak istedim açıkçası. Çünkü hani derslerden, arkeolojideki derslerden garumu biliyordum, duyuyordum ama hani hala yapılıp da satıldığın, hani deneysel arkeoloji örneklerini bir kenara koyarsak, yapılıp satılması beni etkiledi. Ve ben ondan sonra daha slow food'u kurmadan araştırmaya başladım. Hatta işte videolar çektik bununla ilgili, kayıda almak amacıyla, yapan kişilerle, hikayesini bilen kişilerle, tarif veren kişilerle. O videolarımız hala duruyor. Umarım bir gün böyle onları montajlayıp yayınlamak mümkün olur. Ondan sonrasında zaten işte Emin Hoca...
10: Pardon, akışını kesmek istemiyorum Elif ama Garos, garum çok kısaca nedir, anlatır mısın dinleyicilere de?
12: Garos şu anda bizim Marmara Adamızda yapılan haliyle, bir tek Marmara Adası'nda değil aslında Avşa'da da yapıyorlar. Aslında bu adalara özgü Rumlardan kalan bir gastronomik miras. Genel anlamıyla kolyoz balığının, uskumru balığı da olur, yani skombri cinsi balıkların iç organlarıyla en lezzetlisi oluyor. Ama başkalarıyla da deneyebilirsiniz. O kadar lezzetli olmayabilir ama gene de olur. Sonuçta bir teknik kullanılan. Bu balıkların havyarlı tabii olması tercih ediliyor. Havyarlarının ve ciğerlerinin güzelce yıkanıp sonrasında işte belirli oranda %2, %4 kullanılabiliyor. Tuzla karıştırılıp kavanozda böyle her gün belirli aralıklarla çalkalanıp sonra sıcaklığa bağlı olarak güneş gören bir yerde mümkünse bir 15 gün, 10 gün sıcaklığa bağlı olarak ya da 20 gün sonra çıkardığınızda, kavanozu açtığınızda güzel bir koku salıyorsa, bozulmadıysa, çünkü bozulabilir yani sonuçta kontamine olabilir, o fermentasyon süreci tamamlanmayabilir çünkü fermente bir ürün, her şeyde turşularda da olduğu gibi. Güzel bir koku salıyorsa tabii biraz da böyle karanlıkta da bekletmek gerekiyor sonrasında. Üzerine zeytinyağı çekebilip dolapta saklayabiliyorsunuz. Tabii farklı tarifler var. Tarhana otu da diyorlar, çörtük otu denilen, adada Garos otu derler. Garos diye Z ile daha çok kullanırlar. Garos otu koyabilirsiniz. Bazı tariflerde incir sapıyla karıştırabilirsiniz. O sanırım o fermentasyon süreciyle de ilgili. Mesela Avşa'da duydum, incir yaprağı üzerine kapatmışlar böyle havayla temasını engellemek için. Böyle çeşitli, her ailenin aslında çeşitli tarifi var. Yani benim ilk aldığım Garos tuzlu balığın içinden çıkarılıp yapılmıştı. Taze balıktan yapılmamıştı. O da güzeldi. Daha tuzlu balık aroması vardı. Yani farklı farklı türleri mevcut.
10: İşte ama galiba genelde miras dediğimizde bu, evet. Onu yapan kişilerin elindeki maharet. Evet. O yani deneyim, ben... birikim.
12: Evet, mümkün oldukça tabii o tarifleri saklamaya çalışıyoruz. Ben hani her gördüğüm kişiye soruyorum, Garos diye bir şey biliyor musunuz diye, adalı olan herkese. O gerçekten kıymetli. Hatta biz geçen sene biraz böyle Garus'un peşine de düştük Adil'le. Marmara'dan göç eden Rumların yaşadığı işte Neos Marmaros'a gittik ve orada da tarif sordum. Aynı tarifi söyledi. Ben çok duygulandım. Çok özeldi. Başka adalarda da benzer sosların yapıldığını duyduk. Ama daha çokçası işte yazında literatüre baktığımızda bunun Marmara Adası'ndan göç edenlerin ve Marmara Adası'nda yaşayanların bu mirası devam ettirdiğini söyleyebiliriz. İşte Pierre Belon'da örneğin 16. yüzyılda diyor ki Pera'daki bütün balıkçılar balıkları kızartırlar, içinden de garos yaparlar diyor. Ama biz sonrasında literatürde bir daha İstanbul ve garos bağlantısını kuramıyoruz. Yani bir noktada Orta Çağ'da Avrupa'da garum yapılmıyor ve ama Bizans'ta yapılmaya devam ediyor. Çünkü Bizans orijinli bir sos aslında. Bizans, yani daha doğrusu bu bölge Anadolu orijinli. Buradan Roma dünyasına gidip garum oluyor ve liquamen oluyor. Ama
11: Garum
12: evet,
11: Latincesi.
12: garum Latincesi orada yapılması bir noktada bitiyor ve bu bölgede Anadolu'da devam ediyor. İstanbul'da devam ediyor. Ama bir noktada biz Devecihan'ın kitabında görüyoruz. Yani şey diyor, İstanbul'daki tuzlu balıkçılar bazen tuzlu balıklar çok iyi kalite değilse biraz hile yaparlar. Marmara Adası'ndan gelen garosu tuzlu balıkların üzerine serperler. O da çok güzeldir. En kaliteli havyarla yarışır derler. Orada görüyoruz Marmara Adası'nı, gene Garos'ta bağlantısını. Sonrasında Sulabozis'in tarif kitabında yine saraylarlı bir öğretmeninin, o da Marmara Adası'nın bir yerleşimi, bir öğretmenin tarif kitabında Garos tarifi çıkıyor. Hatta Yaros salçası diye geçiyor. Çünkü salçada bir tür sos anlamında kullanılıyor Yaros
11: Yani
12: diye.
11: miras olarak var bu böyle ama yani çok azalmış ve aslında yani siz devreye girmeseniz belki de unutulacaktı. Yani çok
10: Bu
11: çok
10: listeye
11: etkin.
10: girmenin anlamı nedir o
11: Evet yani.
10: açıdan? Yani bu Nuh'un ambarı listesine
11: Evet.
10: girmesi, yaşatılması için etkili olacak mı?
12: Şöyle, sizin de en başta söylediğiniz gibi bu liste bir coğrafi işaret listesi gibi böyle resmi bir liste değil. Ama bence değerli de bir liste. Çünkü biz burada sadece bu ürün işte böyle bir ürün var, böyle yapılır gibi bir tariften bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte ürünün kokusu, görüntüsü, dokusu bu var. Ve aynı zamanda ürünün tarihi ve sosyolojisi de var. Yani kimler yapıyordu ya da nasıl yapılıyordu? Kadınlar mı yapıyordu daha çokçası? Bunun ticareti var mıydı? Neden şu an tehlike altında? İşte şu andaki iklimle, kirlilikle bir alakası var mı bunun yok olmasının? Gibi bir takım aslında aktüel soruların da cevabını veriyor Ark of Taste. Bence o anlamda değerli. Yani yarın bir gün artık kimse garos yapmasa, kolyoz artık bulunamasa bile orada en azından yazılı bir belgesi olmuş olacak bütün özellikleriyle beraber. O açıdan ben kıymetli buluyorum.
10: Evet,
11: Bak
10: Emine,
11: tekrar.
10: peki adalılar nasıl yaklaşıyor buna ve hani bu listeye girmenin senin açında anlamı nedir? Yani nasıl yaşatılacak, nasıl korunacak?
0: Şöyle yani
10: Turizm
0: evlerde
10: mi bunun yolu yani yoksa?
0: bir yolu turizm, evet, aslında ister istemez evlerde yapılan bir şeyken şimdi biraz daha görünür olması tabii önemli. Marmara Adası'yla özdeşleştiriliyor olması önemli. Turizm açısından mesela menülere girmeye başladı. Hele Ark of Taste unvanını da ekleyince önüne bir ya da iki yerde henüz veriliyor ama bu logoyu da kullanarak mesela adadaki bir otel ve restoranı olan bir kurum diyeyim. Onlar kullanıyor. Böyle böyle görünür olmaya başlıyor. Onun yanı sıra Ark of Taste'te bizim ada çayı, ada karası üzümü ve ada karası şarabı var. Ada karası Avşa'ya özgü bir üzüm türü. Avşa da zaten Marmara Adaları grubu içerisinde 3 adayı kapsıyor. Ekinlik de var Marmara dışında. O coğrafyayla ilgili, yani Avşa deyince biraz daha turizmi düşünüyoruz ama ada kültürü açısından bu üzüm çok değerli. Ve ada, demin Elif'in de dediği gibi adadaki kültürü de o listeye dahil ettiğimizde aslında onun yetiştirilmesini, tüketilmesini, üretilmesini, o süreci de biz Arkov listesine sokarken anlatıyoruz. Böyle de bir kaydı olmuş oluyor. Keza adaçayı için de geçerli. Adaçayı pek çok yerde tüketilen bir içecek, bir bitki, hatta tıbbi bir bitki. Ama Marmara Adası'na özgü bir adaçayı türü var. Ve Marmara Adası kültürü içerisinde adaçayının bir yeri var. Bunu da mesela şuna vesile oluyor yavaş yavaş. Adaçayından başka neler yapabiliriz? Bunda da işte gastronomi turizmi için hedeflenen şeylerde bu dört ürün çok değerli olarak ileride bence geri dönüşleri olacak ada turizmine.
11: Bir edebiyat festivali yapıyorsunuz. Aslında yani galiba beşincisini yaptınız Ağustos ayında, değil mi?
0: Evet.
11: Bunun da yani aslında turizmi, adalara yönelen turizmi belki kültürel anlamda, kültürel bir aks üzerinden yönetmek anlamında çok büyük bir önemi, etkisi var bu edebiyat festivalinin. Ve belki bu
0: Evet.
11: edebiyat festivali gastronomiyle de birleşecek. Yani böyle turizmi bir kültür hattı üzerinden formüle etmek için iyi bir fırsat olacak.
0: Evet. Edebiyat Festivali 5. oldu. Edebiyat Günleri olarak başladı. Aslında biraz böyle eskinin böyle 60'lı yıllarda hatta 50'li yıllardan itibaren adaya gelen değerli edebiyatçıların böyle bir tür nostalji duyarak o günlere gene böyle bir hale çevirsek adayı duygusuyla biraz çok basite indirgiyorum tabii ama adanın öne çıkan birkaç sivil toplum kuruluşundan derneklerin işbirliğiyle yapılıyor. Dediğiniz gibi beşincisini yaptık. Mesela ben son sene şunu fark ettim. Daha yerelde ya da adaya yerleşip uzun yıllardır adada yaşayan insanların dışında sırf festival için adaya gelmeye başlayanlar olmuş. Burada tabii yemekler devreye giriyor. Onlarla birlikte o ortaya çıkıyor. Turizmle ilgili bir başka önemli etkinlik de Avşa Adası'nda yapılmaya başlandı. Bağbozumu Festivali. Biz onun bir ayağını da Marmara Adası'nda yaptık. Esas yapmak istediğimiz Slow Food'daki bir diğer aslında etkinliği ve bir buluşmayı gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Üreticileri aslında bir Slow Food hareketinin içerisinde görmek istiyoruz. Bizler evet işte adalı ya da akademisyenler olarak önce olduk ama esas olarak hani zeytin, üzüm, balık dışında işte adanın süt ürünleri çok değerli, peynir, balcılık, özellikle Topağaç köyünde yetiştirilen ürünler, tarım ürünleri, işte buranın meşhur domatesi gibi bunların üreticileriyle birlikte buluştuk. Bunlar ileride gene turizme etki edecek gelişmeler olarak görüyorum ya da daha doğrusu ada ekonomisine etki edecek gelişmeler olarak görüyorum. Yani bir kültür mirasıyla nasıl yaşatabileceğimizi, bugünün içerisinde nasıl bu bilgiyi hem aktarıp hem faydalı hale getirebileceğimizin aracısı olabilirsek sevineceğiz.
10: Evet, şurada önemli bir nokta daha var. Hani sen demin dedin ya Emine, bizim için sıradan, hani olağan bir sostu bu. Ama şimdi bütün bu çalışmalarla birlikte aslında burada bir miraslaşma ve gastronomik ürüne dönüştürme
0: Dönüşme, evet.
10: süreci var. O süreç içinde bu ürünlerin yozlaşmaması için bir nevi bekçilik de ediyorsunuz gibi oluyor.
0: Evet,
10: Bunu her
0: evet.
10: zaman gözetmek gerekiyor herhalde, değil mi? Hani sadece böyle bir ürün şeklinde algılanmaması
0: Tabii
10: gerekiyor. Bir
0: yani
10: süreç bu, değil mi?
0: o
10: Üretim süreci.
0: hikayesiyle
10: Evet.
0: birlikte ele almak. Bunun gibi mesela tuzlu balık geleneği keza Marmara için önemli.
10: Evet.
0: Böyle büyük yani o zamanın şartlarında Türkiye için çok değerli. 30'lu yıllarda mesela bir konserve fabrikası kuruluyor. Buradan Türkiye'nin farklı bölgelerine hatta yurt dışına buradan balık konser yani tuzlu balık ama konserveden kastım bayağı
10: Evet.
0: tuzlama yapılan balık. Bu da mesela çok azalmış vaziyette. O fabrikanın kapanmasından sonra bir takım aileler üretime devam ediyor. Bugün benim bildiğim tek bir aile var
10: O
0: mesela.
10: zaman çok balık varmış çünkü, yani ve o
0: Ha
10: balıktan
0: evet.
10: yani para kazanmak için aslında koca fabrika kurmuşlar hakikaten, tuzlayıp ihraç etmeye başlamışlar. Aslında bu şey meselesi, yani geçmiş üretim bilgilerinden biz şimdi öyle süzüp almalıyız ki bu Burçin'in bahsettiği yozlaşma, yozlaşmaması. Yani bu ne anlama geliyor? Yani adil gıda, işte
0: Evet.
10: iklim kriziyle, çevreyle uyumlu, çevreye, ekolojiye katkıda bulunacak üretim falan gibi. Bugün 21. yüzyılda bizim başka, yani yeni dertlerimiz var diyelim.
11: Dolayısıyla bu bilgiyi bu dertlerle buluşturup sürdürülebilir, adil ve ekolojik diyelim bir gıda kültürünü nasıl besleyebiliriz? Herhalde değil mi bu sorular? Garos'tan,
10: Yükseltebiliriz,
11: evet yani Garos'ta mesela şey dedin Elif sen, bu bir döngüsel üretim dedin. Yani aslında o yakaladığın hayvanın her şeyini kullanıyorsun. Ona bir
12: evet,
11: saygı
12: her şey.
11: gösteriyorsun aslında.
12: Aynen
11: Tam olarak
12: öyle.
11: öyle. Evet.
12: Tam olarak öyle. Ya daha yeni Uşak'ta bir atıksız mutfak projesinde vardı. Genç şeflere öğrettik. Gittiğim her yerde anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında bu günümüzde çok konuşulan bir kavram. Hem onu karşılıyor, hem o antik lezzeti yaşatmış oluyoruz. O sürdürülebilirliği sağlamış oluyoruz. Ama aynı zamanda adanın bu kültürünü de yaşatmış oluyoruz. Birçok insan geliyor, soruyor. Edebiyat günlerinde de öyle oldu. Sadece edebiyat için değil, burada ne yiyelim diye de soruyorlar. Fakat biz bunları yaparken aynı zamanda bir topluluk inşa etmeye de çalışıyoruz. Böyle tek başımıza, çünkü bunun sürdürülebilir olmayacağını biliyoruz. O yüzden adadaki kadınların bir araya gelip üretim yapabileceği mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. En son işte Garim İçin Ar Derneği'nin ortaklaşa projesiyle aslında bunu yaptık biraz. Ot yürüyüşü yaptık, işte koruk suyu günü yaptık. Yani hali hazırda o kişilerin gündelik hayatında olan kültürleri de bir noktada yaşatıyoruz etkinliklerimizde.
10: Evet, elinize
12: Burada da anlatma
10: sağlık.
12: imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
10: Ha, biz de yani bunu sizden duyduk. Garum, Garos. Doğrusu ben ilk defa duydum. Ama herkes de böylece haberdar olabilir. Ve merak ediyoruz tabii bir an önce. Tadını da tatmak istiyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için.
12: Biz teşekkür
10: Çalışmalarınızda
12: ederiz.
10: da
11: Marmara
10: kolaylıklar
11: Adası'nda
10: dileriz.
11: görüşmek üzere diyoruz.
10: Evet,
11: Görüşmek
10: bekliyoruz.
11: üzere.
12: Her
11: İyi
12: zaman.
11: akşamlar.
10: İyi
11: İyi
10: akşamlar.
11: akşamlar herkese.
9: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
8: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
13: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel miras ve koruma kuşağını geride bıraktık. Bir tekrar bölümü sizlere yeniden sunduk. Asu ve Burçin Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
14: Günün Sözü.
13: Kimse başka güvenli bir yol olmadığına inanmadıkça böyle bir tekneye binmez. Bu ölümler normalmiş gibi ele almaya devam edemeyiz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 9 Ekim'de Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere 305 kişiyle yola çıkan ve alabora olan göçmen teknesinde, aralarında en az 15'i çocuk, hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a yükseldiğini duyurdu. Bölgedeki en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen facia ilişkin uyarıda bulunan Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, dünya politikacılarının göç konusunda uzun yıllarda devam eden vurdum duymazlıklarını bu etik ve politik eleştiri sözleriyle değerlendirdi. T24.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
10: Live concert to me is exciting because of all the electricity this has generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is the live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaya Sarıbeyoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa 1912 grubunun geçen yıl Nisan ayında yayınlanan, kendi ismini taşıyan ilk albümünden Tırpanım Körelsin İstemiyorum adlı parçasıyla başladık. Bu akşam Tırpan Records'ın kurucusu, 1912 grubunun da kurucularından, müzisyen, prodüktör, plak şirketi sahibi, kurucusu. Daha fazla title bulabilirim sana herhalde istesem. Prodüktör Talha Çelik bizimle birlikte. Hoş geldin Talha.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Bu kadar fazla title'la yaşamak nasıl?
1: Ama bilmiyorum, hiç içindeyken dışarıdan bakıldığı gibi düşünmüyor insan. Anın içinde akıp gidiyor aslında.
0: Hepsi birbirini bütünlüyor.
1: Evet, bir şekilde hepsi.
0: Tüm koşturduğun işler.
1: Müzikle alakalı olmasına gayret ediyorum. Uğraştığım, sevdiğim, motive olduğum şeylerin.
0: Birbirini besleyerek devam ediyor bir akışın içerisinde.
1: Evet, bir halkanın farklı kolları gibi.
0: Title'larıma takılmadan yaşayıp gidiyorum. Yaptığım her şey müzik için diyorsun.
1: Gibi, seviyoruz.
0: Gibi. Seni konuk etmeyi uzun zamandır istiyordum. Tırpan Records bence uzun zamandır mı desem. Ben geçen yıl duydum aslında ama daha önce de çalışmaları varmış. Bugün konuşuruz ne zaman başladı, neler oldu. Ama bir etkinliğe denk getirmek istiyorum hep bu tip programları. 22 Ekim'de Babylon Glocals etkinlik serisi kapsamında bir Tırpan Records Selects gecesi yaşanacak. 1912 senin grubun, yine Tırpan Records'ın sanatçılarından Okos ve Marul da bu gecede sahne alacak. Tırpan Records gecelerinin kaçıncısı olacak bu?
1: Saymadım ama bir 5 oldu sanırım. Yani iki farklı kolda ilerliyor aslında orası. İlki Tırpan Geceleri, Tırpan Nights isminde yaptığımız, işte Ankara'da Heimatlos'ta oldu, No Extended'da, Karga'da, hatta Karga'da birden çok kez oldu.
0: Karga'da ikincisine geldim
1: evet.
0: Galiba bu yılın başlarında.
1: Hı-hı. Ati ve Marul'un olduğu galiba.
0: Siz de vardınız. Yine aslında aynı kadroydu galiba. 1912 Okos ve Marul.
1: Hı, o ilki olabilir.
0: Hı.
1: Bir de bunun dışında diğer başlıkta Tırpan Sessions ismiyle direkt plak dükkanının içinde yaptığımız etkinlikler var. Onda da bir tık daha böyle akustik, tiny desk vari diyebileceğim sessionlar aslında. Esprisi de konser, akustik konser çalınırken eş zamanlı olarak analog kasede de kaydedilmesi gibi bir esprisi var. Orada da bizi motive eden şey bu taraf. Yarın bir gün bunların böyle edisyonunu fiziksel kaset halinde de basılması gibi de bir hayalimiz var.
0: Kayıtları alıp cebe atıyorsunuz şimdilik.
1: Evet, aynen. Vakit ve takvimi ayarladıkça da umarım ayağı yere basan, gerçekleşen bir şeye dönüşür.
0: Tırpan Records hem bağımsız bir plak şirketi, aynı zamanda bir de plak dükkanı var.
1: Doğru.
0: Ne zaman kuruldu Tırpan Records?
1: Yaklaşık bir sene, bir seneden biraz daha fazla oldu sanırım.
0: Önce plak şirketi
1: önce
0: mi kuruldu?
1: Önce plak şirketi, biraz daha önce plak şirketi kuruldu. Sonrasında da plak dükkanı geldi. Geçen senenin yaz aylarının

0: başı gibi olsa gerek, evet.
1: Ha, çok yeniymiş.
0: Aynen, daha çok yeni. Çiçeği burnunda.
1: Kadıköy'de çok tatlı bir plak dükkanınız var. Hangi sokakta?
0: Bademaltı.
1: Ve orada hem seninle sohbet edebiliyoruz aslında geldiğimizde. Hem plak seçkinizi görebiliyoruz, hem kitap seçkinizi görebiliyoruz, hem de bu bahsettiğin session'lar yaşanıyor ara ara.
0: Evet, doğru. Ben de gelindiğinde çok mutlu ve memnun oluyorum.
1: Çünkü zaten senin bütün derdin müzik üzerine konuşmak
0: Evet,
1: ve
0: seviyorum.
1: müzik yapmak tabii ki.
0: Doğru galiba, evet.
1: Peki Tırpan Records'ın ismi nereden geliyor?
0: Aslında bir iki tane referans noktam var. İlki 90'ların sonunda indie bağımsız bir oyun olan Grim Fandango isimli oyundan geliyor. Orada Araf'ta yaşayan bir Azrail karakteri var aslında. Onun da işte "tırpanım körelsin istemiyorum" şeklinde bir repliği var. Elinde de sürekli bir tırpanla tabii ki geziyor.
1: Tırpanın körelsin istemiyorum. Hemen araya gireceğim. Programın başını dinlediğimiz 1912 şarkısında ismi.
0: Evet.
1: Şarkının da ismi buradan geliyor yani.
0: Evet, aynen öyle. Şarkının da ismi oradan geliyor. Oyundaki bir replikten geliyor. Aynı zamanda ikinci referans da Ingmar Bergman'ın filmi olan Yedinci Mühür'deki o ikonik Azrail ile Şövalye'nin hayatı için yaptığı satranç oyunu vardır. Hem şarkının hikayesi bu, şarkı da bunu anlatıyor. Aynı zamanda da Azrail ve tırpan olayı buradan geliyor bir yerden.
1: Hazrail'in tırpanıyla bu müzik üretimlerin arasında nasıl bir bağlantı kurdun?
0: Aslında doğrudan bir ilişki kurmadım. Hem kelime olarak, fonetik olarak hoşuma gitti. Hem de estetik olarak böyle sevdiğim bir yerlerden gelmesi. Hem içinde oyun tarafında mizah olan bir yerden gelmesi. Diğer tarafta da zaten çok sevdiğim bir film. Bu ikisinden birlikte bir şey çıktı çağrışımla.
1: Peki Tırpan Records'ın kuruluşu biraz daha önceye dayanıyor dedin. Sanırım 2021 yılından itibaren aslında 1912'nin yayınlanan kayıtlarında Tırpan Records'ı görüyoruz.
0: Değil aslında. Önce single'lar yayınlanmaya başladı. Sonra albüm geldi. Tırpan Records'un label olarak başlangıcı plak dükkanından hemen biraz önce aslında. Aşırı geçmişe giden bir şeyi yok. Ama şöyle oluştu o da. Önce 1912 ile benim başlayan hikayem. Sonrasında işte prodüktörlüğünü yaptığım gruplar Marul ve Okos'la zenginleşti ve etrafımdaki hem müzisyen hem müzikle alakalı çemberin kapsamı büyüdükten sonra da evet, artık bu bir kolektif, daha birlikte hareket eden bir label haline geldi kafamda. Aslında geçmişte hayal olan bir şey hedefe dönüştü, sonrasında da bu gerçekleşti gibi oldu.
1: Konuştuğumuz tüm şeylerin tarihçesi son birkaç seneye dayanıyor aslında.
0: Evet, ama grubun değil, 1912'nin 10 seneden fazla belki geçmişi var. Ama evet, albüm yayınlanalı çok fazla olmadı.
1: Albüm 2025 Nisan ve ilk single'larda 2021'den itibaren başlıyor.
0: Evet, aynen doğru.
1: Peki bunca zaman neredeydin Tırpan Records kurulana kadar?
0: Bir de müzik yapıyordum aslında. Kendim şarkılar yazıyordum, kayıtlar yapıyordum. Bir tık daha kendi kendime ilerliyordum. Yine çaldığım başka gruplar vesaire oluyordu erken yaşlarda. Sonrasında artık yazdığım şarkıları sahnede ve canlı olarak çalma isteği de büyüyünce, fazlalaşınca evet, artık 1912 olarak bir grup formatında bir şeye dönüştü. Ama yayın yapma şeyimiz yine bayağı zaman aldı. Şarkılar vardı aslında. 1912'nin yayınlanan şarkılarının birçoğu belki 2005'lerde, 2006'larda yazılmış şarkılar var. Ama tabii yayın tarihlerine bakarsak arada bayağı bir zaman farkı var.
1: Peki bir plak şirketi ve plak dükkanı hayali ne zaman aklına düştü ilk?
0: Kafamın bir tarafında hep vardı bu, dediğim gibi yine hayal olarak bir hedeften ziyade. Hem yaşadığım yerde İstanbul'da ve Türkiye'de gittiğim farklı şehirlerde, hem yurt dışında gittiğim şehirlerde hep gitmeden önce bile bir listem olur. Onun üzerine çalışırım, hem plak dükkanları hem enstrüman satan yerler. Aynı zamanda da lokal venüler, lokal salonları zaten işaretleyerek giderim ben. Özellikle de işte oranın peyotesini, kargasını aramaktır niyetimde. Büyük venülerden ziyade daha bağımsız sahnenin, daha alternatif işlerin yapıldığı yerlere odaklanırım. O yüzden hep bu motivasyonla ilerledikten sonra insanın kafasında şöyle bir şey canlanıyor. Evet, benim de fiziksel bir yerim olsa. Zaten dediğim gibi o peş peşe gelen bir süreç gibi oluyor. Sonrasında da dediğim gibi hedefe dönüşüp gerçekleşmeye doğru gitti.
1: İstanbul'a gelip bağımsız müziği arayanlar da benim dükkanımı bulsa, orada performanslar izlese, gelip müzik muhabbeti yapsa, plaklar, kitaplar
0: Kesinlikle öyle.
1: alsa, artık sen de o listelerde belki bir yerlerde bulunursun. Yurt dışına gittiğimizde zor oluyor bence oranın peyotesini, kargasını bulmak. Ben çok zorlanıyorum.
0: Evet ama
1: Belki lokallere sormak gerekiyor.
0: evet.
1: Çünkü onlar turist listelerinde olmuyor.
0: Evet. Ama bir şekilde de biraz derinlere girip araştırıldığında bir şeyler çıkıyor. Yani çok köklü mekanlar var. İşte 2000'lerin başından beri daha da geçmişi olan Londra'daki işte Dublin Castle gibi, Glasgow'da yine benzer. Belki bildiğimiz şu an çok büyük olan grupların şu anki hallerine gelmeden önceki ilk birkaç konserlerinden birini verdiği yerler ve hala yaşıyorlar. Kuşaktan kuşağa mekanın hafızasını koruyup bu aktarımı yapması da benim ayrıca ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey. Çünkü şey, yani bağımsız sahne dediğimiz şey mekanlarla da ilgili, müzisyenlerle ilgili olduğu kadar bu işin basın tarafıyla da ilgili, bütünün parçaları aslında.
1: Sen bunu hep söylüyorsun. Bunun farkında olmak çok iyi bir şey bence. İhtiyaç duyduğumuz bir şey diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: O yolda hakikaten bir arada yürüdüğümüz fikrini algılayabilmek gerekiyor bence.
0: Doğru.
1: Peki bu bahsettiğim bağımsız sahnenin bir parçası olmak dışında Tırpan Records'a ve plak dükkanına dair başka ne gibi hayallerim vardı? Bu performanslar belki bunun bir parçası olabilir.
0: Aslında çok fazla şey var. Yani sadece plak dükkanı ve label'la sınırlı kalması değil, daha farklı yerlere gitmesini istiyorum. Tırpan etkinlikleri de bunun kollarından biri aslında. Daha da genişleyecektir zamanla. Sadece daha ölçeklendirilebilir ve ayağı yere basarak ilerlemek istiyorum. Birden hızlı büyümeye çalışan bir şey gibi değil, sürdürülebilir olsun. Çünkü bir şeyi başlatmak kadar onu sürdürmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çağımızın koşullarında günümüzde de birçok şey için bu sürdürülebilirlik çok zor, çok hızlı değişiyor her şey. O yüzden dediğim gibi bir tık daha yere sağlam basarak o hayalleri hedefe dönüştürme kısmında seçici ve adım adım ilerleyerek gitmeye çalışıyorum aslında.
1: Çünkü bir yandan bir plak şirketi fikri de, plak dükkanı fikri de çok romantik fikirler.
0: Doğru.
1: Ama ticari bir gerçeklikle de örtüşmesi gerekiyor.
0: Doğru.
1: Ve müzisyenler çoğu zaman daha romantik tarafından yola çıkıyorlar. O yüzden de sürdürülebilir olmuyor aslında. Plak şirketleri belki birkaç sene ayakta kalıp daha sonrasında sessizliğe gömülüyor. Büyük bir kapanmayla değilse bile belki sessizliğe gömülerek yavaş yavaş yok oluyor. O yüzden baştan aslında bir sürü şeyin planını yapmak gerekiyor.
0: Zaten konu müzik olunca yani ben hem çok sevdiğim için hem böyle çocuksu bir motivasyonla aynı zamanda da çok böyle ciddiye aldığım için müziği çok planlı ve disiplinli biriyim aslında. Müzikle alakalı herhangi bir alanda, müzisyenlik kısmında da öyle olduğumu düşünüyorum. Plak dükkanı ve label kısmında da elimden geldiğince bu işi disiplinli bir şekilde, planlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorum.
1: Ama bir yandan da Tırpan Records'ın kataloğu kenarda kalmış seslere yer verme iddiasında.
0: Evet.
1: Böyle bir derdi var.
0: Evet.
1: Bu aslında ticari gerçeklikte çok da örtüşmeyen bir durum.
0: Hı hı.
1: Bunu nasıl sürdürülebilir kılmaya çalışıyorsun?
0: Yani şu anda label tarafında aslında zaten şu an dijital yayın yapmanın finansal bir getirisi pek yok. O bir tık daha insanın hayat görüşüyle, hayatında yapmak istediği şeyle alakalı bir şey gibi. Kendi adıma öyle bağdaştırıyorum onu. Orada da evet, Tırpan Müziğin kataloğunun gitmesini istediğim nokta, yani ana kriterlerden biri, bir janra bağımlılığı yok, janra bağımsız ama bir tavır bütünlüğü olan ve ana akımın dışında kalmış müzisyenlere, gruplara yer vermesi Tırpan Records'un label tarafının vizyonunun altındaki ortak noktalardan.
1: Ama hep niş bir plak şirketi olsun istiyorsun herhalde.
0: Evet, aynen.
1: İşleri büyütelim, işte onlarca sanatçımız olsun gibi bir derdin şimdilik yok gibi anlıyorum.
0: Yok, yani hızlı yayından ziyade doğru hissi yakalamaya çalışıyorum ben. Bunda da kendi beğenilerim ve içgüdülerim doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorum.
1: Şu ana kadar Tırpan Records'ın kataloğunda en çok dikkatimi çeken şey tüm yer alan sanatçıları ilk defa aslında Tırpan Records vesilesiyle duymuş olmam. Yani daha önce yerli sahneden keşfettiğim bir takım yayınlar yapmış ve sonradan Tırpan Records'a geçmiş. Sadece şu an galiba Yavaş Çıta var.
0: Bunu duyduğuma sevindim bu arada.
1: Bu çok dikkatimi çekti çünkü karşılaştığım bir şey değil pek plak şirketlerinde.
0: Hı hı. Ya bu özellikle öyle olsun diye yapılan bir şey değil ama güzel bir şey tabii. Yani demin bahsettiğim bağlamın da içinde kalmış oluyor.
1: Yani keşfetmenin ve aslında
0: evet,
1: güvenli bir yerden oynamamanın senin için önemli olduğunu anlıyorum kataloğu oluştururken.
0: Evet.
1: Tırpan Records bünyesinde yer alan sanatçılardan bazılarının albümlerinin prodüktörlüğünü de sen üstleniyorsun.
0: Doğru.
1: Peki yayınladığınız albümler arasında direkt olarak prodüktörlüğünü üstlendiğin hangi albümler var?
0: Marul'un albümü var, Marul Yüksek. Okos, Kafası Atık albümü var. Zaten yaklaşık son 1,5-2 sene içerisinde 1912 albümü dahil 3 albümün içerisinde bulundum. İkisinde doğrudan prodüktör, aranjör olarak. Bazı şarkılarda tabii enstrüman çaldığım şeyler de oldu. 1912'de de zaten kendi grubum olduğu için hem şarkı söyleme hem gitar çalma ve farklı enstrümanları çalma gibi birçok şapka ve rolde bulundum.
1: 22 Ekim'de Babylon Glocals kapsamında hem senin grubunu 1912'yi izleyeceğiz hem de Okos ve Marul'u izleyeceğiz. Her ikisi de aslında Okos ve Marul. 1912 biraz sona saklıyorum. İkinci bölümde konuşuruz seninle diye. Albümlü gruplar. Tırpan Records etiketiyle albümleri yayınlanmış gruplar. Senin prodüktörlüğünü yaptığın gruplar. O yüzden seni bulmuşken bu gruplara dair belki de şimdiye kadar hiç duymamış dinleyicilere birazcık bilgi versek güzel olur diye düşünüyorum.
0: Tabii. Marul aslında 20'li yaşlardaki 4 gençten oluşan Denizli çıkışlı diyebiliriz. Denizli çıkışlı bir grup. Yani daha çok garaj rock, post-punk sularında yüzen bir grup. Demin bahsettiğimiz gibi ilk albüm yayınlandı. Şu anda da ikinci albüm üzerine çalışıyoruz. O da belli bir seviyeye geldi. Hatta yarısını geçtik diyebilirim.
1: Yine sen mi prodüktörlüğünü üstleniyorsun?
0: Yine prodüktörlüğünü ben üstleniyorum. Zaten dediğim gibi ben bir tık daha prodüktörlüğünü yaptığım gruplarla bir yolculuk gibi birlikte...
1: Uzun soluklu bir yolculuk gibi
0: ilerlemeyi seviyorum. Yani o yöntem daha sıcak geliyor bana. Bu albümde artık ilk albüm bir tık daha Merhaba albümüydü. Bu albümde bir tık daha Marul'un kendi sesini bulma yolculuğunda daha olgunlaştığımız, bir tık daha işte farklı janralara da göz kırptığı, daha noise rock, biraz post rock gibi bu garaj durumunu bunlarla birleştirdiği bir albümü kaydediyoruz. Aynı zamanda konserlerde de zaten çalınan şarkıların çok büyük kısmı ikinci albümde şu an daha yayınlanmamış şarkılar oluyor.
1: Evet, ben bu yıl Karga'da izlediğimde ikinci albümden, yayınlanmamış albümden epey şarkı çalmışlardı.
0: Çok fazla şarkı vardı, evet.
1: Ve çok eğlenceli bir grup.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu söylediğin şey de çok önemli aslında. Hala çok genç yaştalar ama ilk albümlerini yayınladıkları için aslında işi çok uzatmadan ikinci albümde kendi sesini bulma yoluna erkenden aslında girmiş oluyorlar.
0: Aynen. Yani hala albümün anlamlı olduğunu düşünen, albüm kültürünü seven bir tarafta olduğumuz için bunu bir hedef olarak belirleyip o yönde gitmek bizi mutlu ediyor.
1: Bu senin biraz daha empoze ettiğin bir şey mi yoksa gençler de sıcak bakıyorlar mı albüme?
0: Gençler de sıcak bakıyorlar. Yani empozeden ziyade dediğim gibi ben albüm kültürüyle büyüdüm. Ve hani oradan aldığım tadı, lezzeti bir tık ifade edip anlatmaya çalıştığımda zaten ana fikir yakalanıyor ve evet devamı grup tarafından da geliyor.
1: Biz kuşak olarak zaten albüm kuşağıyız da böyle fazla mı romantik bakıyorum albüm meselesini diye düşünüyorum arada. Ama sonra 20'li yaşların başında müzisyenlerin işte birinci albüm, ikinci albüm, üçüncü albüm bu playlist çağına rağmen ve bunu çok iyi bilmelerine rağmen aslında tüm bu içerik kültürünü her şeyi. Albüme hala sıcak bakıp onunla önemli bir bağ kuran ve o şekilde yaklaşan müzisyenler de olduğunu görmek beni çok sevindiriyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Evet, müziğin tüketim şekli değişti. Her zaman değişti 10 yıllar boyunca. İşte plaktan, kasete, kasetten CD'ye, sonra şu anki dijital dünyaya doğru sürekli değişiyor. Belki bundan 50 sene, 100 sene sonra, belki çok daha kısa sürede daha farklı şeyler geçecek. Ama tüketim şeklinin değişmesi, üretim şeklinin illa çok dramatik bir şekilde değişmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Hala albüm yapıyor olmak, bütünlüklü bir şeyi, tüketim şekli değişse bile devam ettirmek albüm fikrini, bunun en güzel örneklerinden biri.
1: Aslında bütünlük arayışı insanın temel ihtiyaçlarından birisi, nesilden nesile de aktarılıyor.
0: Doğru.
1: Yani artık albüm demode oldu, gençler istemiyor, sevmiyor, umursamıyor gibi bir durumda aslında yok sanki.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Peki Okos, geçen yıl Aralık ayında Kafası Atık adlı ilk albümünü yayınlayan, yine senin prodüktörlüğünü üstlendiğin bir Tırpan Records grubu daha. Onlar da Babylon Glocals'da sahne alacaklar 22 Ekim'de. Biraz da onlardan bahsedersen belki sonrasında hem Marul'dan hem de Okos'tan birer şarkı dinleriz.
0: Tabii. Okos da yine Kadıköy çıkışlı, 4 yakın arkadaştan oluşan bir grup. Grubun bir kısmı liseden, bir kısmı üniversiteden arkadaşlar. Tanışmamız da grubun basçısı Metin üzerinden oldu aslında. Bir süredir zaten ben müzik yaptıklarını biliyordum. Bir gün beni arayıp 1912 ve Marul'dan da işlerimden bildikleri için prodüktör olarak kendileriyle çalışmamı teklif ettiler. Onlarla da yolculuğumuz böyle başladı. Zaten başlar başlamaz bir albüm hedefiyle yola çıktık. Şarkıları seçip, eleyip, yol üzerinde yeni şarkılar yapılıp bütünlüklü hem ses anlamında hem sözel dünyada bütünlüklü bir çıktı sağlamaya çalıştık o tarafta da.
1: Onlar da 2024'ten itibaren single'larını yayınlamaya başlamışlar ve arayı çok uzatmadan 2025'te hemen albüm gelmiş.
0: Doğru.
1: O zaman şimdi Marul ve Okos'tan bizim için birer şarkı sen seç. Ne dinleyelim?
0: Hemen söylüyorum. Marul'dan Tutmaz Ellerim, Okos'tan ise Yol Gerekli.
1: Neden bu şarkılarını seçtin?
0: Tutmaz Ellerim'in özellikle şarkının son outro kısmı çok müzikal olarak da sevdiğim bir bölüm. Aynı zamanda aranje olarak ve hissiyat olarak da biraz böyle post-rock'a da göz kırpan ve grubun da kendini artık keşfedip böyle ilk kayıt session'larından sonra artık bir tık daha olgunlaşarak iş çıkardığı bir şarkı olması sebebiyle seçtim Tutmaz Ellerimi. Okus'un Yol Gereklisi de yine aynı şekilde hem eğlenceli hem de aranje anlamında tatlı bir parça olduğu için.
1: O zaman şimdi Tırpan Records kataloğundan ilk önce Marul'dan Tutmaz Ellerim, hemen ardından da Okos'tan Yol Gerekli dinliyoruz. Ardından Talha Çelik'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Marul'dan Tutmaz Ellerim ve Okos'tan Yol Gerekli dinledik. Her ikisi de Tırpan Records kataloğunda yer alan sanatçılar ve bu akşam Tırpan Records'ın kurucusu Talha Çelik bizimle birlikte. Az önce bu iki grubun da albümlerinin prodüktörlüğünü üstlendiğinden bahsettik. Dünyada da aslında Türkiye'de daha da fazla bir şekilde galiba prodüktörlüğün çok net tanımları yok. Sen bu gruplarla çalışırken, yeni bir sanatçıyla başlarken nasıl bir prodüktörlük tutumu içerisinde bulunuyorsun?
1: Aslında prodüktör olarak yaklaşımım her grubun kendi sesini bulmaya yardımcı olmak. Temel hedef olarak önemsediğim bir konu. Bunun için de önce sanatçıyı anlamak, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip ne yapmak istediklerini anlayıp buna uygun bir vizyon çizmek aslında. Bunun için de hem işin işte nerede kaydedilecek, nasıl kaydedilecek, canlı mı kaydedilecek, kanal mı kaydedilecek, hibrit mi olacak veya grubun bütçesine göre o kaydı ölçeklendirme, kayıt günü yakalanacak mod durumu sadece teknik bir iş de değil sonuçta bu. Bu işin şey tarafı da var yani bir psikolojik boyutu veya o gün sanatçının modunda olması vesaire gibi. Aslında bu şekilde bütünlüklü bir şekilde ele almaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Programı 1912 dinleyerek başlamıştık. 1912 senin geçen yıl kendi ismini taşıyan ilk albümünü yayınlayan grubun. Ve orada da aslında farklı bir kayıt tekniği izlenmiş bir...
1: Analog masada daha katmanlı bir prodüksiyon şekli varken B yüzünde daha garaj rock hissiyatını hissettiren canlı hücum kaydedilmiş bir 1912 var.
0: Ve farklı stüdyolarda.
1: Evet, B kısmının canlı olan kısmın

0: tamamını No5 stüdyosunda Ozan Çanak, Deniz Ağan'la birlikte kaydettik. A kısmında ise daha çok Erekli Tunç stüdyolarında çalıştık diyebilirim.
1: Albüm single'ları 2021'de yayınlanmaya başlamıştı. O şarkılar albümde mevcut.
0: Evet,
1: o zamandan
0: doğru.
1: beri yayınlanan şarkılar. O yüzden sanki yıllara yayılan bir kayıt süreci mi oldu?
0: Evet.
1: Öyle anlıyorum.
0: Aynen öyle oldu. Hatta bu süreçte Erekli Tunç stüdyoları, orası da çok ikonik bir yerdir bu arada. Rıza Erekli'de belki 60 senedir Türkiye'de prodüktör
1: dinlediğimiz
0: yapan,
1: çoğu albümün
0: çoğu
1: kaydedildiği
0: albüm
1: bir stüdyo.
0: 90'lı yıllardaki birçok şeyin hem prodüktörlüğünü yapmış hem de stüdyo olarak da çok şey bir yer, önemli bir yer. Şimdi tekrar açıldı gerçi galiba. İlk kısım bu şekilde gerçekleşti, bir tık daha bu hissiyatla. Bu grubun da aslında biraz çok gönüllülüğünü yansıtan, o içindeki lezzeti yansıtan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü işte hem 60'ların daha geleneksel psychedelic rock geleneğinden besleniyor 1912. Aynı zamanda yine garage rock ve bununla birlikte de surf elementleri, post-punk elementleri ve yer yer post-rock elementleriyle bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyor aslında.
1: Dolayısıyla hiç kendisini tekrar etmeyen bir albüm aslında. Her şarkıda çok farklı renkler duyabiliyoruz.
0: Evet, hem öyle hem de hepsinin kendi içinde bir bütünlüğü de var. Hem melodik olarak, dediğim gibi, o 60'ların geleneğinden özellikle melodik anlamda oldukça besleniyor. İşte harmoni vokaller, çoklu vokal olayları veya chord progression'lar, akor geçişleri vesaire anlamında tek düzelikten ziyade farklı farklı şeylerin denendiği, dikkatli bir dinleyici için güzel esprilerin olduğu için de bir şey çıkartmaya

0: hayal ettiğim ve hedeflediğim en temel şeylerden biri label'dan yayınlanan işlerin bir plağı, kaseti ve CD'si olması, fiziksel bir müzik ürününe dönüşmesi.
1: Şu ana
0: Yani
1: kadar basılan bir şey var
0: şu
1: mı?
0: ana kadar basılan bir şey yok ama dediğim gibi bunu da ölçeklendirip daha ayağı yere basan bir hale getirip yavaş yavaş bu yolda da aşama kaydetmek istiyoruz. Ana hedeflerden biri o yani. Bu plak dükkanı ve label'ın birlikte olması tarafı da
1: Birbirini nasıl besliyor?
0: evet şöyle bir artısı olduğunu düşünüyorum ben. Ben tırpanda geçirdiğim vakitte yani hem müzisyen olarak müziği algıladığım bir taraf var ama plak dükkanı ile birlikte artık müziği tüketen dinleyici tarafıyla da yoğun bir temas halinde olabiliyorum ve bu benim birçok farklı şeyi görmemi sağlıyor. O yüzden bu beni çok motive eden ve hoşuma giden bir şey oldu.
1: Çok eğlenceli geliyor bana işin o
0: Çok
1: tarafı.
0: yani
1: Oradaki dinleyici tasavvurunu gözlemleme şansı bulmak.
0: sosyolojik bir deneyin içinde gibi hissediyor insan kendini. Yani bazı ön yargıların aslında öyle olmadığını görmek veya hiç beklemediğin bir şeyin çok sahiplenildiğini veya tam tersi. O yüzden label'dan yayınlanan işlerde de yine aynı şekilde. Bence tırpanın en hoş yanlarından biri, evet, bunu müziği dinleyen kişilerle de buluşturulabildiği bir yer tırpan. Aynı zamanda plak dükkanı olmasıyla. Yani orada bir dinleyici veya plak bakmaya gelen kişi yayınlanan bir şeyi de dinleyebilir o an çalarken vesaire veya bir muhabbet arasında bir tık daha doğrudan bir temas kurulabiliyor dinleyiciyle ve bu güzel bir alışveriş oluyor. Sadece dinleyiciyle de değil. Aslında tırpanda yine gitmeye çalıştığım ve hayal ettiğim şeylerden biri bağımsızlar arasında da bir bağ kurması. Yani örneğin şöyle şeyler oldu. Arjantin'den bir shoegaze grubunun üyesi olan biri Türkiye'ye geliyor. Tırpana giriyor. İşte bizim de aylık olarak hazırladığımız tırpanda plak dükkanının içerisinde bir tahta var.
1: Etkinlik
0: Daha
1: takvimini
0: etkinlik...
1: sosyal medyadan da paylaşıyorsun.
0: Evet, etkinlik takvimi ama bu etkinlik takviminde daha ana akımın dışında kalan hem mekan olarak hem de konser ve sanatçıların seçimi olarak daha mainstream dışında kalan lokal ve bağımsız müzik sahnesinden insanlara yer vermeye çalışıyoruz. Ve tırpana gelen, yurt dışından gelen veya şehir dışından gelen biri, bir müzisyen, bir prodüktör veya bir DJ olabilir. Kendi çağdaşlarıyla da bağ kurabileceği o bilgi akışını hani biraz önce konuştuğumuz gibi yani yurt dışına gittiğimizde
1: Yolunu bulmak
0: oranın
1: çok zor.
0: aynen peyotesini, kargasını aramak için efor harcamak gerekiyor. Bazen bulamıyoruz. Bunun için de bir köprü vazifesi görmek gibi bir şeyim var benim içten içe. Böyle bunun üzerine düşünmeyi ve bu yönde hareket etmeyi seviyorum ve çok fazla örneği de oldu bunun. Yani yurt dışından birilerinin gelip birlikte tırpanı kapatıp kargaya konsere gittiğim çok kez oldu. Bir kez, iki kez değil, çok kez. Bunun dışında tırpanın içerisinde tanışan insanların olduğu çok oldu. Yine işte tırpanın seçkisi ve kimliği gereği İşte plak seçkisinde de hem bağımsız Türk artistleri bolca bulunduran bir yer, aynı zamanda dünyadan underground bağımsız işleri bulunduran bir yer. Böyle olunca da farklı ülkeden gelen biri hem Türkiye'nin bağımsız müzik sahnesiyle alakalı fikir sahibi oluyor. Tam tersi Türkiye'den gelen biri de örnek veriyorum yine Bolivya'da basılmış 100 tane plak basmış bir hardcore punk grubunun plağını bulmasına gayret ediyorum. Yani ben onu tırpanın seçkisinde yer almasına gayret ediyorum. Ve bu şekilde de bir bağımsızlar arası bir köprü kurmak gibi bir hayalim, bir motivasyonum da var.
1: Şimdiye kadar ettiğimiz sohbetlerden hep senin için tırpanın seçkisinin çok önemli olduğunu anladım. Hem plak şirketi tarafında hem plak dükkanı tarafında. Dediğin gibi aslında tırpana girdiğimizde plak dükkanına, Bademaltı sokakta bulunan o sarı tatlı dükkana adımımızı attığımızda hem çok iyi bir etkinlik seçkisiyle karşılaşıyoruz karşıdaki tahtada. Ki dükkana gidemiyorsanız eğer başka şehirdeyseniz Tırpan Records'ı sosyal medyadan takip ederek de bu etkinlik takvimine aslında ulaşabilirsiniz. Çok iyi bir plak seçkisiyle karşılaşıyoruz. Söylediğin gibi yerli bağımsız sahneden de çok seçmece, kaliteli, tatlı bir seçkim var. Yabancı müzik için de aynı şey geçer. Çeşitli ülkelerden, çeşitli coğrafyalardan çok iyi bir seçki sunuyorsun. Aynı zamanda bir de kitap seçkin var ki bence o da çok değerli. Hem müzik kitapları hem de yine bu bağımsız sahnede, belki Kadıköy'de üreten yazarların da işlerini bulabildiğimiz bir seçki var. Bugün de bana bir kitap getirmişsin bu seçkinden. Fotokopiden dijitale Türkiye'deki punk fanzinlerinin kültürel antropolojisi. Hüseyin Serbest'in geçen yıl Plüton yayınlarından yayınlanan kitabı. Bunun gibi aslında çok ciddi bir müzik seçkisi var bence Tırpan'da.
0: Evet, buna gayret ediyoruz ve dediğim gibi yani bu sevdiğim noktalardan biri beni bu işi yapmaya motive eden şeylerden biri bu. Çünkü hani bağımsız

0: sahne diyoruz, alternatif sahne diyoruz ama bu, yani belki tekrar söylemiş olacağım ama sadece sanatçılardan oluşan bir şey değil. Birçok farklı kolu var. Bağımsız müzikle alakalı bir kitabın yazılması da bunun bir kolu. Bağımsız sahnelerin olması, konser verilebilecek alanların olması da ayrı bir alan.
1: Bir plak dükkanı kürasyonu da bu işin bir
0: Evet,
1: parçası.
0: hepsi bu işe hizmet eden parçalardan biri ve bu hepsi birlikte olunca, birlikte hareket edince veya işte bu başlıkların altındaki birden farklı kolektif, müzisyen ismi neyse, birlikte hareket edip bilgi alışverişi yaptıklarında daha kalıcı, daha lezzetli bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bir scene gerçek anlamda ortaya çıkmış oluyor.
1: Bu algoritmalardan şikayet ettiğimiz majör label'ların ya da dijital platformların seçkilerinden, küratöryel tercihlerinden şikayet ettiğimiz dönemde aslında bağımsız kürasyonun ne kadar önemli olduğunu da hatırlatan bir şey söylüyorsun. Bir sahnenin nasıl oluştuğuna dair.
0: Evet, doğru. Ya zaten ben bunlarla alakalı şikayet etmeyi de pek sevmiyorum. Ben bunun yerine daha kendin yap felsefesini merkeze alıp nasıl çözeriz biz bu işi? Ne yapabiliriz bunu çözmek için? İşte Tırpan'ın label olarak var olması da zaten bunun örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hep şey yani. Evet, öyle mi? Göz önüne çıkamıyor muyuz? Bunu nasıl çözeriz kendimiz? Hep bunun yöntemlerini arayarak ilerlemeye çalışıyorum.
1: Şikayet odaklı değil, çözüm odaklı. Müthiş bir mühendis zihni aslında,
0: Yani bilmiyorum. Biraz
1: değil mi
0: hayatta kalma içgüdüsü gibi aslında bir yandan da.
1: bu? Peki sence Tırpan'ın plak dükkanında sunduğu seçki müşteri profilini nasıl belirliyor?
0: Ya
1: Bir
0: belli.
1: yandan da işlek bir sokaktasın.
0: Evet, doğru. Yani Tırpan, demin de konuştuğumuz gibi, her şeyin bulunduğu bir yer olmaktan ziyade kendine özel bir seçkisi olmasıyla öne çıkıyor ve insanlar buraya gide gele artık orada gösterilmeye çalışan tavrı, oradaki yapılmaya çalışan şeyi anlamaya başlıyorlar ve ilgilisi gelmeye başlıyor.
1: Müdavimler oluşuyor yani.
0: Aynen öyle, müdavimler oluşuyor veya şeylere de denk gelmeye başladım. O da beni çok mutlu ediyor. Yurt dışından birileri gelecek oluyor ve Tırpan tavsiye edilmiş oluyor onlara. Hatta şey vardı. İspanya'dan gelmişlerdi sanırım, yine bir.
1: Ki neredeyse bir senelik bir dükkandan bahsediyoruz.
0: Evet, o yüzden bu kadar kısa sürede böyle şeylere denk gelmek gerçekten insanı bunu sürdürebilme motivasyonunu ve gücünü veriyor aslında. Yani sonuçta çok fazla da zorlukları olan işler bunlar ama çok oralara girmek istemiyorum. Şeyi anlatacaktım, işte İspanya'dan gelen bir hardcore punk grubundan birisi kız arkadaşıyla birlikte Tırpan, Karga bu üçlünün önerildiği bir şeyle geldiler. İşte,
1: Kadıköy yaşamak için doğru adresler.
0: evet ya, bu beni çok mutlu etti. Hatta işte demin anlattığım örnekteki gibi çıkışta da birlikte kapattık Tırpan'ı. Birlikte Karga'ya gittik. Yani böyle bayağı bir şeydi. Benim için demin bahsettiğim gibi bu işi sürdürebilmem için bana enerji veren bir gündü.
1: Ki bu duraklardan aslında bu üçlüye en yeni eklenen mekanda Tırpan. Bir yandan şehir hafızasının içerisinde kendisine belki uzun yıllar yer edinecek bir mekan kurmanın da aslında temellerini atıyorsun şu anda.
0: Umarım öyle olur.
1: 1912'nin Rex Sineması şarkısını ilk gördüğümde kesin Kadıköylü birileri, kesin yakın zamanda tanışırız diye düşünmüştüm.
0: Aa, süper, çok sevindim.
1: İşte yıkılan bir takım yerler şehir hafızamızdan siliniyor ama yerine yenilerini eklemek için bir çaba gösterme konusunda aslında Tırpan'la tutarlı bir yol izlediğini görüyorum.
0: Aynen. Teşekkür ederim. Yani bunun fark edilmesi ve dillendirilmesi tabii ki hoşuma gidiyor benim de. Çok naziksin.
1: Bir kere Tırpan'a geldiğimde herhalde yaklaşık bir saat oturdum ve gelen giden plakları karıştıran müdavimleri ya da müşterileri, belki ilk defa dükkana giren kişileri izlemek çok eğlenceli oluyor. Ne arıyorlar, nasıl bir ilişki kuruyorlar, dükkandaki seçkiyle bir plağı elinde nasıl tutuyor? Bunları seyretmek benim için çok etkileyici. Sen bunu dükkanda olduğun günlerde bolca yapıyorsundur herhalde.
0: Evet. Çok da eğleniyorum bundan.
1: Dinleyicilerin plakla kurdukları ilişki üzerine nasıl gözlemlerin oluyor? Sence şu anda mesela daha genç kuşak, belki çok plak koleksiyonerleri, zaten bu işe gönül vermiş kişiler değil ama bu işe belki yeni yeni merak salan kuşak nasıl bir ilişki kuruyor plakla?
0: Benim en çok dikkatimi çeken ve işte genel kanının aksine genç kuşağın, ben çağın da koşullarına rağmen çok, yani eğer ki aradığı şey önüne çıkarıldığında obsesyon derecesinde ilgili ve o konuda işte bu bir janra da olabilir, bir sanatçıda derinleşmek de olabilir. Çok bütünlükçü bakabildiğini düşünüyorum. Genç kuşağın özellikle 20'li yaşların başında olabilir. 16-17 yaşında şeylere denk geliyorum, gençlere denk geliyorum yine. Hem plak topluyor, kaset topluyor, CD topluyor. Müziğin fiziksel tarafıyla bir ilişki halinde. Hem de çok hakim konuya. Hem kendi zevkleri var, kendi bakış açısı ve kendini oluşturduğu bir dünya var. Ve bu sadece müzikle de sınırlı kalmıyor. Müziğin hikayesini bilme, altındaki her şeyle birlikte bütünüyle anlama kısmında da çok umut verici şeylere denk geliyorum.
1: Bu kadar bu konuda umutlu konuşan birini çok görmüyorum aslında. Bu konularda konuşurken yeni neslin biraz daha bağ kurma ve derinleşme konusunda sorunlar yaşadığını, belki daha çekinceli olduğunu, algoritmaların önüne çıkardığı şeyleri kabullenmekte daha hızlı davrandığını, bir şeyleri o digging dediğimiz işte deşeleyip arayıp bulma konusunda o kadar da istekli olmadığını konuşuyoruz genelde burada. Ama sen bambaşka bir taraftan geldin şu an.
0: Evet, yani doğru şey önlerine çıkarıldığında ben durumun çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi yine tırpanda gayret ettiğim şeylerden biri de bu yani. Yani bak böyle bir şey de var. Bak Hausa diye bir grup da var, böyle bir şeyler yapıyor. Bunu da bir görsen acaba sever misin gibi bir yerden olunca ilişki, iletişim bence daha doğru bir kanala doğru gidiyor.
1: Yani senin kürasyonun ve önerilerin belki de dükkana uğrayan, gelip giden dinleyicilerin de tercihlerini, seçkilerini değiştiriyor yavaş yavaş.
0: Umarım hoşlarına giden bir şeyler katabiliyordur onlara gördükleri veya dinledikleri şeyler.
1: Ben de senin gibi aslında daha umutlu taraftan bakıyorum. Yani bir sanat eseriyle ya da ona bağlı bir fiziksel objeyle bağ kurmanın, bir konuda derinleşmenin ve arkasındaki hikayeleri öğrenmenin insanın daha temel bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani nesillerle aslında çok da değişmeyecek bir ihtiyaç gibi.
0: Evet. Ve olayı bütünüyle, hikayesiyle birlikte bilince müziğe karşı bakış açımızın da değiştiğini düşünüyorum ben. Yani senin bir sanatçının sadece şarkısını dinlemenle o sanatçının ne yapmaya çalıştığını, ne yöne gitmeye çalıştığını bilmen, ikisi sanki bir tık daha farklı şeyler. Diğeri de işin içine katılınca o şarkıya bakma şekli de insanın sanki değişiyor bütün hikayeyi, bütünü görünce.
1: Hikayeyi görünce ya da konserde canlı izleyince ilişkimin değiştiği çok müzik olmuştur bugüne kadar. Peki Tırpan Records'tan çıkan 1912 Okos ve Marul'dan bahsettik ama katalogta başka isimler de var. Yeni eklenen isimler var. Yakın zamanda yapılan bir takım yayınlar var. Program sonlarına doğru yaklaşırken birazcık da onları duyalım isterim.
0: Tabii. Ankaralı bir singer-songwriter olan Abiskis sin albümü yayınlandı yine Tırpan Records'tan. Tavsiye ederim. Hani harika bir albüm. Bunun dışında Berkay Akkanat'ın bir parçası yayınlandı. Yine Eskişehir'den. Daha önceden de Morunay'dan bildiğimiz, Morunay grubundan bildiğimiz Berkay'ın parçası. Ve son release olarak da Yavaş Çıtan'ın Ters Köşe isimli parçası yayınlandı. Geçmişteki şarkılarına nazaran daha psychedelic bir yöne doğru gittiği Yavaş Çıtan'ın bir parça ve devamı da gelecek olan bir yayın oldu aslında.
1: Seni heyecanlandıran bir takım yeni işler.
0: Evet, doğru.
1: Peki 2026-27 sezonu için planladığınız release'ler var mı? İlk defa haberlerini burada alabileceğimiz şeyler.
0: İşte şeyi söyleyebilirim. Yine bahsettiğim Marul'un ikinci albümü için şu an çalışmaya devam ediyoruz. Bir tık daha böyle yakın zamanda yayınlanacak olarak onu söyleyebilirim.
1: Yani belki gelecek yıl duyarız.
0: Belki gelecek yılın başında ama arada da başka sürprizler olabilir.
1: Bu arada senin de bir solo projen var üzerinde çalıştığın.
0: Evet, doğru.
1: İlk defa bugün duydum. Sır gibi saklamışsın.
0: Evet, biraz onu şey yaptım, kenarda gizli tutarak biraz ilerlettiğim bir durum var.
1: Ortamlarda insanlarla karşılaştığında bahsetmediğim bir konum bu.
0: Çok aşırı dillendirmemeye çalışıyorum. Yani sır gibi değil, yani gizli değil tabii ki ama bir tık daha böyle bitirip çıktığıyla konuşacağım bir hale getirmek istiyorum aslında onu da. Yani kendime bir deadline baskısı yaratmıyorum orada. Daha olması gerektiği gibi kendi akışında çıksın istiyorum. Yani şarkılar hazır aslında. Ne yapmak istediğim, nasıl yapmak istediğim de net. Ama oturup odaklanıp kapanıp artık bu şarkıları kaydetme ve sonrasında işte mix mastering süreçlerini bitirme kısımları var. Bu şarkılardan birini de zaten kaydettik. Henüz yayınlanmasa da veya belki release olacak hali bu bile olmayabilir ama ben yine de burada senin programına gelmişken yayınlanmamış bir şarkıyla da burada olmak istedim.
1: Yani bugün dinleyeceğiz aslında kaydettiğin tek şarkıyı. Ve tabii ki yine bütününde bir albüme evrilecek bu proje diye anlıyorum. Çünkü senin
0: Evet,
1: için her şeyden önce albüm geliyor.
0: Evet, asıl hedef o.
1: Peki bu kadar üretimin arasında bir de solo proje senin için ne ifade ediyordu? Hangi ihtiyaçtan doğdu?
0: Aslında yani benim için çok önemli bir noktada. Çünkü tamamen kendime ait olan, uçtan uca kafamda tasarladığım bir şeyin yayınlanması ve insanlarla buluşması sanki bu hayattaki hedeflediğim, amaçladığım büyük bir maddenin okeylenmesi gibi olacak. Zaten farklı projelerde müzik yapıyorum, şey yapıyorum ama bunu bir tık daha ayrı bir yere koyuyorum sanırım. Benim için daha özel ve tamamı kendimden olan bir şeymiş gibi hissettiriyor. O yüzden benim için önemli.
1: O zaman bu yıl bu albümün üzerinde çalışmaya devam edeceksin diye anlıyorum.
0: Evet, dediğim gibi kendime bir süre şey sınırı koymuyorum ama artık bitsin ve şey olsun da istiyorum yani. Nihai haline ulaşsın da istiyorum.
1: Ve albümün ilk kaydedilen şarkısını bu akşam dinleyeceğiz. İsmi ne?
0: İsmi Yarım.
1: Tamam, onu paylaşabiliyoruz en azından.
0: Evet.
1: Peki bu kış başka neler olacak? Tırpan Records çevresinde, 1912'de, dükkanda, plak şirketinde.
0: En yakın 22 Ekim tarihinde Babylon Glocals kapsamında bir Tırpan Selects konseri olacak. Burada 1912 Marul ve Okos çalacak.
1: Belki yıl boyunca da farklı mekanlarda yine Tırpan Records geceleri devam eder.
0: Evet, yani şu an net olan bir de Aralık'ta bir şey olacak gibi, bir Tırpan gecesi olacak gibi. Net olan bu ikisi var diyebilirim.
1: Beklemede kalalım.
0: Evet.
1: Belki kataloğa yeni sanatçılar eklenir, yeni release'ler olur. Belki Tırpan Records plak dükkanında yeni performanslar yaşanır. Belki onların kayıtları alınır, fiziksel baskılar yayınlanır. Her şey olabilir sanki önümüzdeki sene boyunca.
0: Doğru.
1: Senin de aynı zamanda hem 1912 ile hem de Güneş Kardeş projesinde sahnelerde görmeye de devam ederiz bu kış.
0: Evet, öyle gözüküyor. Belki farklı projeler bile gelebilir yani, ek birkaç bir şey.
1: O zaman güzel bir sezon diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Etkinliklerde, dükkanda, konserlerde, bir yerlerde görüşmek üzere diyelim.
0: Beni konuk ettiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzeldi.
1: Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Bir check attım şu an. Bir tik attım listeme. Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Talha Çelik'le beraberdik. Hem kurucusu olduğu Tırpan Records'ın çalışmalarını konuştuk. Hem 22 Ekim'de Babylon'da gerçekleşecek Tırpan Records Selects gecesinden bahsettik. Talha'nın grubu 1912, ayrıca Okos ve Marul'u da bu gecede sahnede beraber izleyeceğiz. Şimdi de Talha Çelik'in henüz yayınlanmamış yepyeni solo projesinden belki de ileride farklı bir versiyonuyla dinleyebileceğimiz, büyük bir cesaretle bence bunu paylaşma tatlılığını yaptığı Yarım adlı şarkısıyla bu akşamlık sizlere veda edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaya Sarıbeyoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
2: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam 1497. kez Vertigo radyomuzdan sizlere sesleniyor. 15. kez Dalia diyeceğiz sadece birkaç hafta sonra. Belki özel bir program bile yaparız. Önerileriniz, istekleriniz varsa onları da duymak çok isteriz. Bu akşamın Vertigo'sunda 2 hafta önce belirttiğim üzere bu yıl içinde dinleyicileriyle buluşmuş parçalara kulak vereceğiz. Bunların ilki az önce biten Ora Cogan parçası oldu. Kanadalı şarkıcı ve besteciye daha önce de yer vermiştik programımızda. Dinlediğimiz The Smoke adlı parça Cogan'ın son stüdyosu Mart çıkışlı Hard Hearted Woman albümünde bulunuyor. Bu yılın başarılı albümlerinden biri de Amerikalı müzisyen Kevin Morby'den geldi. Little White Open adıyla. Tam 7 yıl olmuş müzisyene yer verili programımızda zamanı fazlasıyla gelmiş. Albümdeki birçok güzel parçadan ben Badlands adlı çalışmayı seçtim. Mikrofon önce Kevin Morby'nin sonrasında çok daha meşhur bir başka Amerikalı müzisyenle devam edeceğiz.

Amerikalı iki şarkıcı ve besteciyi peş sıra konuk ettik Vertigo'da. Önce Son Stüdyosu'nun açılış parçası ile Kevin Morby, ardından ise henüz geçen ay gün yüzü gören son albümünden bir çalışma ile Beck konuğumuz oldular. Beck, 7 yıllık bir aradan sonra Right Lonesome adlı stüdyosuyla hayranlarını sevindirdi. Bizlere ulaşan Beck çalışması Run Away adını taşıyor. Yine bir solo çalışmayla devam edeceğiz. Bu kez konuğumuz Melvins grubunun davulcusu Dale Crover olacak. Tabii Crover'ı sadece Melvins'le anmak çok yetersiz, onu da belirtelim. Bu değerli müzisyeni Get Your Babas Out adını verdiği 6 parçalık EP'sinden bir parçada misafir ediyoruz. Duck Yuletide.

Biten çalışma bir işbirliği ürünüydü. Madrid'den Agrio ekibine Soulsight ve aslında daha ziyade Girls Against Boys'tan tanıdığımız Scott McCloud'un eşlik ettiği bir birliktelik. Bu 3 kişilik kadro Outcasts of the Universe adıyla henüz 3 gün önce yeni bir stüdyo yayınladılar. Dinlediğimiz Mezzanine adlı çalışmada bu stüdyoda bulunuyor. Agrio ve Cloud ortaklığından önce ise Dale Crower bizlerle olmuştu. Apaçık Radyo'da Vertigo programında bu yıl içinde müzikseverlerin beğenisine sunulmuş çalışmalara yer veriyoruz ve programımıza ilk kez konuk alacağımız bir ekiple devam ediyoruz. Seattle'lı dörtlü Constant Lovers. Temmuz'da gün yüzü gören 4 parçalık Troposphere EP'sinden seçtiğim parça Leaky Boats adını taşıyor.

Vertigo'da iki parça dinledik ardı ardına. İlk olarak Seattle'dan Constant Lover programımıza merhaba dedi. Onların ardından ise çok daha tanınmış köklü İskoç ekip Arab Strap'i yepyeni albümleri Half Told Tales'den You You You adını verdikleri çalışmalarında ağırladık. Arab Strap'in Kasım sonunda İstanbul'da konser vereceğini de buradan hatırlatmış olalım. Heavy dünyaya yakın kıymetli iki şarkıcı ve besteciyle tarz değiştireceğiz. Önce Chelsea Wolf. Wolf, 9. stüdyosu The Dark'ı yaklaşık 2 ay önce paylaştı müzikseverlerle. Sanıyorum Chelsea Wolf'u 2017 yılından beri ilk kez konuk alıyoruz Vertigo'ya. Parçamız Turn the Key.

Amerikalı iki önemli günümüz müziğinin heavy tarafına da çok katkı veren müzisyene kulak verdik. Önce Chelsea Wolfe, ardından ise Emma Ruth Randall bizlere seslendi. Randall da Wolfe gibi yeni bir albümle hayranlarını sevindirdi. Geçen ay yayınlanan This Killing Times adlı stüdyodan bizlere ulaşan Emma Ruth Randall çalışması Catherine Wheel adını taşıyor. Programımızda son çeyreğe efsane bir isimle giriyoruz. Geçen hafta Hilmi de yer verdi bu sanatçıya bu albüme. Progresif Rock'ın bana göre en önemli topluluklarından Van der Graaf Generator'ın kurucularından Peter Hamill, Tears in Time adını verdiği yeni stüdyosunu yayınladı. Bu kez de bu albümden So Much Water adlı çalışmayı dinleyelim.

Peter Hamill, Prog dünyasının bu önemli ismine yepyeni stüdyosundan bir çalışma ile kulak verdik. Böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son bir parçayla veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamın Vertigo adına son konuğu yine Prog dünyasından, günümüz Prog sahnesinin en sevilen isimlerinden biri, belki de birincisi Steven Wilson. Wilson, Kasım ayının başında yeni stüdyosu Requiem for a Village'i dinleyicilerle paylaşacak. Biz de bu albümden sızan ilk single olan, albüme ismini veren parça ile Vertigo'yu kapıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle, sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Steven Wilson'da, Requiem for a Village adlı parçasıyla.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Beyde'ye teşekkür ederiz.
3: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

Apaçık Radyo, Ahtapot'un bahçesindeyiz. Evet, Cem Sorguç ben ve bugün böyle muhtelif bazı yeni albümler, bazen eskiye giden parçalarla sizlerleyim ve The New Ears ile başladık, Highwaymen ile başladık. The New Ears, Britanyalı bir grup. Aslında PGRV'in biraz daha ilk zamanlarını da andırıyor bana. 4 kişilik bir kadın grubu, bir kadın gücü diyelim hatta. Ve yani PGRV'in son dönemlerdeki gibi onlar da böyle Britanya'nın geleneği ve kültürüne dair yüzlerini dönmüşler ve performansları da çok kuvvetliymiş. Ben canlı seyretmedim ama sahne performanslarının çok çok iyi olduğunu söylüyorlar. Evet tabii Patti Smith'e bu bütün bu kadın şeyine, müzik gücüne de bir şeyleri var tabii. Reverans çıkartmaları var malum. Bu albüm 2025 tarihli albüm. The New Eve is Rising dinlediğimiz albüm. Dinlediğimiz parça Highwayman'dı. Genel olarak işte böyle bir Kelt gene mitolojisine yaslanan böyle tılsımlı, gotiğe de yaklaşan, yer yer böyle sertleşen bir sadaydı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çok uzaklaşmadım aslında. Yani coğrafi olarak uzaklaşıp ama hem sada hem de niyet itibariyle bir yerlerde New Eve'e yaslayabileceğimiz Emerald Randall'ın yeni albümü çıktı. Anvil dinleyeceğimiz parça. This Killing Times albümün ismi de Oregon'da bu müzisyenin, sanatçının. Ve Ozan'ın diyebiliriz. Red Sparrows and the Nocturnes dahilinde de ben öyle tanımıştım daha doğrusu ki bu program dahilinde de çalmıştık. Bu iki grupta çalınmıştı. Ve post-folk, rock, metalin muhtelif janrları içerisinde dolaşan bu doomgaze yani bu shoegaze'den ve doom'dan referansla üretilen malum bu şeyleri çoğaltmak mümkün. Sound isimlerini artık birleşe de gidiyor. Bu doomgaze olarak da tarif edilebiliyor Emerald Randall'ın bugün geldiği müzik. Bu 2026 tarihli yeni albüm This Killing Times'da gene onun malum ataerkil dünyaya eril eleştiri olarak açıkçası gene ortaya koyuyor. Bu Anvil dinleyeceğimiz parçada bunun karşılıklarından, tezahürlerinden bir tanesi. Evet çok uzatmayayım lafı. İkinci parça olarak Anvil, Emerald Randall'la devam.

parça dinledik. Emma Ruth Randall'dan, This Clink Times albümünden, 2026 yeni albümden. Şimdi yeni bir albüm, başka bir yeni albüm ve üçüncü bir tekrar birliktelik Mick Harvey ve Amanda Acevedo. Amanda Acevedo ve Mick Harvey bu üçüncü albümde aslında Mick Harvey'in 2007'de kaydettiği çok da güzel bir albüm olan Two of Diamonds'da olan bir parçayı beraber yorumluyorlar ki PJ Harvey'in de zamanında Mick Harvey ile bu parça üzerinden bir ilişkisi var. Biraz önce de zaten The Nevis ve hatta Emma Roots üzerinden de PJ Harvey'i andım. Burada yine bir PJ Harvey'e çıktı yol burada da. Mick Harvey, Amanda Acevedo ile bu 3 albüm önce diyelim. Meksika'da PJ Harvey'in konseri esnasında tanışıyor. Çünkü biliyorsunuz şeyde PJ Harvey ile Mick Harvey yıllardır beraber de çalışıyorlar konserlerde, bazı kayıtlarda. Mick Harvey'in bu bilhassa bu türdeki kadın müzisyenlerle çok iyi kolaborasyonları var, iyi albümleri var. Kendi albümde de konuk ediyor ki Anita Lane'de şu birkaç sene önce kaybettiğimiz, belki daha fazla oldu. Anita Lane'de aslında bir Mick Harvey ile beraber epey dinlemiştik. Peki uzatmayayım. Mick Harvey, Amanda Acevedo, Slow Motion Movie Star bahsettiğim parça. Bu kez bu Amanda ile beraber Psychedelia in White ismi altında yayınlanıyor, yorumlanıyor parça. Buyurunuz.

Mikawe ve Amanda Serrato beraber dinledik. Yeni albümdü bu. Psychedelia in White albümü. Slow Motion, Movie Star. Evet, daha evvelinde kaydettiği parçanın tekrar o Serrato ile yorumu yeni albümde yer alıyor. Şimdi Howie Gelb, bu kez yıllar evvelden 2003 tarihli bir albüm. The Listener. Howie Gelb çok üretken bir müzisyen. Herhalde 30-40-50 tane albümü vardır ki birliktelikleri de hariç. Howie Gelb'in bu Mariachi ve Arizona sadası malum onun böyle şeylerinden biri, ne derler, duayenlerinden biri ki John Sands, ki müzisyen de arkadaşı Rainer Plitecek ile beraber, Kit Plitecek 90'larda yanlış hatırlamıyorsam dünyadan göçtü. John Sant'i kurmuşlardım. Ve daha sonra da işte kendi türü içerisinde epey bir müzik grubunla da dirsek temasındaydı Gelb. Bu albüm 2003 tarihli böyle tango ve mariachi kesişmesinde ikisinin at başa gittiği böyle çok tatlı bir şarkı, güzel bir şarkı. Bir kadın vokal girecek. O sırada Danimarka'da bu albümü yaparken Howie Gelb ve Henriette Sennewald'ın sesini duyacağız. Düet'teki diğer ses Gelb'in dışında, Howie Gelb'in dışında Henriette'in. Evet, buyurunuz. Torque parçanın ismi bu arada. Parantez içinde de Tango de la Tongue diye geçiyor parça. Buyurunuz.

İstanbul.

Evet, 2003'ten bir Hohegel parçası geldi, Talk ya da Tango de la Tongue. Şimdi bildiğimiz müthiş bir epik parça, Like a Hurricane, Neil Young'ın bu müthiş parçası gerçi. Bütün parçaları çok güzel ama bu epik düzlemde hakikaten çok iyi bir parça. Ne oldu? My Morning Jacket, ki meraklı Jim James, bu parçayı tekrar yorumladılar ama yanlarında The Preservation Hall Jazz Band'ı alarak New Orleans'ta, ki New Orleans'a yakışır bir sadar da ortaya çıkmış yorum itibariyle. Parçanın geliri de The Bridge School, yani içinde Neil Young'ın da olduğu bu fiziksel engelli çocuklara destek olan, yardım eden kuruluşa aktarılıyor. Bu da bir dip bilgi olarak da vermiş olayım ve bu şahane parçaya hemen girelim. Like a Hurricane, My Morning Jacket ve Preservation Hall Jazz Band beraber.

Like a Hurricane, evet, bir Neil Young parçası yorumu dinledik. Şarkısı yorumu dinledik. My Morning Jacket ve Preservation Whole Jazz Band birlikteliğinde. Yeni bir kayıt bu. Şimdi buradan aslında arka arkaya Maria'ya girerim muhtemelen. Uzun parça dinleyeceğiz. Şimdi uzun derken 10 dakikalık bir parçadan bahsediyorum. P.G. Lost'tan gelecek bu. Crystal Line parçanın ismi. P.G. Lost İsveç menşeli. 2000'ler başında kurulan bir grup. Gene bu program dahilinde çalıyoruz yıllardır. Bir tür aslında İsveç müzik dünyasındaki hem böyle deneysel hem metal hem de post rock üzerinden gelişen de bir grup şeyi var, muhteviyatı var. Ghost'tan mesela davulcu Martin, hiç doğru söyleyemeyeceğim ama Hjerstad Martin'i muhtemelen doğru telaffuz ettim. Geri kalanını feci uydurmuştum. Ghost'un davulcusu diyelim. Var. 2009 albümü dinleyeceğimiz In Never Out, Crystal Line'da şimdi gelecek olan parça P.G. Lost'tan. Buyurun.

Crystal Line dediğimiz parça PG Lost'tan geldi. Never Out albümünden 2009 tarihli İsveçli grup. Şimdi hemen komşuya dönelim. Danimarka. Onunla da bitirelim. Onun da 10 dakikalık, 10 küsur dakikalık bir parçasına yer vereceğim. Son olarak, programın bu saatinde son olarak. Sort Soul albüm, Danimarkalı. Bir grup, eski bir grup. Ta 70'lere dayanıyor ki o zamanki ismi Sort grubun. Ki ilk Danimarka punk albümü, grubu payesi de var üstlerinde. Minutes to Go aldı albümleriyle ki bu 1979 olduğu için biraz dönem itibariyle de aslında punk olarak adlandırılıyor, telaffuz ediliyor. Evet, biraz da tabii etkileşimleri var ve bu yıllar içerisinde işte 80'lerden itibaren de Sort Soul'a çeviriyorlar isimlerini. Kara Güneş, yani Black Sun manasında ki bu şey fenomeni malum Danimarka'nın coğrafi doğal fenomeni bu kara güneş mevzusu. Oradan mülhem isimlerini Sort'tan Black Sun diyorum. Sort Soul'a çeviriyorlar. Evet, böyle gotik ve post rock içerisinde çok rahat telaffuz edilebilir ama dediğim gibi bunların her biri birazcık böyle bir izlek teşkil etsin diye. Yoksa onları bir yere kıstırmak gibi hiçbir niyetim yok. Ve bunun ilk tarafını da Türkçe telaffuz edeceğim parçanın çünkü K-141 Kursk. Bu da malum atıf isim. Sort Soul'un bu tür göndermeleri dipten dibe bütün Kuzeyliler gibi söz konusu. Evet, bu albümle de bu parçayla da bu haftaki programı bitiriyoruz. Evet, ben Cem Sorguç. Ahtapot'un Bahçesi Apaçık Radyo'daydınız. Sort Soul'la da iyi geceler diliyorum. Hoşçakalınız.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muhterem Köseoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

Lying in bed for a week now, wondering how long it'll take

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muhterem Köseoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Evet, bir hard rock metal programı olacak bu. Mary's Creek'le girdik, İsveçli grup. 2004 yılında kurulmuşlar üçüncü albümleri. Böyle ilginç, böyle aralıklarla çıkarıyorlar albümleri. Böyle arada 9-10 yıllık zamanlar oluyor. 2007'de Some Kind of Hate'i çıkarmışlar. 2016'da Infinity'yi çıkarmışlar. Şimdi de 10 yıl sonra The Beginning of the End albümüyle karşımızdalar. Grubun tek kuruluşundan beri devam eden kişisi Matt Snell. Some Kind of Hate'i çıkarmışlar. 2016'da Infinity'yi çıkarmışlar. Şimdi de 10 yıl sonra The Beginning of the End albümüyle karşımızdalar. Grubun tek kuruluşundan beri devam eden kişisi...

0: Ama yani grubun beyninin kim olduğu ve yönetenin kim olduğu belli. Matt Nilsson. Yani
1: yani bir bana, kere melodik metal ve hard rock bu şeyi. Yani
0: ya gerçekten tam Black, tam Tony Martin dönemi Black, evet, Sabbath'ı hatırlattı aynen bana bu. Tire, işte ne bileyim Headless Cross. Yani tam o dönem böyle koruslarda daha melodik, işte ondan sonra temelde aynı karanlık soundda bir şekilde var. Tabii buna Black Sabbath demek de çok şeydi. Yani bir dönem Black Sabbath.
1: Burada bayağı riff var ama Black Sabbath daha power chord.
0: Yani evet, daha power chord. Evet, az evet. Sert sert gitar riffleri dediğin gibi çok şey, evet, baskın.
1: Ya şeyi becerememişler. Vokalde, vokalin reverb'ünü yani Nick Sage'da biraz sorun var. Sanki reverb'ü evet çok kullanmışlar. Yani grup önde, vokalist arkada, başka bir yerden söylüyormuş gibi hissediyorsun. Özellikle kulaklıkla falan dinleyince çok ortaya, evet, çıkıyor tabii yani.
0: İşte ben bu aynı şeyi Tony Martin'de hep hissetmişimdir. O Tony Martin'in o kayıtlarında, o Headless Cross kayıtlarında.
1: Çok fazla reverb kullanıyorlar, evet.
0: Ha, değil mi? Uzakta bir yerde söylüyor sanki, değil mi Ömer? Böyle evet. Onu güzel söyledin ha. Yani böyle uzakta bir yerde
1: abi,
0: söylüyor.
1: Abi seni arkada bırakmışlar diyorum ben ya dinlerken. Evet. Yani abi, yazık, seni arkada unutmuşlar, evet, seni arka bir yer.
0: Şimdi remix edip duruyorlar o albümleri. Tony Iommi toparlamaya çalışıyor albümleri, o kayıtları. Hem Tire olsun, hem Headless Cross olsun, hem o dönemki bütün kayıtlarını. Çünkü kötü mix edilmiş albümler yani. Daha iyi miksajı olabilir o albümlerin. Evet. İşte bunda da onu hissediyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Çok iyi söyledin. Bak böyle düşünmemiştim. Yerine oturuyor yani
1: ya
0: kafamdaki o.
1: Ya benim bununla ilgili anım vardı onunla. 2000 yılında biz Eminönü'nde, bu bilmem ne kasır var, sahile sıfır yani, bu tam köşede bir kasır var Osmanlı döneminden kalma, orada
0: hiç bilmiyorum,
1: yılbaşı
0: hiç
1: gecesi çalıyoruz yani grupla, yılbaşı partisine. Şimdi yani biz hard rock çalıyoruz hani, ama arada da pop rock şeyler ekledik, eğlendirelim milleti diye. Yani yılbaşı gecesi Türkiye'de hard rock'ta yılbaşı partisi yapılmaz ki diye hani çalıyor. Abi kafana, bizim kafana vokalist tabii şey, adrenalinden uçtu vokalist. Bir de 3 kat kasır. Biz alt katta çalıyoruz. 3 katta da insanlar eğleniyor yani, hoparlörler. Abi vokalist gitti. Telsiz mikrofon var. Adam gitti. Yani grup sahnede yok. Ama sesi geliyor bir yani. Söylüyor. Şimdi biz de o zaman yeni yetmeyiz hani, sahnede çalıyoruz ama ya hani birbirine göz şeyi kontağı kuruyorsun, parçaları zaten yeni yapmışız, şey yapıyorsun. Derin nereden bir yerden vokalistin sesi geliyor. Arkalardan. O adam yani 5 parça falan yokken çaldık, söyledik.
0: Ortalıkta
1: yani.
0: Yok.
1: Ortalıkta yok. Nereye gitti o? 3. kattaydım abi falan. Oğlum gelsene. Böyle, aynı onu hissediyorum böyle bazen böyle şeyler dinleyince. Ya. Vokalisti bırakmış onlar. Vokalist dolaşıyor.
0: Ama iyiymiş Ömer şey.
1: Vallahi o yani şeyle işte o yılbaşı gecesi. Huldü bir de orası. Herkes eğleniyor tabii yani. Ne yapsan eğleniyor zaten herkes hani yani, yanlış da çalsan.
0: Oraya eğlenmeye gelmiş oraya, dediğin gibi sen de yanlış.
1: Ama sen de çalmaya yani çalışıyorsun hani, düzgün olsun şey olsun diye. Ya adam yok, vokalist yok yani.
0: İyiymiş bu ya vallahi. Çok böyle fenaydı. Ortamda kalmadı ya vallahi.
1: Yok canım artık, bak, nerede?
0: Nereye geldik artık yani, şeyden neyse. Evet, Mary Street dediğim gibi ilginç yani, İsveçliler işi iyi beceriyorlar. The Beginning of the End albümünden Damnation'la programımızı açtık. Alman grup Assignment'a geçiyoruz. Bunlar eski adamlar. 1994 yılında kurulmuşlar. İlk başlarda Death Thrash yapıyorlarmış. Şimdi daha progresif power metal'e dönmüşler. Yani şimdi
1: klasik Alman metali bu ya.
0: Yani değil mi? Yani. Bu çok iyileri var bunların. Yani Gamma Ray var, Primal Fear, evet, var, Grave Digger var. Yani abi Almanlar bu işin yani temelini attı ve üstüne şeyini çıktı. Yani
1: bir de sıkıp suyunu çıkardılar artık.
0: Aynen. Yani dediğin gibi en iyileri Almanlar. Assignment işte neden 94 yılında kurulduktan sonra böyle adını çok duymadığımız bir grup? Çünkü yani o kadar iyilerin arasında kaybolmuş gitmişler diye düşündüm kendi kendime. Vokaller çok iyi.

0: Ondan sonra bayağı klavye kullanıyorlar. Klavye kullanımları çok başarılı bence. Yani iyi şeyler. Geçişlerde acayip güzel şeyleri veriyor. Duygu geçişlerini şeyleri çok güzel klavye veriyor. Ama yani
1: Bir böyle
0: standart bir
1: evet
0: heavy
1: çok
0: metal,
1: standart
0: power
1: değil mi ya?
0: metal
1: Evet.
0: ama olmuş yani. Kaçıncı albümleri bu arada? Altıncı albümleri. Ara vererek böyle dörder beşer yıllar vererek aralarında şey yapıyorlar. Albüm çıkarıyorlar. With the Wind Comes Silence albümün ismi. Yani 32. yıllarında gene 70 dakikalık böyle şey uzun bir albüm. İçinde dolu dolu şarkılar. Vokalist bazen Hornlandia'ya çok benzedi benim kafamda. Diego Valdez diye ilginç bir çocuk. Yani bu bir sürü projede de rol almış. Şey yapmış, şarkı söylemiş. Yani gerçekten onların sabit elemanlarıma emin değilim Diogo Valdez. Albümlerde gelip söylüyor ama yani bu grup bir turneye çıktığında Diogo Valdez ne kadar bu grupla
1: Çıkıyor mu
0: beraber
1: ki?
0: turlar
1: Bilmiyorum.
0: eder?
1: Çıktığını
0: Acaba
1: zannetmiyorum.
0: çıkıyor mu diyor. Ama şimdi Ömer, Almanya'da biraz bunlar kendi bölgelerinde filan Almanya'da turluyorlar. Yani çok da sabit değiller. Kulüplerde çalmaya çalışıyorlar. Ama yani bu vokal ne kadar onlarla yani beraber takılabiliyordur. Çünkü gidip bakıyorsun. Şimdi bu ensiklopedya şey Metalum diye bir ilginç bir site var. Müzisyenlerin bütün geçmişlerini araştırabiliyorsun. Yani bu Diogo Valdez yani 20 yıl 20'ye yakın grupta
1: Muhteşem.
0: şarkı söylemiş. Yani adam meşgul yani şey bir session müzisyeni. Yani gruplara gidiyor, şarkı söylüyor. Bu grupla da anlayabildiğim kadarıyla son dördü albümü tamamen onlarla yapmış 2013'ten beri. Diogo Valdez'le
1: Grubun elemanı
0: yapmışlar.
1: olmuş artık. Dört
0: Grubun
1: albüm.
0: işte ama yani acaba işte şey yapabiliyor mu onlarla beraber turlayabiliyor mu diye de düşünmeden
1: Ya
0: edemedim.
1: zaten bunlar topu topu birkaç ay şey yapıyorlardır.
0: Değil mi?
1: Sonra
0: Herhalde öyle bir
1: şey.
0: şey. Almanya'da da yaşıyorsa bir yani göçmense o zaman iş yürür
1: Tabii.
0: gerçekten. Assignment fena değil. With the End Comes Silence albümünden Fallen'ı çalacağız. Bak hoşunuza gidecek mi bakalım. Diyerek Jan Peris Consortium
1: Abi işte
0: Project.
1: ben bu vokali seviyorum ya.
0: İşte
1: Yani
0: vokalist dediğin Jan Peris. Abi
1: evet
0: adam her
1: abi
0: şeyi
1: ya.
0: yapmış.
1: Ay
0: Her şeyi
1: bozuk.
0: yapmış.
1: Böyle
0: Evet.
1: hafif çıtırtılı ama dokusu olan parlak bir vokal yani. Bu işte ya
0: Evet.
1: yani. Şeyi var ya.
0: Çok çok yetenekli herif. İşte Van den Plas'tan gitarist
1: Abi
0: getirmiş Stefan
1: zaten
0: Lill.
1: evet yani
0: Evet, değil
1: grubun
0: mi?
1: elemanları şu
0: Evet.
1: anda hani
0: Evet.
1: Queensryche'den var.
0: Evet,
1: Var
0: evet,
1: oğlu var
0: evet.
1: yani.
0: Royal Huntt'tan Alan Sorensen var.
1: Evet.
0: Chris Gildenlo var ya Pain of Salvation'dan.
1: Ya
0: Yani
1: zaten
0: Chris.
1: geçişler, meçişler, müzik çok kaliteli şey yani.
0: Evet.
1: Belliydi
0: Evet, benim
1: kendi.
0: de çok hoşuma gitti. Camelot, Elegy, işte Royal Hunt, Phenomena. Yani bunlar hep benim böyle hoşuma giden daha böyle progresif, senfonik metaldir. Müzik güzel. Müzisyenler, enstrümanların ustaları. Konsept zaten. Adam konsept yapıyor hep. 99'dan beri konsept albümler çıkarıyor. İşte Consortium Project diye bir şeyi var, projesi var. 99'da ilk albümü çıkarmış. Consortium Project 2 diye In Extremis çıkarmış 2001'de. Sonra Terra Incognita 3 diye çıkarıyor 2003'te. Böyle böyle şimdi 6. sını çıkarıyor. Legacy of Empires'da. Ondan da albüme ismini veren şarkıyla programımıza devam
1: Evet,
0: edeceğiz.
1: dinleyelim.
0: Hemen ben yapayım mı istersen bir
1: Evet.
0: üçlüyü hemen anons edeyim. Mary's Creek'le girdik programımıza. The Beginning of the End albümünden. Damnation'ı çaldık. Şimdi de Assignment'ın With the End Comes Silence albümünden Fallen'ı ve daha sonra da Jan Peris Consortium Project albümünden Legacy of Empires albümüne ismini veren şarkıyı çalacağız.
1: Evet, dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Evet, gelelim dördüncü grubumuza.
1: Iron Saver. Iron Saver çok yakında şeyimiz olmuştu, programımıza konuk olmuştu. Deathbringer albümüyle. Sen çok güzel bir şey bulmuşsun. Çaldıkları, sevdikleri coverları çaldıkları ama pop coverları
0: Abi
1: çaldıkları.
0: çok iyi çalmıyorlar mı ama?
1: Vallahi
0: Çok iyi
1: yani
0: olmuş yani.
1: canavar, canavar.
0: Hayır,
1: Şimdi
0: hiç
1: biraz
0: beklemem yani, sert grup şeydir. Bu kadar
1: dinle.
0: yumuşak şey geçişli o parçaları, bu kadar güzel yorumlamaları beni şaşırttı açıkçası yani.
1: Şaşırttı. Şey vardır
0: Adamların
1: şimdi
0: içinde
1: albüm
0: pop
1: önce
0: varmış. Pop.
1: varmış. Ama yani gerçek pop arkadaşlar. Awesome Anthems of the Galaxy diye çıkarmışlar albümü. Advance'in şey dönemi, Oliver Hartman dönemi, ABBA yorumları vardır. Birkaç tane Money Money söylerler filan falan. Müthiştir. Yani ABBA'nın bu kadar güzel yorumu, metal yorumu harikadır. Iron Saver'da arkadaşlar yani örneğin Michael Sambella'nın Maniac'i çalıyor. Ondan sonra Irene Cara'nın Fame'i çalıyor. Ondan sonra
0: Evet.
1: Frankie Goes to Hollywood'un Relax var. Irene Cara'nın gene What a Feeling var. Yani Pet Shop Boys, Suburbia var. Yani gerçekten pop arkadaşlar. Call Me var Blondie'den. Çok değişik olmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü ben bu şarkıları severim. Yani bu
0: Evet ya, ben de
1: şarkılarla büyüdüm
0: seviyorum.
1: ben. Evet. Yani işte eğri oturup doğru konuşmak gerek. Yani bunlar benim ilk zamanda işte Beatles dinlerdim. Beatles dinlerken de her yere gittim mi bunlara şey yapar maruz kalırdın. Yani oturup yani Frankie Goes to Hollywood'un Relax'ini bilmeyen,
0: Yok.
1: Blondie'nin Call Me'sini bilmeyen, Michael Sambello'nun Maniac'ini bilmeyen, Alphaville değil de Take On şey
0: Ya yeni
1: neydi?
0: jenerasyon bilmiyordur da tabii bizimle yaşıt olanlar hani artık
1: Evet,
0: 40'ın
1: yani
0: üstünde,
1: yok yok yeni
0: 45'in.
1: jenerasyon değil, 80'lerde büyüyüp diyeyim. Yani tabii yani abi bir Take On Me var yani burada
0: Evet.
1: gerçekten çok iyidir. Yani bunlar gerçekten iyi yorumlanmış. Gacır gacır gitar solosu da Journey'nin Separate Ways'i koymuş. Yani Journey'nin Separate Ways'i çok severim. Fena
0: Abi
1: da bir
0: bir şey
1: yorum
0: söyleyeyim
1: olmamış.
0: mi? Ben de çok seviyorum. Bir de sahnede çalması da en güzel parçalardan biri. Uzun
1: Değil
0: yıllarda
1: mi? İyi
0: çaldım.
1: bir...
0: Yani
1: Evet.
0: bazı parçalar var. Çok sevdiğim parçalar oluyor. Sahnede çalsan da yani sahnede çalması güzel olmuyor ya. O seni yoruyor, şey
1: Evet.
0: yapıyor.
1: Evet.
0: Yorumlaması
1: Evet.
0: çok eğlenceli olmuyor. Abi ama bu parçayı yorumlaması da çok eğlenceli. Çok
1: Çok
0: sevdiğim bir
1: güzel.
0: parça. Sen de direkt onu koyalım deyince, aa dedim tabii canım direkt yani.
1: Hayır yani şey çalım olarak belki en iyi yorumu değil Iron
0: Değil.
1: Saver'ın
0: Ama
1: ama
0: ifadesi, vokalin çok güzel olmuş. Yani şey
1: aynen yani
0: beğendim.
1: şey hoşuma
0: Zaten
1: gidiyor. Bir de
0: Separate
1: şarkı
0: Ways'in vokal şeyi falan
1: evet değil mi? Değil mi? Müthiş
0: acayiptir
1: müthiş gerçekten. Yani gerçekten Journey deyince o yani hem şey
0: Abi
1: öncesi
0: melodik rock'ta da
1: Mike
0: Journey'nin üstüne tanımıyorum ben. Hadi
1: değil
0: onu da
1: mi?
0: söyleyeyim yani.
1: Foreigner Journey.
0: Journey
1: İkilim
0: abi,
1: benim.
0: aynen. İkisinin
1: Yani böyle
0: üstünde daha
1: hani
0: yok yani.
1: yok. Yok. Yani gerçekten inanılmaz adamlar. Onun için ben Separate Ways yapalım diye sana
0: Ben
1: bastırdım.
0: albümü
1: Sen de
0: ama
1: kabul
0: yani
1: ettin.
0: dinleyicilere söyleyeyim, albümü
1: Kesinlikle
0: edinin
1: tavsiye
0: ve
1: ederiz.
0: hepsini dinleyin. Çok güzel hepsi yani.
1: Evet. Çok güzel. Zaten saydığım şarkıların hepsi birbirinden şey yani Fame'i çalacaktık. Fame de çok güzel olmuş işin
0: Abi o da
1: kötüsü
0: işte,
1: yani.
0: ben de onu uzun sene çaldım onu. Fame'i de çalalım diye şey yapıyorum tabii ben. Direkt
1: Arada kalmıştım Fame'le yani. Dedim yok dedim
0: yok yok,
1: Separate
0: Separate
1: Ways'i
0: Ways çok
1: yapalım.
0: daha iyi
1: Separate
0: şey.
1: Ways olsun. Geçelim Iron Flame'e. Iron Flame'de Amerikalı grup 2016'da. Adamlar ilginç adamlar. Heavy Power Metal. Yani gerçekten çok agresifler.
0: Evet abi, bu işte
1: 2016 yılından
0: güzel
1: beri.
0: değil mi? Burada
1: Değil
0: bak
1: mi? Değil mi? Tam
0: Soundhound
1: benim. Tam benim tarzım.
0: güzel, vokal çok iyi. Bu abi işte
1: Evet.
0: yani Hard and Heavy
1: Ama
0: hani budur yani.
1: aynen.
0: Ver.
1: Yani 6. albümleri artık oturtmuşlar. Belli bütün
0: Evet.
1: şeyler de oturmuş yerine. Edward de Cagna. Zaten multi-enstrümantalist adam. Bütün şarkıları da o yazıyor. Abi adamın girmediği delik yok yani. Icarus Witch'in yaratıcısı o. Yani bir sürü projede şey yaptığından dolayı doom çalıyor, folk çalıyor, black metal çalıyor, heavy metal çalıyor, power metal çalıyor. Bir sürü projede adam. Örneğin Nehowachen diye garip böyle bir başka bir Amerikan grubunun da kurucusu. Abi hala albüm çıkarıyor onlardan. Orada tarzlar daha değişiyor. Ama Iron Flame adamın esas şeyi, projesi. Ve 2 yıl sonra çok ilginç bir şekilde genelde araya ciddi aralıklar verirken 2 yıl sonra Worlds to Conquer albümüyle Iron Flame tekrar karşımızda. Dediğin gibi yani bazı yerlerde Candlemass duyuyorsun, bazı yerlerde Dark Throne, Satyricon duyuyorsun. Bunları not almışım. Acayip iyi klavyeler var. Evet. Bas, gitar, zaten davul dengesi çok çok iyi. Gitarlar çok çok iyi. Adam 90'ların İskandinav şeyini, power'ını çok çok iyi yakalamış. Ama onu bir şekilde New Wave of British Heavy Metal'da
0: evet
1: güzel
0: onunla
1: harmanlıyor.
0: İşte böyle değil Arden mi? Heavy'ye yani, dönüştürmüş yani. Yani aynen power dönüştürmüş. Metal'i duyuyorsun ama o aradaki değil, şeyi de duyuyorsun.
1: Değil, değil mi? Yaşa. Yani gerçekten çok çok şey yapıyorum. Sana katılıyorum. Yani New Wave of British Heavy Metal'da çok çok güzel oturmuş. Evet. Hoşunuza gidecektir. Biraz uzun konuştuğumuzdan.
0: Zaten
1: heavy metal hemen
0: seviyorsanız bence bu evet. Hoşunuza gider.
1: Kesinlikle şey yapılır. Evet, önce Iron Saver'ı çalacağız. Toplama dediğim cover albümü toplama yanlış oldu. Toplama best of gibi oluyor. Bu cover albüm. Awesome Anthems of the Galaxy albümünden Separate Ways, Journey'nin Separate Ways'ı çalacağız. Daha sonra da Iron Flame'in Worlds Conquer albümünden Dynasties Fall.
0: Evet, dinleyin.

0: Evet, gelelim son iki grubumuza.
1: Son iki grubumuz Brezilya'dan Scarlet Horizon. 2004 yılında kurulmuşlar. Haklarında fazla bir şey bulamadım. Kaçıncı albümleridir nedir bilmiyorum. Yalnızca müzik hakkında yorum yapabileceğim. Genesis of the End albümü. İsimler var elimde. Bir kere Kayo Alexander çok çok iyi bir vokalist. Kıta Avrupası metali yapıyorlar. Klavyelerin ağırlığı çok daha fazla yalnız oradan. Senfonik öğeler özellikle çok daha baskın.
0: Evet.
1: Tobias Zammet vokali duyuyorum. Avantasia'dan Tobias Zammet vokali
0: Grup
1: duyuyorum.
0: iyi.
1: Kaya
0: Grup bayağı
1: Alexander.
0: iyi. İntro'yu da
1: Değil
0: girişi
1: mi?
0: de çok iyi yapmışlar.
1: Evet.
0: Klavye
1: Evet.
0: kullanımını çok beğendim mesela
1: Değil mi?
0: diğerli
1: Değil mi?
0: yerinde.
1: Avantasia şeyi yok mu? Havası yok mu Ömer?
0: Evet var.
1: Vokalde girince o tenor vokalde girince sen seversin bu tür
0: Abi
1: tenor
0: vokal
1: vokalleri.
0: zaten. Hayır
1: Evet, değil mi?
0: ben metal olarak bak bu da bu haftanın en iyilerinden biri bence yani.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Kayıt çok çok güzel olmuş. Zaten Brezilyalılar kaydı çok çok iyi beceriyorlar. Helal olsun. Yani tam ayarında agresif gitarlar. Böyle
0: Evet.
1: ne fazla. Yani bravo Brezilyalılara diyorum. Pek beğendim ben de. Yani bu haftanın grubu seçebilirim Scarlet Horizon'ı. Yani bir tek miksajda vokali birazcık daha geri mi çekselermiş? Yani
0: Önde kalmış, değil mi?
1: ritim section'ı çok önde kalmış vokal. Çünkü çok iyi vokal. Bu kadar iyi olunca adam resmen şeye yani müzikte baskın karakter olarak önüne koyuyor bunu ama bu kadar olmamalı diye düşündüm dinlerken.
0: Evet.
1: Ama çok çok iyi. Genesis of the End albümünden Worst Awakening'i çalacağız Scarlet Horizon'dan. Ve programı Dimitri Paradox'a bitireceğiz. Bunlar çok ilginç herifler.
0: Ha, bu
1: Yani
0: modern
1: Çek
0: artık
1: bunlar.
0: burada hani
1: Evet. Yani
0: ama şeyi sevdim bak riff ağırlıklı o yapı hani
1: değil
0: power
1: mi?
0: chord üzerine çok yani o da var ama çok onun üzerine gitmemişler. Bir de alternatif metalin tüm nimetlerinden faydalanmışlar abi o iniş kalkışlar.
1: Aynen,
0: Yani
1: aynen. Ya tam
0: ritimler, o death metalin brutalini kullanma hani o şeyi, yapıyı çok güzel
1: aynen.
0: yapmışlar. Buna da haftanın grubu diyebiliriz aslında baktığında yenilikçi olarak.
1: Şimdi bu adamlar boş adamlar değiller.
0: Değil,
1: Dimitri
0: değil.
1: Paradox. Şimdi bu Çek grup Dimitri ismiyle 9 albüm, 3 live albüm, 8 tane de EP çıkarmış. Hepsi Çek kendi ana dillerinde. Demişler ki yani bizden
0: Abi
1: artık dünyaya
0: İngilizceleri de iyi
1: açılmamız
0: değil mi?
1: gerek. Evet. Şakur şukur. Evet kardeşim sen bu kadar iyi
0: Sen niye
1: İngilizce
0: yapmadın bu zamana
1: söyleyebiliyorsun.
0: kadar, değil mi?
1: Evet. 9 albüm çıkarmışsın. Dimitri Paradox ismiyle de aynı grup İngilizce albüm çıkarıyor. Born From Chaos. Ve senin de dediğin gibi yani o bana çok garip geldi. Adam almış alternatif metali, nü metali, metalcore'u,
0: Abi
1: post-grunge'ı,
0: endüstriyel var, nu metal var,
1: endüstriyel var.
0: metalcore var,
1: Yaşa.
0: modern metal,
1: Yaşa.
0: alternatif
1: Aynen.
0: metal. Bunların hepsini bir de çok güzel harmanlamış. Hani
1: Harmanlamış.
0: fazlalığa da
1: Aynen.
0: kaçırmamış yani. Hepsini içine
1: Dediğin
0: sokmuş. Çok
1: gibi.
0: beğendim ben
1: Aynen.
0: yapıyı.
1: Ben
0: Altın.
1: de beğendim. Çünkü kulağımız acayip yatkın bu müziğe.
0: Evet.
1: Yani çok garipleştirmedikçe, çok böyle bir garip bir atraksiyon koymadıkça, vokal çok garip olmadıkça, ne bileyim atıyorum sözler seni çok dikkatini dağıtmadıkça bu müzik dinlenebilir bir müzik
0: Tabii
1: ve
0: canım.
1: adamlar da böyle tam böyle hani şey vardır ya formül Ömer. Hani bir sonucu bulmak için, onu bulmak için bir formül yazarsın. 10 şey rakamdır, sihirli rakamdır.
0: Evet.
1: Onu bulman gerekir. Bu adamlar kardeşim onu bulmak için formülü gayet iyi biliyorlar. Oturmuşlar, yazmışlar, önümüze koymuşlar. Biz de gayet memnun mesut dinliyoruz yani. Gerçekten Dimitri Paradox o açıdan haklısın. Benim de çok hoşuma gitti. Şaşırttı. Albümü baştan sona seve seve dinledim. Hatta merak edip gidip Dimitri'den de birkaç tane çek dilinde şarkı
0: Dinlemeye
1: dinledim.
0: çalıştın.
1: Onlar da çok iyi. Onlar da çok iyi. Ama yani kardeşim İngilizce gerek.
0: Tabii.
1: Buna kesinlikle katılıyorum. Grup elemanlarına da birebir hemfikirim diyerek son iki grubumuzu anons ediyorum. Scarlet Horizon'ın Genesis of the End albümünden bu. Worst Awakening ve Dimitri Paradox'un Born From Chaos albümünden Red Sky Remains'de programımızı kapatıyoruz.
0: Ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil
0: Bizden
1: Topuzlu.
0: bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bindal Güner'e teşekkür ederiz. I don't care if we fill the jails,
2: arrest anyone, any rank. Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice and it will hurt,
3: as all fighting hurts. Apaçık Radyo.
4: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Dikenli Tel. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort.
1: Cunort anısını.

Dikenli Tel. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort. Cunort anısına.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo Müzikleri.